tartışmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadesi kullanıldı. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. İran'ın Bane kenti kırsalında emniyet güçleriyle terör örgütü PEJAK arasında çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak sınırında meydana gelen olayda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ismi açıklanmadı. Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiği iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olunacağını açıkladı. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz denildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Avrupa ve Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyinde geçen hafta başlayan orman yangınlarında yüzlerce ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi. İspanya'da günlerdir süren orman yangınıyla mücadeleye devam ediyor. Valencia kentindeki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Binlerce kişinin önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi. İtalya'nın Sicilya adasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kiev-Moskova hattındaki gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya kentlerine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla misillemede bulundu. Rostov'daki liman ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 5 kişi öldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Hava durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli, Van 16, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Kilis 22, İzmir, Mardin, Adıyaman, Denizli 24, Edirne, Bursa, Kırklareli, Muğla, Kahramanmaraş, Sinop 21, Aydın, Adana, Hatay, Gaziantep 23, Antalya, Şanlıurfa 26, Eskişehir, Samsun, Giresun 18, Nevşehir, Bolu 15, Kastamonu, Kars 12, Tokat 14, Trabzon, Rize 20, Erzurum 13 ve Malatya 17 derece. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 12. ve son bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Uluç Ali Reis Levent Öktem, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Papa 4. Paul Çetin Köroğlu, Dük Medina Ertan Savaşçı, Filip Nedim Mete, Piyale Paşa Kaya Akarsu, 1. Ses Ertan Dinçer, 2. Ses Mustafa Şekerci.
1: Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman döneminde en parlak çağını yaşarken Hızır ve Turgut isimli iki Türk denizcisi de Akdeniz'de fırtınalar yaratmaktadır. Avrupa'nın en ünlü amirali Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması Preveze'de büyük bir yenilgiye uğratılmış, Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmiştir. Hızır Reis'in Osmanlı donanmasına kaptanı Derya Paşa olarak tayininden sonra Akdeniz'in en güçlü adamı artık Turgut Reis'tir. Andrea Doria bütün Avrupa ülkelerinin ve papalığın yardımını sağlayarak Turgut Reis'ten Preveze'nin öcünü almak amacındadır. Bu amacını da mertçe bir savaşta değil, ancak bir pusu ya da bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut Reis, Kavli Koyun'da donanmasını onardığı ve Leventlerini dinlendirdiği sırada gafil avlanır. Kavli Kalesi kumandanıyla Arap tayfalarının ihanetine uğramış, beklenmedik bir baskınla iki ateş arasında bırakılarak tutsak edilmiştir. Koca Reis aylarca küreye çakılarak Forsa'da ve Cenova zindanlarında Pranga'da kalır. Fakat günün birinde Cenova önlerinde görünen Osmanlı donanmasının kaptan paşası Hızır Bey, ünlü arkadaşının derhal serbest bırakılmasını, aksi halde bütün şehri yakacağını bildirir. Cenova senatosu korku içindedir. Turgut Reis'i serbest bırakmaktan başka çareleri yoktur. Turgut yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Barbaros Hayrettin Paşa ölünce herkes kaptanı Deryalı'ya Turgut'un getirilmesini bekler. Oysa Sadrazam Rüstem Paşa kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla bu makama yakınlarını tayin ettirir. Sadrazam Turgut'tan çekinmekte, günün birinde kendisine rakip olur korkusuyla ünlü reisi padişah gözünde küçük göstermeye çabalamaktadır. Sultan Süleyman Han Trablus'un fethini gerçekleştirebilirse Turgut Reis'e oranın beyler birliğini vereceğini söylemiştir. Turgut Reis peş peşe zaferlerle Trablus garbı Osmanlı Devleti sınırları içine katar. Ama beklediği mansıp kendisine verilmemiş, Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla ünlü denizci bir köşeye itilmek istenmiştir. Bu durum koca kaptanın onuruna dokunmaktadır. İşin gerçeğini öğrenince hemen atını atlar, padişahla görüşüp sözünü hatırlatmak düşüncesiyle Edirne'ye hareket eder. ...1556 yılının Ocak ayının son günüydü. Sultan Süleyman Han yanında vezirleri ve saray ileri gelenleriyle birlikte bir at gezintisinden dönüyordu. Saraya giden yolun iki yanı yeniçerilerle doluydu. Üstü başı toz toprağa bulanmış, top sakallı, göğsü açık çevik bir ihtiyar yeniçerileri yarmaya, padişahın yolu üstüne çıkmaya çalışıyordu. Belinde uzun, eğri bir pala vardı.
2: Padişahım çok yaşa!
3: Padişahım! Dur biraz! Diyeceğim var.
4: Ey ihtiyar, çekil!
5: Alın sultanımızın yolundan.
6: Karına mı susadın be hey gavril? Bu ne cesaret?
4: Kellenle oynuyorsun be hey budala. Savun, çekil!
7: Bırakın, bırakın, bırakın onu. Söyle bakalım ihtiyar, atımın dizginine yapışmış ne istersin böyle?
8: Şevketli hünkârım, kavlimiz böyle miydi? Seninle böyle mi sözleşmiştik? Ben kulunu ne çabuk gönülden çıkardım.
6: Bunamış bu. Bu nasıl pervasızlıktır? Kim bu şaşkın?
7: Nasıl? Söyle bakalım Mert Denizci, kavlimiz neydi?
8: Trablusgarp Beyler Beyliğini kimlere ihsan edersin sultanım? Padişah sözü bu mudur?
7: Ah. Doğru. Doğru söylersin. Bize yanlış arz edilmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum. Dilerim Rüstem Allah'tan bulasın. Turgut Çabey, gönlünü hoşça tut.

0: Seni Trabluskarp beylerbeyi yaptım, paşa ettim. Vezirlerim, Turgutça Paşa'yı iyi ağırlayın. Has kulumuzdur. Saygıda sevgide kusur edilmesin.
1: Padişahım, ben bir deniz eriyim. Bazı erkanı bilmem belki. Böyle yoluna çıkmakla kusur mu ettim?
0: Sen benim en sevgili, en kahraman kullarımdansın. Riya nedir bilmez, devlet ve millet yoluna başını esirgemezsin Turgutça Bey. Sağ ol. Devlete hizmetten geri durma.
1: Canla başla çalışacağım sultanım. Var ol. Devletinle bin yaşa. Cihan padişahına layık.

0: İhtiyar kurdu Trabluskarp Beylerbeyi yapmışlar. Bundan sonra Akdeniz büsbütün haram olacak bize.
1: Papa Hazretleri, Dragut'un yetiştirdiği Piyale, Salih ve Uluç Reisler Minorka'da Siedela'yı, oranı ele geçirdiler. Hemen bir şeyler yapılmalı.
2: Avrupa'nın rahatı için önce Trabluskarp'ın Türklerden geri alınması gereklidir. Böylece Dragut'tan kurtulmuş, ihtiyar reisin gücünü kırmış oluruz.
0: Güzel konuşuyorsunuz ama ben hiçbir donanmanın tek başına Dragut üzerine gidebileceğini sanmıyorum.
2: Birleşmemiz, büyük bir Hristiyan donanması hazırlamamız gereklidir.
1: Afrika yakasındaki birçok Arap bey de bu birleşmeye katılacaktır Papa Hazretleri. Çünkü Dragut onların birçok yetkisini kısıtlamış, İspanyol ve Malta şövalyeleriyle işbirliklerini engellemiştir.
2: Bize sizin desteğiniz gereklidir Papa Hazretleri. İtalyanları, İspanyolları, Fransızları, Almanları ve bütün Avrupa devletlerini ancak bu şekilde bir güç birliğine çağırabiliriz.
1: Sağlam bir planımız var Papa Hazretleri. Önce Trablus'u Türklerden temizleyeceğiz. Malta ve Sicilya donanmalarını orada bırakıp Osmanlı donanmasının batıya geçmesini engelleyeceğiz. Sonra sıra Cezayir'e gelecek.
0: Dük Medina Seyli, siz tecrübeli bir denizcisiniz. Dorya'nın yaşlanmasından sonra böyle bir Haçlı donanmasına kumanda edebilecek biri varsa o da sizsiniz. Bu anlattığınız planı gerçekleştirebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?
1: Papa Hazretleri, sizin yardımlarınızla Türkleri Akdeniz'den silip atacağım. Bana güveniniz.
2: Papa Hazretleri, dünyanın en güçlü donanmasını hazırlayacağız. Bu sefer zaferle döneceğiz. Avrupa sarayları yıllarca bayram yapacak.
0: Pekala. Bu savaşa bütün Avrupa donanmalarının katılmasını sağlayacağım. İnanıyorum sizlere. Osmanlı'ya öyle bir sille vurmalısınız ki 50 yıldır sürüp gelen bütün yenilgilerimizi unutabilelim.
3: Vezirlerim, paşalarım, Trabluskarp Beylerbeyi Turgutça Paşa'dan bir haber aldım. Sizleri bunun için divana topladım. Haçlılar büyük bir savaşa hazırlanırlarmış. Emelleri Trabluskarp'ı ele geçirmekmiş. Turgutça Paşa durumu bildirip donanmayı Humayun'un sefere hazır edilmesini salık verir. Bu cengin Preveze cengi kadar önem taşıdığına işaret eder. Ayrıca belirtir ki küffarın ilk hedefi Cerbe Adası'dır.
4: Hünkârım, donanma önümüzdeki bahara Akdeniz'e yelken açabilir. Emrin can ve bağışımız üstünedir.
3: Sana güvenim tamdır Piyale Paşa. Hazırlıklarını tez tamamla. Barbaros Hayrettin Paşa Preveze'de küffarı perişan etmişti. Dilerim ki zamanı devletimde sen böyle bir zaferin sahibi olasın.
4: Allah yüz haklı ihsan etsin hünkârım. Zaferle döneceğim.
3: Baka Piyale, Turgutça Paşa'nın tecrübesi yeğdir. Akdeniz'i avcunun içi gibi tanır. Zinhar sözünden ayrılma. Fikir ve gönül birliği eyle.
4: Turgut Paşa benden yücedir sultanım. Hayır duanız bereketiyle Turgutça'nın da yardımıyla zafer Osmanlı'ya müesser olacaktır.
3: Rüstem Paşa, sen bizim sadrazamımızsın. Dikkat eyle, Piyale kulun baharda noksansız yelken bassın.
5: Emredersin sultanım. Yalnız benim bir endişem vardır. Ya küffar baharı beklemeden Trablus üzerine saldırırsa, bir oldu bittiye gelip Trablus'u kaybedersek?
3: Sen bu Turgutça'yı ne zaman tanıyacaksın Rüstem? Benim o yönden tasam yoktur. Turgutcan küffara toprak vermez.
6: Uluç kardeş, yel ol, sel ol, yetiş padişahımıza. Küffar baharı beklemedi, Cerbe'ye çullandı. Donanmayı Hümayun sefer için baharı beklemesin.
2: Baş üstüne paşa baba.

0: İhale kardeşimizi gör, doğru Cerbiye yelken açmasını söyle. Biz o gelinceye kadar Trablusgarp'ı bekler, bilahare onunla buluşuruz. Trablusgarp'tan endişeleri olmasın. Ben donanma yetişinceye kadar küffarı padişah toprağına bastırmam. Şunu da unutma ki Cerbe emiri Fazlı Frank'le birliktir, ona güvenilmesin. En süratli kırlangıcı seç, şişir yelkenini, tez ulaş İstanbul'a.
1: Turgut Paşa, senin donanmaya katılman askere yürek gücü, şevk verdi. Allah'ın izniyle bu cenkten de yüz hatlıyla çıkacağız.
0: İhale kardeş, sen mert ve zeki bir kaptanı deryasın. Bizim olsa olsa birkaç tecrübemizle sana küçük bir yardımımız olur.
1: Paşa, senin alçak gönüllülüğün padişah katınca da malumdur. En büyük güç ve desteğimiz sensin. Cerbe sularına yaklaşıyoruz. Gün ağarırken küffar donanmasıyla karşılaşacağız. Hareketimizi, cenk düzenimizi sen tayin edeceksin. Bu padişah efendimizin de temennisidir. Senin bulunduğun yerde benim kaptan paşalığımın sözü edilmez.
0: Cerbe'nin 12 mil kadar açığında deniliriz bir yani. Sabah sisi dağılırken yarım ay şeklinde savaş düzeni alırız. Sağ kanadına Kurdoğlu Ahmet Bey'i, sol kanadına da Midilli Sancak Bey'i, Mustafa Bey'i al. Ağır ağır düşmana ilerleyip üç hattan açılacak topçu ateşiyle küffarın savaş düzenini bozmaya çalışırız. Bunda muvaffak olunursa düşmanın bir bölüğünün limana, bir bölüğünün de açık denize dağılacağı düşünülebilir. Teknelerinin orta ve güçlü kısmını limana, Kurdoğlu Ahmet'i de süratli kadırgalarla açık denizdekilerin üzerine gönderirsin. Sonraki boğaz boğaza dövüşten korkma. Bu erler cenk için, zafer için yaratılmışlardır. Türk çocuğunun hamuru yiğitlikle yoğrulmuştur. Tertemiz bir vicdanla dua edelim piyare kardeş. Allah bize küffar karşısında güç ve sürat ihsan eylesin. Bizi padişahımıza, milletimize mahcup çıkarmasın.
1: Ya Rabbi, sen bizi muzaffer eyle. Bizi küffarın zebune etme ya Rabbi.
2: Bismillah!
1: Mila bismillah!
2: Reislerim, Leventlerim, gün bizimdir. Cenk bizimdir.
1: Cenk bizimdir. Zafer bizimdir. Yelkenler fora!
2: Leventlerim, topçularım, ateş! Reislerim, kardeşlerim, erlerim, devlete, millete layık kul olduğunuzu gösterin. Bu paralar en çok sizin ellerinize yaraşır.

0: Paşa kardeş, İspanyol ve Napolili amiraller esir edildi.
1: Cerbe kalesine sancağımız çekildi.
2: Sicilya amirali kılıcını atıp teslim oldu.
0: 4000'e aşkın esirimiz vardır.
2: General Alvaro bir sandalla kaçarken tutuldu.
0: Zaferimiz kesindir.
3: Şükürler olsun ya Rabbi. Barbaros'un bergüzarı Cerbe'yi küffarda komadık.
0: Küffar donanmasından salim kalan 47 kadırga elimize geçti.
3: Reveze benzeri bir zafer kazandık. Osmanlı'ya kutlu olsun.
4: Turgutcan'ın, Piyale'nin, Mustafa ve Kurdoğlu Ahmet'in alınlarından öpmek için sabırsızlanırım Rüstem Paşa. Tanrı'ya şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi bana.
5: Sultanım, bu milletin böyle padişahı, bu padişahın böyle kulları oldukça cihan tarihine daha nice nice Türk destanları yazılacaktır.
4: Rüstem Paşa, donanmayı Hümayun büyük şenliklerle, o kahramanlara yaraşan törenlerle karşılansın. Bütün liman, bütün İstanbul sancaklarla donatılsın. Tellallar şehirde dolaşıp bu büyük zaferi müjdelesinler. Halkın bayram yapsın. Nekkareler çalınsın, davullar vursun, mehterler gezinsin.

0: Turgut Paşa ilerlemiş yaşına, göğsüne inen beyaz sakalına rağmen durmadan dinlenmeden yeni yeni savaşların peşinde koşuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki kesin hakimiyetini sağlamak, canı kadar sevip inandığı Kanuni Sultan Süleyman Han'a biraz daha hizmet edebilmek için 20 yaşındaki bir genç gibi didiniyordu. Uzun yıllar Osmanlı donanmasının gururu, denizlerin en güçlü ismi olarak yaşadı. Son seferini Malta'ya karşı düzenlemişti. Malta şövalyeleri ta Preveze cenginden beri iki yüzlü tutumlarıyla Osmanlı donanmasına ayak bağı olmuşlardı. Her fırsatta Türk denizcilerini arkadan vurmaya çalışıyor, İspanyol, İtalyan donanmalarına yardım sağlıyorlardı. Malta seferinden zafer müjdesiyle dönen Uluç Ali Reis, padişah katına çıktığı zaman...
1: Balta baltaya, mızrak mızrağa bir cenk oldu hünkârım. Turgut Paşa yalın pala kale gediklerine sıçrıyor, zırhlı şövalyelerle vuruşuyordu. Bir ara kalelerden atılan bir gülle kayalara çarpıp parçalandı. Bir parçası da Turgut Paşa'nın başına isabet etti.
2: Sonra? Çabuk söyle Uluç Bey, yoksa Turgutçama bir şey mi oldu?
1: Askerin yüreği bozulmasın diye hemen onu Serdar çadırına taşıdık. Soranlara paşa biraz berelendi diyorduk ama kimse inanmıyordu buna. O ufak bir yara bereyle cenk alanını terk edecek kişi değildi ki. Cenk olanca şiddetiyle devam ediyor.
3: Uç kardeş, tükeniyorum.
1: Paşa baba, İyi olacaksın.
3: Sulayın bana. Biraz daha. Salgı gibi. Abdullah, yavrum. Boşa çabalama. Senin merhemin, ilacın bir hayır getirmez artık. Tükeniyorum.
4: Paşa baba. Paşa baba, bizi koyup gidemezsin. Biz sensiz neyleriz?
1: Biz Turgutça reisimiz olmadan neyleriz?
3: Hepiniz birer Turgutçasınız Leventlerim. Cenk bitmedi mi daha? Çadırın kapısından çekilin. Bekliyorum. Müjde bekliyorum. Ya Rabbi, bu cengin müjdesini almadan beni tüketme.
5: Müjdeler olsun. Kale fethedildi. Levent kardeşlerim Burca sancağımızı çektiler.
3: Ya Rabbim, sen ne yücesin. Bana bu zaferi de gösterdin. Şükürler olsun.

Osmanlı bir öz evladını daha kaybetti. Akdeniz'in parlak güneşlerinden biri daha battı. Ne mutlu ki ardında güneşlerden daha parlak bir isim bıraktı. Gerçek insan, yüce kumandandı. Ya Rabbi, bize de ihsan et ki bizim de ölümümüzün ardından böyle söylene.

Ateşi aşkınla cana, oldum divaneden beter. Kıldı beni camı vaslın, mesti meyhaneden beter. Kerem kıl bu hali perişana bir kez, ey dilruba. Yanmadayım şem-i ruhsarına, pervaneden beter. Osep Ağa'nın Acem Kürdi makamında beste formundaki eseriydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunduk. Eserin başında da Niyazi Sayın'ın Ney Taksimini dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Acem Kürdi ve Nikriz makamında eserler yer alacak programımızda. İkinci Acem Kürdi eseri yine Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Yine Osep Ağa'ya ait, bu kez bir ağır semai. Dur, etme yanından asla bendeni ey kaşı keman. Zira hicri firakınla oldu bu halim pek yaman. Nitsem yine vuslatına ermez destim ey simten. Düşer mi sana böyle ah ettirmek ey servi zaman?

Sırada yine Osep Ağa'ya ait, yine Acem Kürdi makamında bir Yürük Semai var. Yine Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Gel bezme bir şeb ey nazininim, olalım hemdem, ne isyan ettim hiç bilmezem sana sultanım.

Güftesi Halil Edip Bey'e, bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Acem Kürdi eseri Tülin Yakarçelik'ten dinliyoruz. El verir naz-ı tegafül kıl terahhum kuluna, ömrüm, ikbalim, şebabım hep fedadır yoluna.

Nikos Ağa'nın Acem Kürdi eserini Erol Bingöl'den dinliyoruz. Bari felek ben yüzüne söyleyeyim, bu güftarı nice yedek söyleyeyim.

Hamid Refik Bey'in şiirine Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Acem Kürdi şarkısını Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur. Meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur. Akıbet hülya biter de son telehüf vah olur. Yükselen feryadına şad,

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nikriz makamında eserlerle devam ediyor. Refik Fersan'ın Nikriz Peşrevi'nin ardından Cevdet Bolvadin'i Galatalı Osman Efendi'nin Nikriz makamındaki ağır semaiinde dinleyeceğiz. Meramım sanma bilmez, bilir ol mahım neden sonra. Refi şan olur pespaye canım neden sonra.

Ama Kadri Çelebi'nin Nikriz makamındaki Yürük Semai'ni Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ben aşıkı mahzunu perişanı unutma, ben hastayı mihnetkeşi hicranı unutma.

Güftesi ve bestesi Tanburi Mustafa Çavuş'a ait Nikriz eseri Serpil Karaoğlan'dan dinliyoruz. Elmas senin yüzün gören, ayrılır mı kadrin bilen? Elmasından mendil aldım, mecnun olur gönül veren.

Cini Uçan Tanrı Korur'un Nikriz makamındaki ut taksiminin ardından İstanbul Radyosu saz sanatçılarını Refik Fersan'ın Nikriz makamındaki Sirtos'unda dinleyeceğiz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yöndü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Programımızın sonunda klasik kemençe sanatçımız Derya Türkan ve Yunan klasik kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos'u Nikriz makamındaki Arkadaşlık Zeybeği'nde dinliyoruz. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın ilk günündeyiz. 27 Temmuz Pazartesi bugün. Saat 13.25. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün iki telefon konuğumuz var sevgili dinleyenler. İki eğitimci konuğumuz var ve iki önemli konudan bahsedeceğiz. İlki Dikkat Kampı kurucusu Filiz Yıldırım olacak. Programımızın ilk konuğu Filiz Yıldırım'la Dikkat Kampı'ndan bahsedeceğiz. Biliyoruz ki birçoğumuzun zaten dikkati dağınık. Çocuklarda bu dijital çağda dikkat dağınıklığı daha da artmaya başladı. Dikkatlerini toparlayamayabiliyorlar, odaklanma süresi kısalabiliyor. Ders çalışma ödevi yapma konusunda oldukça sıkıntı yaşıyor tüm öğrenciler ve dolayısıyla veliler de. İşte bu durumlarda acaba neler yapılabilir ve Dikkat Kampı bu açıdan nasıl etkiye sahip? Filiz Yıldırım'la bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Sonrasında köy olimpiyatlarının mimarı başarılı bir öğretmen konuğumuz olacak. Anadolu'da öğretmenlik yaparken sadece öğrencilerinin değil tüm köy halkının hayatına güzel dokunuşlarla yön veren, kendi başarı hikayesini yazan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı bizimle birlikte olacak. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Spor

0: Ve bir köyün kaderini nasıl değiştirmiş, 14 farklı bir branşta 120 lisanslı sporcuyu nasıl yetiştirmiş, şimdi neler yapıyor, hepsini konuşacağız, başarılarından bahsedeceğiz. Denizli Güney Çok programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı da programımızın ikinci kısmında bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Dikkat Kampı kurucusu Filiz Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba Filiz Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim Feyza Hanım. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Başta da söylediğim gibi dikkat dağınıklığı, odaklanamama sorunu vesaire, bunlar gün geçtikçe daha da artıyor ne yazık ki. Kitap okumadığından şikayet ediyor veliler çocuklarının, ödev yapma konusunda sürekli bir hadiler var ki hadi ile ilgili konuşacağız zaten sizinle. Sizin de bu konuda söyledikleriniz var ve bu noktada belki de dikkat kampı devreye girebilir. Öncelikle şunu soralım size, dikkat kampı deyince biz ne anlamalıyız? Ne zaman kuruldu bu kamp? Nasıl devam ediyor süreç?
1: Dikkat kampı yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Ben 30 yıllık eğitimciyim Feyza Hanım. Evet. Çok çeşitli kurumlarda, çok farklı yaş gruplarıyla, çocuklarla çalıştım. Ve bu süreçte hep şunu gözlemledim. Ne kadar iyi eğitimler, dersler planlasak da eğer çocuğun odaklanması zayıfsa,
0: evet,
1: kendini vererek dersi dinleyemiyorsa, orada verilen o müthiş eğitim programlarının da çok etkisini göremediğimizi fark ettim. O yüzden bu alana yöneldim. Çocuklarda zeka ve dikkat gelişimi ile ilgili uzun zamandır çalışıyorum. Dikkat kampını 3 yıl önce kurdum ve aktif olarak hem çocuklara hem ailelere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Şahane. Bu eğitimler online değil mi?
1: Online yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından, Amerika'da, Meksika'da, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarıyla çok kolay erişebiliyoruz bu şekilde. O yüzden merkezimiz İstanbul'da. Ancak Türkiye'nin dediğim gibi dünyanın her yerinden öğrencilerimiz var.
0: Nasıl bir süreç işliyor? Bu eğitimler kaç gün sürüyor? Nasıl ilerliyorlar?
1: 11 derslik bir programımız var çocuklarla.
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra anne babalarla iki kez oturum yapıyoruz. Hatta çocuklarla tanışmadan önce ilk oturumumuzu anne babalarla yapıyoruz. Dikkat kampının bu kadar başarılı olmasının sebebi Feyza Hanım, biz programın içine anne babayı da dahil ediyoruz. Evet. Çünkü ben 30 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Sadece çocukla çalışarak, çocuğu psikoloğa götürerek, çocuğa eğitim aldırarak bir yere varmak mümkün değil. Çünkü evet, başarı bir takım işi. İyi çocuk yetiştirmek, çocuğun hayatta başarılı bir noktaya gelmesi için anne babanın da o takımın içinde olması gerekiyor. Ve biz uzmanların anne babayı da bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. O yüzden dikkat kampının iki oturumu sadece anne babalarla ve diğer çocuklarla yapılan 11 derslik programa da anne babalar da katılıyor. Biz dersleri hep birlikte yapıyoruz.
0: Bütün derslerde anne babalar var, öyle mi?
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Aa, o da ilginçmiş gerçekten. Bu durumda onların da mutlaka o vakitte orada olması gerekiyor. Neler yapıldığını görüyorlar. Yani çocuk orada açtı online eğitimi ve belki bakmıyor. Öyle bir durum da söz konusu olmayacak.
1: Yok,
0: bu durumda.
1: Yok, öyle bir durum değil. Çok kontrollü, çok kompakt ve çok verimli bir 60 dakika yapıyoruz her seferinde. Bazen annesi oturuyor bazı çocukların yanında. Bazı çocukların yanında sadece babası. Bazılarında hem anne hem baba yanlarına alarak çocuklarını birlikte katılıyorlar. Ben anne baba birlikte katılımı eğer mümkünse çok önemsiyorum. Çünkü biz dikkat kampında evet dikkati iyileştiriyoruz. Çok etkili ön beyin egzersizleriyle dikkati iyileşiyor çocuğun. Ancak sadece bununla bitmiyor. Yani dikkati çok iyi olabilir ama çocuk ders çalışmayabilir.
0: Tabii.
1: Yani bu şey gibi, hızlı okuma kursuna gidersiniz, çocuk dakikada bir kelime okur ama hiç kitap okumaz. Evet. Bunun gibi ben dikkat kampı eğitimini aldım yurt dışı kaynaklı bir eğitim programından. Ancak sadece onu yapmıyorum. Yani üzerine bir ders çalışma programı geliştirdim. süre tutarak yerinden kalkmadan. Sonra bunun üzerine o ders çalışma programının içinde nasıl ders çalışacaklarını öğretiyorum. Yani bir konuyu ele alıp o konuyu çalışıp yazarak, özellikle yani defter kalem kullanarak eski usul.
0: Yok şu an defter kalem kullanan çocuk mu var?
1: Evet.
0: Onlar ne mümkün olsa hiç kullanmayacaklar gerçekten.
1: Evet. Ben bunu ilk anlattığımda çocuklara böyle bir yüzleri, suratları değişiyor hocam yani diye. Evet. Ama onlara anlatıyorum. Yani ben her şeyi önce dikkat kampında dersleri ben veriyorum. İlk yaptığım şey Beyza Hanım çocuklarla bağ kurmak.
0: Evet.
1: Yani önce evet ben sizi görüyorum, sıkıntınızı anlıyorum. Ders çalışmak gerçekten çok sıkıntılı bir iş. Okulda o kadar ders üst üste bütün gün çok yoruluyorsunuz. Evet. Bunları hep paylaşıyorum çocuklarla. Ve çocuklar şey diyorlar, yani küçüğünden büyüğüne, lise öğrencisi dahil, annelerine şunu söylüyorlar dersten sonra, ben annelerden duyuyorum. İşte bir hoca beni anladı. Sonunda bir öğretmen.
0: Evet, bu da çok anladı. Önemli.
1: Evet. Evet, bu bağı kurduktan sonra evet çok zor, sınav sistemi zor, çok eleyici, seçici sınavlar, ulusal sınavlar var, LGS gibi, YKS gibi, hiç kolay değil. Önce onu anlıyorum, çocukları anlaşıldığını hissediyor çocuklar. Sonra diyorum ki bizim sistemi değiştirme şansımız yok, bu ülkede yaşıyoruz, bu eğitim sisteminde eğitim alıyorsunuz. Bunun içinde kısa süreli, az çalışarak ama çok odaklı çalışarak çok şey başarabilirsiniz. Sonra da zamanınız size kalır. Aslında bir çeşit zaman yönetimi de öğretiyorum
0: çok
1: çocuklara.
0: Zaman
1: çünkü
0: yönetimi.
1: Anneler hep şunu söylerler bana. Hocam benimki çalışıyor ama şöyle çalışıyor. Yani derse oturuyor, hadi dedikten sonra derse oturuyor. 5 dakika sonra işte tuvalete
0: geliyor. Tekrar kalkmış.
1: Gidiyor.
0: Evet.
1: Kalkıyor, tekrar
0: karnım
1: oturtuyorum.
0: Acıktı.
1: 5 dakika
0: su içeceğim.
1: Bakmıyor. Evet. Sonra karnı acıkıyor, ayağa kalkıyor. Kalemini düşürüyor, silgisini kaybediyor.
0: Kesinlikle.
1: Hani böyle gece yatana kadar ödev yapma, ders çalışma süreçleri. Hem çocuk çok yıpranıyor, hem anne baba.
0: Kesinlikle.
1: Ben orada kısa sürede süre tutarak çok kompakt bir ders çalışmayı öğretiyorum aslında. Tabii bunu öğretmem için önce dikkatini, odaklanmasını iyileştirmem
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Önce onu yapıp sonra ders çalışmayı öğretiyorum ve çocuklar şunu söylüyorlar bana. Ders çalışma yöntemini uygulamaya başladıklarında yaklaşık böyle 5. 6. dersten itibaren oluyor bu. Çok kısa sürede yapıyoruz bunu. 10 gün, yani dikkat kampı başlıyor çocuklar, 10 gün sonra bu bahsettiğim kompakt ders çalışmayı yapmaya başlıyorlar ve çocuklar bana şey diyor derste, hocam çok şaşırdım, o kadar kısa sürede bitirdim ki ödevlerimi, işlerimi,
0: ne güzel.
1: Bütün vakit bana kaldı. Bunun tadını da yaşayınca çocuk, bir de başarabildiğini, yapabildiğini görünce, tabii bu aynı zamanda psikolojik de bir süreç, yani çocuğun o kendine özgüveni geliyor, yapamam diyen çocuklar
0: tabii.
1: Ben yapabiliyorum diyor. Yani bir konudan full çekiyor bir çocuk. Bir ayın içinde. Bir ayda oluyor bunlar.
0: Onun için de ne kadar büyük bir aslında başarı ve sonuç bu. Demek ki bu eğitimi aldım ve sonucunu gördüm. Ne kadar güzel bir şey.
1: Evet. Yapabildiğini görünce inanın şeyleri bırakanlar, özel dersleri bırakanlar, anne ben zaten yapabiliyorum, ben kendim öğrenebiliyorum artık. İşte bu online bir sürü ders, işte çok ders yükü var çocukların. Hani okuldan çıkıyorlar, dershane, online ders, özel ders, eve gelen hocalar, o kadar böyle bir baskı altındalar ki. Ama dikkat kampında şunu görüyorlar, ben kendim odaklı bir şekilde çalışarak bir konudan full çekebiliyorum, bütün soruları doğru yapabiliyorum, o zaman bütün bu hengameye gerek yok, ben
0: evet.
1: kendim bunu yapabilirim. Bu duygu çok iyi geliyor çocuğa.
0: Kesinlikle.
1: Da aileye de.
0: Yaş olarak hocam hangi yaştan itibaren, kaç yaşa kadar, nasıl yaşla ilgili durum?
1: İlkokul 3. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar, hatta liseden mezun olmuş ama üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış çocuklar da geliyor. Hepsi kendi yaşı ölçüsünde. Şimdi dikkat kampındaki dikkat egzersizleri her çocuk için aynı. Hatta yetişkinlere de veriyorum. Yetişkinler için de aynı. Egzersizler aynı. Herkes aynı şeyi yapıyor ama ölçme değerlendirmesi farklı. Yani ilkokul 3. sınıftaki bir çocuğun o egzersizde yapmasını beklediğim skor farklı. Lise sondaki bir öğrencinin skoru farklı. Ben dikkat kampı biterken her çocuğa ayrı ayrı geri bildirim veriyorum. Yani yaşını da göz önünde bulundurarak yüzde kaç dikkatle başladı bize, yüzde kaç dikkatle tamamladı. Bu çocuğun eğitim hayatında başarılı olması için aslında neye ihtiyacı var? Yanım bazen şunu görüyorum, çocuğun dikkati iyi. Dikkatli hiçbir problem yok.

0: ders çalışma sistemini bilmiyor.
1: Tabii.
0: Ailede, evde sınırlar, kurallar çok net konmamış. O yüzden de çocuk böyle dağınık. Ben onu şeye benzetiyorum Feyza Hanım. Hani böyle bir suyu masaya dökersiniz, su dağılır ya böyle.
1: Evet.
0: Çocuklar böyle dağınık, kayboluyorlar. Biz dikkat kampında aileyle beraber o suyu alıp bir bardağa koyuyoruz. Yani bir çerçeve koyuyoruz ve çok rahat lıkır lıkır içilebilen bir hayata dönüşüyor hayatları.
1: Şahane. Bu bireysel mi bu arada bu dersler, yoksa toplu olarak mı, online bir eğitim?
0: Toplu olarak hı-hı, yapıyoruz. Grup halinde yapıyoruz ama her çocuğun yanında kendi ebeveyni oturduğu için çok kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor dersler ve sonunda, yani grup halinde yaptığımız derslerin sonunda bireysel değerlendirme aldıkları için aslında bireysel bir gelişim raporu çıkıyor ortaya. Ama dersleri grup halinde yapıyoruz. Hı,
1: bu bireysel değerlendirme orada herkesin içinde değil tabii ki. Çocuğa
0: tabii
1: özel
0: ki
1: olarak yapılıyor
0: tabii
1: değil
0: ki
1: mi?
0: Tabii ki. Ben notlarımı alıyorum derslerde. Bütün egzersiz sonuçlarını not alıyorum. Her bir çocuk için ayrı bir dosya tutuyorum. Dersler bittikten sonra anneye özel ses mesajları bırakıyorum. Her çocuğun annesine babasına ayrı ayrı yapıyorum bunu.
1: Evet, o da çok güzel gerçekten. Bireysel bir değerlendirme var. Nasıl ulaşabilirler size hocam?
0: Bizim Instagram sayfamız var. Hı-hı. Web sitemiz var. filizyıldırım.com web sitemiz. Dikkatkampı.com yine web sitemizden oradan ulaşabilirler. Hı-hı. Filiz Yıldırım Official benim Instagram hesabım. Oradan ulaşabilirler. Dijitalde çok fazla ayak izimiz var. Ulaşmak mümkün.
1: Evet, iletişim numaralarından, internet adresinden, yine dediğiniz gibi sosyal medya mecralarından ulaşabilirler. Ve hadi demekten kurtulup zamanı onların yönetmesini sanırım sağlayabilirler.
0: Evet. Evet, aynen öyle.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız
0: için. Rica ederim Feyza Hanım. Çok teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. İkinci konuğumuz da söylediğim gibi bir eğitimci. Denizli Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız Suat Bey?
1: İyiyim, sizleri sormalı, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz, sağolunuz. Sizin de gerçekten çok başarılı bir eğitim hayatınız var. Ve bunun yanında hakikaten bir köyün de çehresini değiştiriyorsunuz değil mi? Nasıl başladı sizin hikayeniz?
1: Evet, 2016 yılında, aslında başarılı değil de biraz şanslıyım. Çünkü çok iyi bir öğrenci grubuna, çok iyi bir veli grubuna denk geldim. Yani 2016 yılında Adıyaman'da görev yaptığım sürede failim dolayısıyla Eylül ayında Denizli'nin Güney ilçesinin Eziler kasabasında göreve başladım.
0: Evet.
1: Göreve başladığım yerde biraz spor açısından olumsuz bir durumla karşılaştım. Nasıl? 1939 yılından beri aralıksız eğitim veren bir kurum ve hayatımda hiçbir şekilde resmi sporla tanışmamış öğrenciler.
0: Evet.
1: Bu durum aslında biraz o zaman için gözümü korkutmuştu. Ama üniversite yıllarında hayalini kurduğum böyle sporla bir köyün, bir yaşam yerinin kaderini değiştirebilmenin tam fırsatıydı aslında benim için. 2016 yılında zorluklar içerisinde, malzeme yokluğu, saha, antrenman yapabileceğiniz yer yok. Bu yokluklarla, bu sıkıntılarla, problemlerle başladık ama sonu mükemmel bir yere geldi.
0: Ne güzel değil mi? Hatta bir ödülünüz de var. Sabancı Vakfı'nın topluma örnek olan isimlerin ön plana çıkarıldığı Fark Yaratanlar programının 12. sezon, yani 2021 yılı fark yaratan isimlerinden biri olarak seçildiniz. Çünkü gerçekten fark yarattınız.
1: Evet, 2021 yılında Sabancı Vakfı'na sağ olsun bu şekilde bir ödül vermişti ve daha sonra Sabancı Vakfı'nın gerçekten ondan hiçbir zaman

0: Esmen biraz daha böyle aslında hikaye kendi kendini yazdı. Nasıl? Çocuklarla beraber antrenman yapıyoruz. Tabii ilk zamanlar veliler sporu göndermiyor karşı. Neden? Çünkü 80 yıldır bir alışkanlık var. Biz bunu yani 80 yıldır hiç hayatta spor olmayan çocukları alıp hadi bakalım hemen spor kulübü kuracağız, maçlara götüreceğiz. Bu tabii ki kolay olmayacak. Yani çünkü süre gelen bir alışkanlık var. Bunları değiştirmek çok zor.
1: Hele ki kız çocuklar için değil mi?
0: Tabii ki tek tek ailelerin tarlalarına ziyarete gittik, evlerine ziyarete gittik. Yani antrenmana gelebilsinler diye çok mücadele verdik. Bu mücadelenin sonunda da 4. yılımızda artık çocuklar çok rahat bir şekilde spor yapar hale geldiler. Kulüp kurduk, müsabakalara gittik, dereceler kazandılar. Türkiye şampiyonlukları, milli takım davetleri derken veliye bir baktı 4 yılın sonunda. Kendi çocuğundaki değişimi gördü. Ondan sonra artık dedi ki evet dedi ya bizim çocuğumuz gerçekten spor yapmalı. Çünkü kendi çocuğundaki olumlu gelişmeyi, değişmeyi bizzat şahit olduğu için sporun ne kadar faydalı olduğunu gördüler, anladılar. Ondan sonra işlerimiz biraz daha kolay baktı.
1: Değil mi? En zoru zihniyet değişimi aslında.
0: Kesinlikle yani bir de dediğim gibi yani sonuçta şehir merkezi değil. Yani Denizli'nin 80-90 kilometre uzağında Güney ilçesinin 800 nüfuslu bir Eziler kasabası. Yani o insanlara da hak vermek lazım. 80-85 yıldır süre gelen bir alışkanlıkları var. Yani bu ön yargıları yıkmak da gerçekten kolay değil. Ama dediğim gibi 4. yılın sonunda o kadar güzel bir hale geldi ki çok böyle keyif veren. O zorluklar artık böyle hani gülerek keyifle anlattığımız anılar haline dönüştü.
1: Şimdi bu arada bu sporlar bayağı da çeşitli. Rugby, beyzbol, tenis, korfbol, handball, yani bazılarını bizim bile duymadığımız belki sporlar var. Bir yandan değişik sporlarla da ilgilenmelerini sağlıyorsunuz değil mi? Aslında onları öğrenmeleri bile çok büyük başarı.
0: Evet, çünkü şöyle köyde ilk bu işe spor, çocuklara spor alışkanlığını nasıl kazandırabilirim? Bunlara hem aidiyet duygusu kazandıracağım hem de yetenekleri ölçüsünde başarılı olabilecekleri branşları seçmem gerekiyordu. Ben bunları yaparken biraz daha futbol, voleybol, basketbolun dışına çıkmaya çalıştım. Neden? Çünkü toplam ilkokul, ortaokul, tüm öğrenci, 120 öğrencinin olduğu bir okul düşünün. Yani evet. 120 öğrencinin olduğu bir okulda futbol, basketbol, voleybolda böyle çok fazla ses getirip çok fazla başarı yakalayabileceğimiz branş değil bunlar.
1: Bir de çünkü hepsi aynı sporu belki o kadar büyük bir başarıyla yapamayacak. Hepsinin yetenek alanı farklı.
0: Tabii ki. Zaten bizim amacımız aslında buydu. Ben yaklaşık 14 farklı branşı denedim çocuklarda. Çünkü yani her branşta başarılı olamıyorlar. Hem yetenekler ölçüsünde başarılı olmaları lazım. Hem de o branşla ilgili çocuklarla aidiyet duygusu oluşturup köyde bir spor kültürü oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden deneye branşlarımızı böyle hangi branşlarda var. Hokey ve krikette çok başarılı oldular. Kulüp kurduk, müsabakalara katıldık, Türkiye şampiyonlarına gittik, milli takım kapıları açıldı çocuklara.
1: Ne kadar güzel, evet.
0: Yani bir şekilde biz çocuklarla beraber başladığımızda bir işe dedim ya, bu hikaye aslında biraz kendi kendini görünür kılmasını sağlayan hikayenin kendi kendine yazmasıydı. Nasıl? Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Halı sahada çocuklarla beraber antrenman yapıyoruz. Hokey antrenmanı. Hatta Antep'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bir Antep ya da Osmaniye'ye gidecektik.
1: Evet.
0: Kenardan veliler bizde biliyorsunuz şeydir yani, biz kenarda susamayız. Yani ülke olarak böyle işte müsabakalarda hangi branş olursa olsun mutlaka bir yorum yaparız. Kenardan çocukların oynamasıyla alakalı velilerimiz yorum yapıyordu. Dedim ki bu iş böyle olmaz dedim. Madem dedim konuşacaksınız kenardan dedim. Çocuklara dedim ki çıkın dışarıya. Velilere dedim ki siz girin içeriye, siz oynayın bakalım.
1: Biraz ne güzel olmuş.
0: Dedim ya bu hikaye biraz evet, kendi kendini yazdı. Yani hikaye
1: ne oldu onlar girince bakın devreye?
0: Sonra onlar içeri girince dedim ki neden sadece çocuklara yaptırıyorum ki bunu? Dedim ben velilere de sporla buluşturayım. Veliler de sonuçta hayatlarında hiçbir şekilde resmi müsabakalarla buluşmamışlar, hayatlarında hiç spor yapmamışlar. Biz bu çocukların hayatlarını değiştiriyoruz, evet. Ama velilerin de hayatını değiştirebiliriz derken bir ışık yandı. Sonra işte bu köyde herkes sporcu projesi ortaya çıktı.
1: Vallahi şahane. Şimdi sizin sosyal medya hesabınızda da gördüm. Bir 71 yaşındaki bir teyze hokey oynuyor.
0: Tabii çok, yani
1: çok güzel
0: ki
1: gerçekten yani o görüntü bile böyle gözünüze canlanmıştır, şahane bir görüntü. Evet. Yani
0: Türkiye'nin ilk veteran hokey turnuvasını yaptık. Dediğim gibi 70 yaşında, 75 yaşında teyzelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, nelerimiz sağ olsun böyle geldiler. Hokey müsabakasına ellerini stikleri alıp fanlarıyla beraber resmi müsabakaya çıktılar Eziler köyünde.
1: Peki nasıl mesela sonra ne dediler size? Yok oğlum bize göre değilmiş ya da ne kadar güzelmiş biz devam edeceğiz gibi, nasıl dönüşler oldu size?
0: Tabii bu olay daha sonra biz büyüdü, hokeyle başladık bu işe.

0: Sonra dedik ki yani veliler dedi ki biz de maçlara gitmek istiyoruz şehir dışına. Şimdi çocukları Kocaeli'ye gidiyor, Osmaniye'ye gidiyor, Antep'e gidiyor, Konya'ya
1: bizim
0: gidiyor.
1: Bizim neyimiz eksik dediler. Evet.
0: Dedi ki biz de gideceğiz. Dedim ki Türkiye'de böyle bir takım yok. Türkiye'de dedim veteran hokey takımı olsa Antep, Urfa yeri fark etmez dedim. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Hı hı. Gidelim ama sizin oynayabileceğiniz dedim bir rakip yok dedim. Ya bu turnuva Türkiye'de dedim ilk defa yapılıyor. Keşke dedi bizim zamanımızda da dedi öğrenci olduğumuz zamanlarda veya küçük olduğumuz işte spor yapabileceğimiz dönemlerde de biz bu branşlarla tanışsaydık, müsabakalara giderdik diye. Ve gerçekten bu branşların içerisinde çok başarılı olan velilerimiz de var. Yani küçük yaşta eğer bu branşlarla tanışmış olsaydı bence milli takım çok rahat görebilecek çok velimiz vardı.
1: Ya nasıl işte keşfedilmemiş yeteneklerle dolu aslında ülkemiz. Ama en azından böyle tabii ki bir profesyonel sporcu olmayacak ama hayatının bir döneminde bunu yapmış ve devam ettirecek. Bunu keyifle yapacak ve onun psikolojisine, onun fizyolojisine çok iyi gelecek bir şey keşfetmişsiniz. Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle bu baktık ki bize çok keyif veriyor. Mükemmel böyle aileler dedi ki aidiyet duygusunu artırınca çocuklardaki spor olgusu çok daha başka bir yere geldi. Aile artık böyle mesela önceden hocam tarlaya gelsin çalışsın bize yardım etsin diyordu. İlk başladığım zamanlarda antrenmana gideceğiz biz dedi tarlaya gideceğiz çalışmamız lazım falan. Olay öyle bir hale geldi ki şimdi çocuk tarlaya gidecek ya antrenmanın var diyor. Sen şimdi tarlada yorulursan diyor antrenmanda verimli olamazsın.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Gördü o anı yaşadı.
1: Ne kadar güzel gerçekten tam bir ailece konusu evet şu an konuştuğumuz anne baba çocuk işte dede nine hepsi bir arada spor yapıyorlar ve herkesin bu arada spora ilişkin bakış açısı gelişiyor hayata ilişkin farklı açılardan bakmaya başlıyor ne kadar pencereleri genişliyor aslında tüm bunlar yapıldığında ve işte bir eğitimcinin dokunuşu ne kadar güzel değiştiriyor bu hayatları sizi bir kez daha tebrik ediyoruz var mı bundan sonra hedefleriniz?
0: Hedeflerimiz aslında benim bundan sonraki hedefim Türkiye'de köy olimpiyatlarını düzenlemek istiyorum. Önce Denizli'de yapacağız. Denizli köy olimpiyatları. Hı hı. Daha sonra çünkü yani eziler gibi ülkede keşfedilmemiş spor edini dokunulmasını evet. bekleyen birçok öğrenci, birçok köy yaşam yeri var. Yani çok çok da fazla sayısı. Biz önce Denizli eğer bunu yapabilirsek Denizli'nin her ilçesinden spor elinin değmediği bir köye ulaşıp o köyden işte herhangi bir branşta bir takım çıkartıp Denizli Köy Olimpiyatları daha sonra da Türkiye'de eğer böyle bir oluşum kurabilirsek Türkiye Köy Olimpiyatları diye spor elinin değmediği birçok yere sporu götüreceğiz. Onları müsabakalarla buluşturacağız. Belki onlara da eziler gibi bir umut ışığı böyle spor kültürü oturtabiliriz.
1: İnşallah öyle olur. O zaman tekrar sizi konuk ederiz muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ayrıca yani böyle programlarda gerçekten bu tür çalışmaları görünür kıldığınız için TRT Radyo 1'e ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Nice güzel başarılara diyoruz. Suat Arı sağ olunuz.
0: Hep birlikte. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Denizli Güney Çok programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk,
4: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
2: Sen,
3: ben,
2: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik, teknoloji yok. Her şey eski düzen.

o tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yerenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 27 yıl aralıksız Altın Ordu forması giyen futbolcu Sait Altınordu. 1912'de İstanbul'da doğan Sait, Kadıköy'de başladığı futbola İzmir ekibi Karantina'da devam etti. 16 yaşındayken Altın Ordu'nun genç takımında forma giydi. 1929'da A takımla ilk maçına çıktı. Top tekniği ve oyun kurma becerisiyle Altın Ordu'nun vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Soyadı kanunu çıktığında kulübün ismini soy isim olarak kabul etti. Bütün trans

0: transfer tekliflerini reddeden Sait Altınordu, gönül verdiği kırmızı lacivert formayı tam 27 yıl aralıksız giydi. Onun döneminde büyük bir çıkış yakalayan Altınordu, 32 yıl süren İzmir Futbol Ligi'nde 6 kez şampiyonluk yaşadı. 1953'te futbolu bırakan emektar oyuncu, İzmir'deki kulüplerin genç takımlarıyla bölgenin karma takımını çalıştırdı. Başta Metin Oktay ve Ergün Öztun olmak üzere birçok futbolcunun yetişmesine katkı sağladı. İzmir futbolunun efsane ismi Sait Altınordu 1978'de hayatını kaybetti. Metin Oktay bir röportajında, "Biz çocukken Sait Altınordu kahramanımızdı. Ona baka baka topa vurmayı öğrendik," demişti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın açılışında hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenler yalnız bırakılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 10 bin lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A-Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Filenin Sultanları havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcular kazandıkları kupayı Türk milletine armağan etti. Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'na bir kutlamada Mehmetçik'ten geldi. Yurt içinde, sınır ötesinde, hatta açık denizlerde görev yapan Mehmetçik, A-Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hazırladıkları özel kliple kutladı. Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır notuyla paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir diyen Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Gazze'de yıkık bir duvara çizilen portre binlerce kilometre öteden gelen bir teşekkür mesajıyla umuda dönüştü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, portresini çizen Filistinli kız Leene ve Gazze halkına sosyal medyadan mesaj gönderdi. "İspanya sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor," dedi. Avrupa yeni sınıfta kaldı. Katil Netanyahu'yu taşıyan uçak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın hava sahalarından geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçağın rotası tepki çekti. Mahkeme, Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis'le ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'li bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nın attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarını ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerde öncelikli gündem bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Ayrıca iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bakan Bulat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını söyledi. İran'ı tehdit etmekten de geri kalmayan Trump, İran'la görüşmelerimiz iyi gidiyor, eğer işe yaramazsa askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Suriye 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini ağırladı. Antonio Guterres ülkedeki temaslarının derin anlam taşıdığını belirtti. Suriye'nin bölgesel istikrar ve barışın sembolü haline geldiğini vurgulayan Guterres, işgalci İsrail'in ihlallerine de tepki gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'de

0: Deniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güney 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güney yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman

0: eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Acıbadem Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Emre Dorman. Emre Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam.
0: Hocam, medeni dindarlık diye bir şeyiniz var sizin. Bu nedir? İnsanlık dini, İslam ile neyi kastediyorsunuz? Bir de bu konuda yazılmış bir kitabınız var.
1: Evet.
0: Bunu biraz açar mısınız?
1: Tabii
0: ki. Başlayalım isterseniz.
1: Hocam, bu benim yeni çıkardığım bir kitap. İnsanlık dini, İslam ve medeni dindarlık yolunda insan başlığıyla. Bunun ücretsiz pdf'si benim diğer bütün kitaplarımın olduğu gibi ücretsiz pdf'de de internette var. Hem web sitemde hem yayın evinin sayfasında, oradan indirilebilir. Buradan da onu duyurmuş olalım. Şimdi tabii İslam'ın insanlık dini olması, onun hani sadece tüm nebi ve resullerin getirdiği ortak inanç sistemi olması değil, aynı zamanda gönderiş anlam ve amacının insan olması nedeniyle.
0: Bir de fıtrat.
1: Tabii tabii, fıtrat.
0: Yani evet. İnsan fıtratına çok evet. Uygun bir din gerçekten.
1: Çok. Ve evrenselliği nedeniyle aynı zamanda. Yani tüm insanlık ailesine gelmesi nedeniyle. Yani sevgili peygamberimiz, biliyorsunuz, alemlere rahmet olarak, Allah'ın alemlere olan rahmetinin bir sonucu olarak gönderiliyor ve son nebi, son resul ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanına son hitabı.
0: Evet.
1: Artık herhangi bir vahiy gelmeyeceği gibi herhangi bir peygamber de, nebi de gelmeyecek. Tabii bu beraberinde neyi getiriyor? Aslında bugün maalesef ki dağılmış, paramparça olmuş insanlık ailesine, hatta aynı inanç sistemi içerisinde bile insanların farklı mezhepsel anlayışlardan dolayı birbirlerini tekfir ettiği, kınadığı,
0: ya,
1: yok etmeye çalıştığı
0: maalesef
1: bir dünya içerisinde insanlığın gerçek anlamda ruhuna şifa olacak inanç sisteminin İslam olduğunu ifade ediyor. İnsan aklına, insan fıtratına, yaratılışına uygun, yaşanılabilir, temellendirilebilir, savunulabilir, gerektiğinde gerekçelendirilebilir bir inanç sistemi, makul bir inanç sistemi. Yani hani evet, klasik Hristiyanlıkta şey vardır, Tertullianus'un hani formüze ettiği, yani inanıyorum çünkü saçma. Yani ne kadar saçmaysa inanç o kadar güçlüdür gibi bir anlayış var yani. Halbuki İslam'da inanıyorum çünkü makuldür.
0: Evet evet.
1: Tutarlıdır.
0: Hocam, rasyoneldir. Hatırlar mısınız Gazze'deki o katliam sırasında bir Amerikalı Hristiyan kadın şöyle demişti, Müslüman oluyor bundan sonra. Yanlış hatırlamıyorsam diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın cehennem azabını anlattığı ayetleri okuyorum, işte onların derileri yüzülecek, yani o azabı anlatıyor Allah-u Teala. Bu bana çok acıtıcı gelirdi, yani böyle bir azap, böyle bir işkence olamaz, yani bir Rab, bir yaratıcı bu kadar acımasız olamaz diyor idim. İsrail'in yaptıklarını gördükten sonra Filistinlilere bunun az bile olduğunu düşünmeye başladım. Aynen. Yani demek ki hani makul olmaktan tabii bahsettiniz. Tabii. Fakat makul olanı algılayacak da bir akıl lazım tabii demek ki
1: tabii.
0: Yani herhalde onun için İslam akıl dinidir diyoruz.
1: Kesinlikle. Şöyle hani İmam Maturidi'ye göre falan da mesela baktığımızda hani imanın aslında ilk şartı akıl. Yani çünkü akıl bizim dini sorumluluğumuzu, ahlaki sorumluluğumuzu da oluşturuyor.
0: Kesinlikle.
1: Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet var akla vurgu yapan. Düşünmeye sevk eden bizim kavramlarımızlar. Tefekkür gibi, tedebbür gibi, taakkul gibi, tezekkür gibi. Yani çok fazla kavramımız var. İlim gibi, nazar gibi, yani bir sürü kavramlar var bunlar. Yani insanın bilgi edinmesi, hikmet gibi, dış dünyaya bakması, oradan sonuçlar çıkarması gibi. Şimdi bütün bunlar beraberinde neyi gösteriyor? İslam, Allah'tan geldiği, Resulullah'ın tebliğ ettiği ve yaşayarak örnek olduğu haliyle insan aklına ve yaratılışına en uygun inanç sistemidir. Dolayısıyla insan eğer ki içinde bulunduğu insanlık ailesi içinde bulunduğu bu hastalığa bir çare arayacaksa, bu çare ancak Allah tarafından yazılmış olan reçete olan Kur'an-ı Kerim'le ve Resulullah'ın örnekleriyle
0: evet,
1: ortaya koyabilir.
0: Evet.
1: Şimdi bu ancak işte bazen insanlar tarafından belli olaylar neticesinde tecrübe edildikten sonra kavranabiliyor. Az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi. Bana da hep sorarlardı. Yani neden Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler çok böyle sert? Niye böyle cehennemle ilgili bazı ayetler

0: korkutucu. Ben de hep şöyle derdim, çünkü yeryüzünde korkunç şeyler yapan insanlar var.
1: Evet.
0: Ve bu insanlar hak ettiklerinden fazlasını değil, tam olarak hak ettiklerini bulacaklar.
1: Bir de hocam şey de var ama, yani teslim etmek gerekir, hep bazılarının dikkati bu tarafa doğru.
0: Tabii.
1: Acayip yakıcı, evet. Nasıl bir merhametli Allah'ım.
0: Tabii, tabii.
1: Ya öte yandan müjdeleri de var.
0: Tabii.
1: Yani
0: daha çok daha fazla.
1: Evet, daha fazla. Tabii. Bir de şu da var. Yani kainat, varlık, dünya başıboş bırakılmış, evet, değil. Yani bizim dışımızda milyonlarca canlı türü var, tabii, ve her birinin sıkıntıları var. Şöyle düşünürüm bazen. Hı. Bir kaplumbağacık gördüğüm zaman bu sırt üstü devrilir. Ya acaba insan yok, kimse yok. Bu hayvancığın derdine kim derman oluyor orada çırpınırken? Hiç gördünüz mü sırt üstü,
0: tabii,
1: düşen kaplumbağanın nasıl debelendiğini?
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Ya bir yaratıcı var. Ha, gelip düzeltmiyor belki ama bir vesile gönderiyor. Bir vesile. Mutlaka.
0: Hocam şey ayeti var biliyorsunuz. Yani diyor ki kendi rızkını taşımaktan aciz nice canlılar var ki Allah onları dahi rızıklandırmak
1: üzere. Evet.
0: Yani hani bu anlamda Allah yarattığı her ne varsa hepsinin Rabbi.
1: Kesinlikle.
0: Yani sadece insanın değil. Bütün alemlerin Rabbi yani.
1: Bir de hocam şöyle bir şey var, bilmem ne dersiniz. Ela ya'lemu men halak var ya, yarattığını bilmez mi? Evet.

0: şey var, bilmem ne dersiniz. Ela ya'lemu men halak var ya, yarattığını bilmez mi?
1: Evet. Mülk suresi.
0: Bazı ayetleri okuduğum zaman, lütfen yanlış bir şey de söylemek istemiyorum, biraz çekinerek de söylüyorum. Elbette Allah-u Teala iki kişiyseniz üçüncüsü evet, odur buyuruyor da. Sanki aramızda dolaşan bütün her şeyi bizim gördüğümüz daha iyi görüyor elbette. Bilmem yanlış olur mu böyle bir benzetme ama o yani kadar şöyle ayetler var ki şaşırtıyor insanı. Bu kadar içeriden olabilir mi?
2: Hocam şöyle işte Kaf suresinde biliyorsunuz hani Allah kuluna şah damarından daha yakındır ifade ediliyor. Ya da yine mesela başka bir ayette Allah kişiyle kalbi arasına sızar deniyor. Yani o kadar muhteşem bir ifade ki yani kişiyle kalbi arasına gelir. Yani Allah'la kul arasında hiçbir mesafe yok. Allah her an haberdar, her an işitiyor, her an görüyor.
0: Doğru.
2: Her an koruyor, kolluyor, gözetiyor. Şimdilerde insanlar bunu biraz daha anlayabiliyorlar. Hani bu uydular falan var ya işte. Uydulardan dünyanın her yerinden görüntü alıyorsunuz. Ne bileyim işte kayıt yapıyor. Ya da yayın yapıyor. İnternet yayını, internet yayını yapılıyor, şey yapılıyor falan. Bütün bunlar biraz da insanlar kavrayabiliyor diye olabiliyormuş. Şimdi Allah'ın öyle tarihsiz muhteşemlikte bir ilmi var ki, benzersiz bir ilmi var ki, yani bu beraberinde muhteşem bir motivasyon götürüyor evet, sana. Çünkü haliniz her ne olursa olsun, kendiniz bile farkında olmasanız o halinizden, sizin farkınızda olan bir Rabbiniz var.
0: Kesinlikle hocam. Bir müzik arası verelim, devam edelim. Fikret Kızılok'tan dinliyoruz. Güzel bir şarkısı. Leylim Leylim. Buyurun.

0: Emre hocam, gelelim medeni dindarlığa.
1: Evet.
0: Medeni dindarlık, yani medeni kelimesinden, yani şehirli, görmüş geçirmiş, bunun dindarlığından mı bahsedeceksiniz?
1: Hocam, medeni dindarlık aslında tek bir cümleyle ifade edecek olursak, sevgili peygamberimizin ortaya koymuş olduğu dindarlık, yani rahmani dindarlık. Bir şehirde olmak, ne bileyim işte batıda olmak, ya da işte modern dünyada anlaşıldığı gibi böyle hani batının tırnak içerisinde temsil ettiği düşünülen, hani medeniyet anlamında bir medeniyet değil, insan aklına ve fıtratına, yani işte yaratılışına uygun bir dindarlık. Şimdi medeni dindarlıkta aslında ne var? En başta Allah'la, sonra da kendi varlığı dahil Allah tarafından yaratılmış olan her şeyle barışık bir dindarlık var. Yani akla, fıtrata, vicdana, doğaya, hayata uyumlu bir dindarlık var. Allah'ın rahmetini ve dinin insana dönük yönünü yansıtan bir dindarlık var. Yani düşünün ki bazı insanla oturduğunuz zaman hani orada böyle bir huzur, bir güven, bir muhabbet hissedersiniz. Bazı insanla oturduğunuz zaman huzursuz olursunuz.
0: Evet, doğru.
1: Kaygılanırsınız. Tabii. Yani endişelenirsiniz. Şimdi medeni dindarlıkta bu var. Yani medeni dindar bir insanın yanında, bir insanın kendini güvende hissetmesi, huzurlu hissetmesi. Yani hani selam diyoruz ya, selam, esenlik, barış. Yani benden sana zarar gelmez. Müslümandan zarar gelmez. Bazı böyle tişörtler işte üzerine şey yazıyorlar, hani panik yok, ben Müslümanım. Şimdi yani aslında bunu hayata taşıyabilmek, sadece bir tişörtün üzerindeki bir logo olarak değil ama onu hayata taşıyabilmek. Güzel düşünce ve güzel davranışla süslenmiş olan, yaşanılabilir ve örnek alınabilir bir dindarlık. Özendiren, sevdiren, birleştiren, kuşatan, ne bileyim işte empati kurabilen, anlayış sahibi bir dindarlık. Sevgi, saygı, barış temelli, rahmani bir dindarlık. Yani hayat olum tarafından bakabilen, ümitsizlikten, karamsarlıktan uzak, alemin Rabbi olan Allah'a güvenen, dayanan, zorluklara karşı direnç gösteren, daima şükreden. Hani bizim böyle hatırlarsınız, hani anneannelerimizin, dedelerimizin böyle bir farklı bir aurası, farklı bir havası vardır. Yani böyle eğitim görmemişlerdir, belki ne bileyim kitaplar okumamışlardır, hatta belki Kur'an'ı bile anlayarak okumamışlardır ama orada o hali görürsünüz. Yani o bir haldir yani.
0: Tabii.
1: Hep olumlu bakarlar hayata, en zor durumlarda bile isyan etmezler. Ne bileyim, birisi üzgünse, oğlum vardır yavrum bunda da bir hayır, görelim bakalım Allah ne diyecek, sabredelim. Tam aslında bu. Yani kendiyle de barışık, Rabbiyle de barışık ve aynı zamanda etrafına bu anlamda hep olumlu, güzel sinyaller, mesajlar veren bir, şunu anlıyorsunuz ya, onun o hali Allah'a olan teslimiyetinden kaynaklı.
0: Aynen, doğru.
1: Yani mizaç da burada tabii ki önemli.
0: Tabii ki.
1: Ama onun dışında oradaki asıl hal Allah'a olan teslimiyetten kaynaklı. Bir de hocam, burada medeni dindarlıkta şu var. Yani dini başkalarını yargılamak, hakkında hüküm vermek ya da cezalandırmak için kullanmayan, aksine dini birleştirici bir unsur ve ortak payda gören bir dindarlık. Yani birbirimizi yargıladığımız, birbirimizi cezalandırdığımız, birbirimize hükümde bulunduğumuz bir dindarlık tipi değil.
0: Evet, evet.
1: Birleştirici, kuşatıcı. Tabii. Malumuz, dini konularda İslam için birçok tartışma var. Farklı düşünebilen insanlar, insanız, gayet doğal. Birimizin yanlış düşündüğü bir konuda bir başkamız doğru düşünür. Ne bileyim, onun yanıldığı bir noktada biz doğru düşünebiliriz. Ama en nihayetinde burada bütün dert ne olmalı? İnananların kardeş olduğu, birleştirici ve kuşatıcı olmak.
0: Evet, doğru. Hani, hocam affedersiniz. Tamam. Mesela bu bahsettiğiniz, hani herkesin farklı farklı düşünmesi meselesi bir Medine'de mümkün.
1: Evet.
0: Yani bir şehir ortamında mümkün. Mesela sizin medeni dindarlığınıza karşıt değil ama bir de bedevi dindarlığı diye bir şey var. Allah Teala
1: kitapta da var.
0: Bedevileri mesela bazı ayetlerde daha kaba,
1: evet,
0: daha şey, nasıl diyeyim,
1: sert.
0: Evet, paldır küldür.
1: Adeta. Düşünmeden, sorgulanmadan, kanıta, delile dayalı olmadan hareket eden.
0: Evet. Onların hayat yaşadığı yere bakıyorum. Daha küçük, daha fikir alışverişinin olmadığı yerler.
1: Yani aslında meseleleri konuşarak değil de kılıçla çözebileceğini, kuvvetle çözebileceğini düşünen, inanan bir dindarlık. Tabii bu İslam'a çok zarar veriyor hocam. Yani özellikle bugün gençler bu tarz şeyleri gördükleri zaman, yani sosyal medyada, işte ana akım medyada, yani işte, yani insanların birbirleriyle ilgili yakıştırmaları, ithamları, ne bileyim işte reddiyeleri, tabii, ama bunları yaparken sert, kaba bir dil kullanması. Tabii, şimdi şey, dolayısıyla gençler şuna bakıyor. Ya bunlar daha kendi aralarında anlaşamamışlar. Yani, bu din daha bunların medeni yapamamış yani.
0: Evet, doğru.
1: Tartışamıyorlar. Doğru. Birbirini dinleyemiyorlar. Doğru. Hakaret ediyorlar. Yani herkes aynı düşünmek zorunda.
0: Huzur İslam'dadır diyoruz ama o huzuru biz yakalamış.
1: Yakalamış, aynen. Dolayısıyla bu gençler şey olmuyor. İşte medeni dinlerde bu var. Yani farklı düşünebilirsin aziz kardeşim. Allah evet, bize hepimize hakkı doğruyu göstersin. Ben yanılıyorsam bana, sen yanılıyorsan sana, bize göstersin bunu. Çünkü biz, bakın yani Fatiha suresini okuyoruz sürekli olarak. Bizi dost doğru yola ilet diyoruz Rabbimize.
0: Evet, doğru.
1: Yani orada bir ben merkezi bir şey yok.
0: Doğru.
1: Çok biz var. Şimdi demek ki o zaman yani inananlar kardeşse eğer, o kardeşlerin birbiriyle dayanışma içinde olması lazım. Birbirlerinin iyiliğini, hayrını istiyor olması lazım. Ve dini dediğim gibi böyle bir yargılama, bir etiketleme, hani ayetle hadisle adam dövme denilen bir şey var. Yani dini böyle bir kırbaç gibi kullanmama. En ufacık bir şeyde dinden çıkarmama, hedef göstermeme, karalamama, ne bileyim işte yani linç ettirmeme. Yani dedikodu yapmama, iftira atmama, yani yalan konuşma, anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar beraberinde işte bedevi dindarlık dediğimiz dindarlığı temsil ederken, işte medeni dindarlık dediğimiz dindarlık tipindeyse Rahman'ın kulları kullanım vardır ya Furkan suresinde. Evet, Rahman'ın evet, kulları o kadar güzel. Bakın şimdi bir insan istese de peygamber olamaz. Peygamberlik Allah'ın seçimiyle olan bir şey.
0: Tabii, tabii.
1: Ama bir insan eğer isterse, Allah da izin verirse, dilerse Rahmani bir dindar olabilir.
0: Aynen,
1: Rahman'ın kulları aynen, mertebesini yükselebilir. Aynen. Hepimizin hedefi bu olmalıdır.
0: İnşallah o noktaya erişmek evet, nasip olur. Allah razı olsun hepimize. Hocam. Çok istifade ettim. Allah ilminizi bereketlendirsin. Allah bizi razı olduğu kullarından eylesin ha, inşallah. Ha. Efendim doçent doktor Emre Dorman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormanculuğa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bugün Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi, iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın çevrenin ağır metallerle kirlenmesi ne anlama geliyor sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Ağır metallerin doğaya karışması, ekosistemin genetiğine müdahale eden ve asla kendi kendine yok olmayan sessiz bir istilaya benzer. Yeryüzündeki sanayi atıkları, madencilik faaliyetleri ve kontrolsüz şehirleşmeyle toprağa, oradan da yeraltı sularına sızan cıva, kurşun ve kadmiyum gibi elementler doğanın o hassas dengesini kökten sarsıyor. Bu metaller toprağın bereketini çoğalmakla kalmıyor, bitkilerin köklerinden başlayarak tüm besin zincirine sızıyor ve ekosistemi içeriden çürüten bir yüke dönüşüyor.

Hisarlı Ahmet'ten alınmış, Kütahya yöresinden Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Elif Dedim Be Dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Şimdi Erzincan Tercan yöresine ait Aşık Daimi'den alınan Mine Yalçın'ın notaya alıp derlediği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi, iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz. Sayın Doğan Yaşar hocam, peki çevrenin ağır metallerle kirlenmesi ne anlama geliyor?
1: Şimdi sanayiden çıkan sular gerçekten doğrudan sulama kanallarına veriliyor. En azından Denizli Sarayköy gibi yani çoğu yerde böyle bu sulama kanallarına veriliyor. Ve çiftçi mecburen onunla sulamak zorunda kalıyor. Ve ağır metal olduğu için de toprakta direkt zehirliyor. Ve öylesine zehirliyor ki toprağı, yani bırakın siz pamuk yetiştirmek ya da başka bir şey yetiştirmeye, gübre atıyorsunuz, tohum atıyorsunuz, sürüyorsunuz tarlaya, mazot harcıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz ve sonuçta geldiğiniz noktada ot bile çıkmıyor tarlanızda ya da çok düşük, dediğim gibi 600 kilogramlardan düşüyor, 100 kilogramları toplamasanız da olur zaten ki çoğu çiftçi de bunu toplamadı zaten bu şeyi. Ürün bu yıl gerçekten pamukta ciddi olarak toplanmadı şeyler. Ve ağır metal olayı özellikle

Peki fabrikalardan, dediğim gibi Ergene çok önemli bu konuda. Ergene havzası müthiş. 2000'den fazla bir fabrika var orada ve onlar hem yer altından suyu çekiyorlar. Bu da çok çok kötü bir şey. Yer altındaki sular rezerv olarak saklanması gereken sulardır. Ama biz hem yer altından temiz suyu çekiyoruz, ardından kirletiyoruz ve ağır metalli ciddi olarak ağır bir şeyle. Bunlar evsel atıklara benzemiyor. Evsel atıklar o kadar da şey değildir. Ama kimyasal atıklar maalesef gerçekten doğayı çok daha fazla etkiliyor. Ve ardından bunu Ergene'ye bırakıyoruz. Ergene'de güzel bir şeyler yapıldı. İşte 2012'lerde tekrar arıtma testleri falan da yapıldı ama yetmiyor, yetersiz. Belli ki yetersiz ve sonuçta geldi Marmara'daki müsilaj. Gerçi Marmara daha önce de müsilaj oldu. 92 yılında çok kurak bir yıldı. O yılda 92'de ilk defa oldu. Arkadan 2007'de ciddi bir müsilaj patladı. O da çok kurak bir yıldı. Ve 2021 o da çok kurak bir yıl. Çok kurak yıllarda bunlar müsilaj olması şundan dolayı yağış olmadığı için, çok az olduğu için biraz daha denizlerdeki akıntı sistemi yavaşlıyor. Yavaşlayıcı tabii su kendi kendine deniz yenileyemiyor. Bu sefer de bir anda şeyler patlıyor. Ağır metal, müsilaj olayları patlıyor. Yani önce yapmamız gereken gerçekten önce arıtma testleri mutlaka mutlaka her yere kurulması ve her şekilde çalıştırılması. Cezaları çok ağır. İngiltere'de falan bunların yani arıtmadan denize veya nehre verdiğiniz zaman ki 2024 Eylül ayında Londra'da bir şey oldu ve 5 milyon avro ceza kestiler. 5 milyon avro. Çok büyük ceza. Gerçekten. Çünkü doğanın ta kendisi o. Yani ekosistemi kendisi o. Ekosistemi korumamız gerekiyor. Yaşam için korumamız gerekiyor.

Tek sağlık yaklaşımının önemini yadsıyamayız. Çünkü topraktaki ağır metal yetiştirdiğimiz sebzeden otlayan hayvana, oradan da doğrudan bizim soframıza kadar ulaşıyor. Özellikle su ürünlerinde biriken ağır metaller deniz yaşamını tehdit ettiği kadar insan sağlığı üzerinde de sinir sisteminden organ yetmezliğine kadar uzanan ciddi ve kronik hasarlar bırakıyor.

Nida Tüfekçi'nin notayı alıp derlediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Kine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Ağır metallerin yarattığı karanlık tabloyu değiştirmek ancak bilimin ışığında ve çevreci bir kararlılıkla mümkün. Kirleten teknolojileri terk etmek ve doğanın kendi kendini iyileştirme gücünü destekleyen biyolojik arıtma yöntemlerine yönelmek zorundayız. Gerçek bir yeşil dünya vizyonu, toprağı ve suyu bu metalik yükten arındırmayı, doğayı asıl saflığına kavuşturmayı gerektirir.

Raci Alkır'ın kaynağı olduğu ve derlediği Erzurum yöresinden Kapıda Gavun Yerler türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinledik. Şimdi yine Erzurum yöresine ait Muharrem Akkuş'un kaynağı olduğu ve derlediği Düngürcüler Geldi Sıra Sıra Dizildi türküsünü Aysun Gültekin ve Nurullah Akçayır'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Aydın yöresinden Mihrican Uğraş.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İletişim Şurası'na katılacak. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Yeni partinin kapalı grup toplantısı ise bugün. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın açılışında hitapta bulunacak. Şura, Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla 2 gün sürecek. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'yi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul ediyor.

0: edilecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliği mutabakat zaptının imzalanması da planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen ekonomideki büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika törenindeki konuşmasında, "Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz," dedi.
1: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini söyledi. Bahçeli, yazılı mesajında küresel gelişmeleri de dikkat çekerek Türkiye'nin enerjisinin tüketilmemesinin önemine değindi. Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurgulayan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün mesaisini genel merkezde sürdürdü, yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP grup toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi, gün boyu bu sorunun cevabı arandı. Bu hafta mecliste CHP grubu toplanmayacak ancak perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim olacak. Kemal Kılıçdaroğlu hafta içi Merkez Yönetim Kurulu'na da başkanlık edecek. Yeni partide ise mecliste bugün Özgür Özel Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Yeni parti grup toplantısı her salı ana bina büyük grup salonunda yapılacak. Toplantı öncesi salona yeni partinin logo ve bayrakları yerleştirildi. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne süren Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin CHP etkinliğine üye olmayan kişilerin getirildiği iddiası ve bu yönde yapılan yayınlara yönelik olduğu belirtildi. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer

0: Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi.
1: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi.
1: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma, bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
0: YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar öğrencilerin kendi başarı sıralarına %25-30 fark koyarak tercih yapmalarını öneriyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiği iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Mağdur çocuk ve aileye ihtiyaç duydukları psikososyal desteğin sağlandığı kaydedildi. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz denildi. Bakanlık açıklamasında her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akbulat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonla aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla görevlendirilme yapıldı. Derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin idare yetkisi 3 kişilik yönetime devredildi. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu

ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kararda derneğin iştiraklerinin de görevlendirmeye tabi kılındığı ifade edildi. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karabucak köyü sınırlarında ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4'ü helikopter ve 2'si uçak olmak üzere 41 araç ve 135 personelle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Amerika kıtasında da Kanada'nın yanı sıra komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nde de orman yangınları yayılıyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan küle döndü. 1300 görevli alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz," diye konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunun altını çizen Donald Trump, "Biliyorsunuz, bence o çok iyi bir iş çıkardı, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı, bu arada çok güçlü bir ülke, muhteşem bir ordusu var. Çok büyük, çok güçlü bir ordu, bir sürü harika teçhizata sahip," dedi. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. "Görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var," dedi. Trump, anlaşma olmaması durumunda saldırılara geri dönecekleri tehdidinde de bulundu. Tahran'dansa, "Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz," açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaret öncesi de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Holguin'i kabul etti. Türkiye ile yakın istişare içinde olduklarını vurguladı. Genel Sekreterin yürütmekte olduğu çabalara destek veriyor, iyi niyetle katkı koymaya çalışıyoruz, dedi. Suriye 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini ağırladı. Antonio Guterres, ülkedeki temaslarının derin anlamlar taşıdığını belirtti. Suriye'nin bölgesel istikrar ve barışın sembolü haline geldiğini vurgulayan Guterres, işgalci İsrail'in ihlallerine de tepki gösterdi.

0: İletişim Şurası'na katılacak. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Yeni partinin kapalı grup toplantısı ise bugün. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Gülistan 9 soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklama yaptı. Özen, Salah transferinin ekonomik gerekçeler nedeniyle şimdilik rafa kalktığını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un Yeşilburun adalı futbolcusu Cindy Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Sloven hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Tokat, Van 30, İstanbul 32, İzmir, Çanakkale 37, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa 41, Manisa, Denizli, Adana 38, Kütahya, Sivas, Nevşehir 28, Trabzon, Yozgat 27, Rize 26, Şırnak, Ağrı, Elazığ 36, Gaziantep, Siirt 39, Erzurum 31, Hatay 33, Kilis 40 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gaming VG279 QML5A 0.3 MS 240 Hz Full HD IPS monitör 8799 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Motosiklet sürücüleri yayalar gibi trafik içinde korumasız yol kullanıcıları arasında yer alır. Motosiklet binicilerinin bakış açısı sürücülerden farklıdır. Trafikte beklemeyi sevmezler. Emniyet şeridini kullanırlar ve şeritleri ortalayarak araçların arasından gitmek onlara normal gelir. Sürücüler bunun bilincinde olarak onlara karşı dikkatli davranmalıdır. Motosiklet ile otomobil arasındaki en ufak temas anında motosiklet sürücüsü ağır yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir. Ülkemizde her yıl 45 bin motosiklet kazası gerçekleşiyor. Bu kazaların çoğunda motosiklet sürücüleri ağır yaralanıyor. Bu tür kazaları önlemek için sürücülere tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şerit değiştirmeden ve dönüş yapmadan önce sinyal verin. Motosiklet sürücülerine yapacağınız işlemi önceden belirtmeniz gerekiyor. Şerit değiştirmeden ve sağa sola dönmeden önce mutlaka ayna ve kör noktalarınızı kontrol edin. Motosikletler bu alanlarda hareket ediyor olabilir. Motosikletler otomobilden hızlı tepki verir. Motosikletleri yakın takip etmeyin. Aksi takdirde ani fren durumunda kaza kaçınılmaz olur. Kavşaklarda motosikletlere dikkat edin. Motosikletler beklenildiğinden daha hızlı hareket eder, duracak zannettiğiniz motosiklet sarıda geçiş yapabilir. Otomobil sürücüsü için tehlike teşkil etmeyen çukur, kasis veya yolda yer alan bir obje motosikletler için ölümcül olabilir. Her zaman motosiklet sürücülerine ani manevra yapabilmeleri için geniş alan bırakın. Güvenli yolculuklar.
6: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 28 Temmuz Salı ve gündemin başlıkları ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la arabulucu ülkeler üzerinden yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri harekata hazır olduklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün Kıbrıs'a yapacağı ziyaret, çözüm için yeni bir diplomatik girişim mi başlayacak sorusunu uluslararası toplumun gündemine getirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'da bir araya gelecek. Üniversite kontenjanları belli oldu. 16 bölüm bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Türkiye geneli hava durumu.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Saat 7.57'yi gösteriyor ve gündemde sıra geldi gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktarmaya. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Sinsilikte üstüne yok manşeti atılmış bugün. Görüşme öncesi provokasyon. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-ABD ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkardı. Bibi, Trump'la görüşmesi öncesi Türkiye ile ABD'nin arasını bozmak için provokasyona başladı. Netanyahu'nun bugün Trump'la Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmesinin öncesinde ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaklaşan İsrail seçimlerine müdahale çabasında olduğu iddia edildi. Zamanlaması dikkat çeken haberin başlığı Türkiye'yi işaret etse de muğlak ifadeler ve belirsiz suçlamalar içerdiği görüldü. Haberde İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'yi seçimleri etkilemeye çalıştığından şüphelenilen yabancı aktörler arasında İran'la aynı kategoride değerlendirdiği belirtildi. Haberin geri kalanında Türkiye'den bahsedilmemesi algı yaratma amaçlı olduğu izlenimini güçlendirdi. Netanyahu'nun bugünkü görüşmede bölgesel güvenlik konuları kapsamında Trump'a Türkiye ile ilgili rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor diyor Milliyet gazetesinde. İnce işçilik aşamasındayız. Çerçeve yasada hedef tatil öncesi. AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayı meclis tatile girmeden geçirmeyi hedeflediklerini belirterek devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonra daha ince işçilik aşamasındayız dedi. Süreçte en kritik hafta, bu haberi de Milliyet gazetesinden aktaralım. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son viraja girildi. Gözler henüz üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilen teklif metni ve meclisteki yasalaşma sürecinde. Kulislerde partiler arası hızlı bir temas trafiğinin ardından teklifin bu hafta çarşamba ya da perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşüleceği, ardından da cuma günü genel kurulda yasalaştırılacağı konuşuluyor. Hürriyet gazetesi kurnazlık kurtarmadı manşetini atmış bugün. Holding patronu Hüseyin Başaran, ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı. Ünlülere ahbap daveti, Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ahbap soruşturmasında bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa davet edildi. Yola çıkmadan Fidan'ı aradı. Guterres'ten son deneme. Guterres'in görev süresi yıl sonunda bitecek. Bu nedenle Kıbrıs sorununun çözümü için son bir denemede bulunmak istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs müzakerelerine destek amacıyla 16 yıl aradan sonra adaya gitti. Guterres, Kıbrıs'a hareketinden önce Dışişleri Bakanı Fidan'la telefonla görüştü. Türkiye Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istiyor. Guterres, BM sürecine destek vermeyi amaçlıyor. Bu çerçevede bugün Türk ve Rum liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Yarın da iki liderle üçlü toplantı yapacak. Sabah gazetesi iki can gitti, can kurtaran geldi haberini manşetine taşımış. Giresun'da Cumhuriyet Halk Partili Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan 2 kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası konuştu. Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması. Bu dinamizmin içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor diyor Ömer Çelik. Ve sinsi plan, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in Gülistan Doku cinayetine intihar süsü vermek için her yolu denediği ortaya çıktı. Sonel'le suç ortaklarının Gülistan'a ait reçete ve dilekçeyi baraj gölüne attırarak arama çalışmalarını buraya yönlendirdiği belirtildi.
delil karartan 18 kişi gözaltına alındı. Türkiye gazetesi Mossad öldürdü, dindarlara yıktı manşetini atmış bugün. Uğur Mumcu suikastında derin kurgu. Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor. 90'lı yılların sır perdesi aralanacak. Mossad parmağı ortaya çıkacak. Adalet Bakanı Gürlek, karanlık yıllarda işlenen ve dindarları sindirmek için kullanılan suikastları incelemeye aldıklarını açıkladı. Karar en çok aileleri sevindirdi. Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, toplum o dönem laik Müslüman diye ayrıştırılmaya çalışılıyordu. Uğur ve diğer isimler özellikle hedef seçilmişlerdi. Türkiye'nin sosyal dinamikleri sarsıldı. Ardından 28 Şubat'la yüzleştik diyerek olayların arka planına dikkati çekti. Ev kiralamak, vize almaktan bile daha zor, kefil memur olmak zorunda. Kentsel dönüşüm ve krediye erişimin zorlaşması kiralık konut talebini patlattı. Eli güçlenen ev sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu dökümü, kart limit bilgisi, eski ev sahibinden sözlü yazılı referans ve memur olan bir kefil gibi uçuk isteklerde bulunuyor. Hukukçular, kişisel veriler zorla talep edilemez diye uyarıyor. Kimin figüranı? Sarıyer'deki törende paralı figüran olduğu iddia edilen kişinin Kılıçdaroğlu'na Alevilerin yüz karasısın dediği kayıt ortaya çıktı. Görüntü soru işaretlerini büyütüp Gürsel Tekin'in FETÖ-vari tezgah açıklamasını güçlendirdi. Savcılık incelemesi bu kişileri kimin kiraladığını ortaya koyacak. Kavga sürerken Bahçeli ise olay aydınlatılmalı dedi. Yeni Şafak'a geçiyoruz. Bu kez figüran CHP ve Yeni Parti, başrolde ajans var haberi manşette. Kılıçdaroğlu, Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın parti politikalarını ajanslara teslim edip kurgulardan medet umma alışkanlığı başlarına bela oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun programı kalabalık görünsün diye parayla figüran taşındığı iddia edildi. Tartışmanın odağındaysa yine ajanslar var. Göz kuruluğu salgın oldu. Göz kuruluğu teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle her yaşta yaygınlaşıyor. Uzun süre tablet ve telefon kullanan gençler ve çocuklarda da sık görülen bu soruna dikkat çeken operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan, ekran başında çalışanların 20 dakikada bir mola vermesi gerektiğini söyledi. Ve geçiyoruz Akşam Gazetesi'ne. Afetzede'nin umuduna çöktüler haberi manşette. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlerini teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı. Rezaletle anılmaktan esef duyuyorum. Soruşturmada 5 ünlü isim daha ifade

0: ifadeye çağrıldın. Dün Mahsun Kırmızıgül ve avukat Feyza Altun ifade verdi. Altun, ahbaba devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum, paylaşımım hataydı, esef duyuyorum dedi. Amerikalılar savaştan bıktı. ABD'de ara seçim süreci için geri sayım başlarken yapılan kamuoyu anketinde İran savaşından bıkkınlık duyanların oranı %57'ye çıktı. Katılımcıların %57'si İran'la yaşanan çatışmadan bıkkınlık duyduğunu, %58'i belirsizlik, %36'sı karamsar, %19'uysa iyimser hissettiğini dile getirdi. Geçiyoruz Nasıl Bir Ekonomi gazetesine ve gazete turumuzun son gazetesi. Borsada 7 şirketin 1 yıllık getirisi 4 haneye ulaştı. Borsa İstanbul'da son 1 yılda endeksler sınırlı yükseliş kaydederken bazı hisselerdeki olağanüstü fiyat hareketleri dikkat çekti. Bu dönemde BIST 100 endeksi %31, BIST 500 endeksi yaklaşık %38 artış kaydetmesine karşın 7 şirket %1000-4000 arasında değişen rekor performanslarıyla güçlü bir ayrışmaya imza attı. 700 milyar TL'nin üzerinde piyasa değerine ulaşan Hedef Holding 1,7 trilyon liralık Aselsan'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. İhracat Ankara'dan yükseliyor. Son olarak bu haberi de aktaralım. Başkentin ihracatı 2021'den bu yana iki katından fazla artarken toplamdaki payı da %4,2'den 6,7'ye yükseldi. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Telefon deyince vatan.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'e 9 dakika geçiyor. Stüdyomuzda Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle. Sayın Değerli hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın efendim.
1: Ve gündemde öne çıkan başlıkları Sayın Güray Değerli ile konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gece saldırıları sona erdi ama İran'la durum ne olacak belirsizliğini koruyor. Bir yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ocak itibariyle görevi sona erecek. 1 Ocak itibariyle son veda gezisi anlamında gezilerini sürdürüyor. Baktığımızda Suriye'deydi, şimdi Kıbrıs'a geçti. Kıbrıs'ta bugün hem Rum liderle hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideriyle bir araya gelecek. Yarın da üçlü bir görüşme gerçekleşecek. Yine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yine diyorum sıklıkla gittiği için Washington'da olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Öne çıkan başlıklar bunlar ama daha fazla

0: da var elbette. Önce Antonio Guterres'in ziyaretiyle başlayalım Sayın Güray Değerli.
1: Tabii ki.
0: Kıbrıs'a gidiyor. Mesajı egemenlik, diyalog ve uluslararası destek. Kıbrıs ziyareti öncesinde Ürdün ve Suriye'yi de ziyaret etmişti Guterres. Yine Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi oldu. Kıbrıs'a gitmeden biraz evet veda anlamında bir ziyaret diyoruz ama soru işaretlerini de içinde barındıran bir gezi, Antonio Guterres'in gezisi. Vedanın dışındaki amacı sizce nedir bu ziyaretlerin?
1: Şimdi Guterres'in tabii şöyle bir geçmişini hatırlatmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ile olan kişisel dostluğu ve Türkiye'nin Guterres'in Birleşmiş Milletler'deki liderliğine, başkanlığına verdiği destek. Fakat bu tabii bir kişisel dostluk, kişisel diplomasi boyutunda oldu. Elbette ki Türkiye'nin Suriye gibi, Irak gibi yani ve Kıbrıs gibi çok önemli tartışmalı konuları var. Bu noktada Birleşmiş Milletler'in desteğini alması noktasında bir liderler diplomasisi yürüterek burada göreceli bazı iyi sayılabilecek, olumlu sayılabilecek bazı sonuçlar alındı. Ancak bunların bu sonuçların bugünkü Birleşmiş Milletler'in pozisyonunda, Birleşmiş Milletler'in yanlı pozisyonunda daha doğrusu, ki bu yanlı pozisyonu biz işte Lefkoşa'daki Lefkoşa'daki tampon bölgedeki Birleşmiş Milletler'in görevinde, görev yaptığı yerlerde görüyoruz. Bu Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ın iki devletli çözüm noktasında Guterres'in böyle açıklamaları var ama fiiliyatta bu böyle mi? Hayır, öyle değil. Bir bakıyoruz, daha Guterres bu görevi terk etmeden Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin orada kendi başına bir takım inisiyatifler alarak Rum yanlısı bir tutum içerisinde bir orada bazı hamleler geliştirdiğini görüyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür söylemi gerçekten çok kıymetli. Çünkü beş daimi üye, ne olursa olsun dünyayı onlar yönetiyor durumunda. Ama son dönemde baktığımızda onlar da yönetmiyor. Adeta Amerika Birleşik Devletleri yönetiyor.
0: Evet.
1: Genel itibarla baktığımızda Türkiye Birleşmiş Milletler hukukunun dünya beşten büyüktür derken dünya Birleşmiş Milletler hukukunun hiçe sayıldığını, bunu İsrail'in soykırımcı anlayışında görüyoruz ve halen devam eden bu soykırımcı saldırılarında görüyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yine Birleşmiş Milletler hukukunu, uluslararası hukuku, hatta ceza mahkemesini dahi dinlemeyen bir ortada bir yapı var.
0: Evet.
1: İsrail ve Amerika'dan bilhassa bahsediyorum. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler sembolik bir örgüt haline gelmiş. Hani Cemiyet-i Akvam'dan itibaren baktığımızda Cemiyet-i Akvam'dan Birleşmiş Milletler'e dönmüş. Ve ama bugün itibariyle siyasileşmiş ve gerçek manada Birleşmiş Milletler değil, milletleri temsil eden değil, gerçekten büyükleri temsil eden bir kurum haline gelmiş. Bu artık yadsınamaz bir gerçek. Türkiye burada tabii ki pozisyonunu kaybetmek istemez. Tabii ki burada sesini yükseltmek ister. Ama Birleşmiş Milletler gibi kurumların nasıl seçildiği, bu başkanlarının nasıl seçildiği, Dünya Bankası gibi kurumların başkanlarının nasıl seçildiği, hangi aşamalardan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, biraz burada amiyane bir tabir kullanacağım, tezgahından geçmeden buralarda liderlik yapamazsınız veya o bu büyük ülkelerin politikalarına uygun davranmazsanız burada hiçbir şey yapamazsınız. Durum bu.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler en son ne zaman göreve çağrıldı, tırnak içerisinde ifade edeyim diye baktığımda, en son hatırlayacaksınız, şurada birkaç gün önce Hazar Denizi'nde Ukrayna İran gemisini hedef aldı.
1: Bizim gemilerimizi. Evet.
0: Ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna'nın İran gemisine saldırısı İsrail'in talebi doğrultusunda Birleşmiş Milletler şartının ihlalidir açıklamasında
1: kesinlikle
0: bulundu.
1: Kesinlikle doğru.
0: Birleşmiş Milletler'den herhangi bir açıklama, bir cevap geldi mi diye baktım, bulamadım.
1: Bulamazsınız. Bu arada Zelenski'nin de bir Yahudi olduğunu unutmamak lazım.

lazım. Kiev'inde Yahudi teolojisinde üçüncü merkez olduğunu da hatırlatmak lazım. Yani bunlar çok önemli konular. Dolayısıyla İsrail'in bu saldırıların arkasında veya İsrail'in kışkırtmalarının, İsrail'in provokasyonlarının arkasında böyle bir gerçek de var. Elbette ki İran, Rusya ve Çin bloğu, özellikle İran-Rusya bağlantısı İsrail'i son derece rahatsız ediyor. Bu şekilde bu açıdan baktığımızda bir ortak düşman haline dönüştürülmüş ve kullanılabilir, bakın bunu parantez içerisinde söylüyorum, bir kullanılabilir aparat, kullanılabilir ülke, kullanılabilir lider olarak da bir bakıyorsunuz Zelenski'yi görüyorsunuz. Aynı Zelenski, bakın burada bunu maalesef ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin arabulucu rolünün, yani Türkiye'nin aktif bölgede üstlenmiş olduğu Rusya ve Ukrayna krizi değil savaşını bitirme noktasında, ateşkeste, tahıl koridorunun açılmasında, insani yardımda, göç hareketlerinde, esir değişiminde Türkiye olağanüstü gayretleri olan ve bu bütün dünya tarafından da takdirle karşılanan bir yapısı var. Ancak aynı Zelenski'nin Türkiye'nin bu çabalarına takdir ettiğimi ediyorum demesine rağmen, bunu da ifade etmesine rağmen ve bize de muhtaç olmasına rağmen, bu anlamda bunu da yine parantez içinde söylüyorum, yine bir takım kışkırtmalarla bizi savaşa sokmak için boğazlardan, Türk boğazlarından NATO gemilerinin veya Amerikan, İngiliz gemilerinin geçmesini sağlamak için bir takım saldırılarda, provokatif eylemlerde Türk gemilerine, Türk varlıklarına saldırılarda bulunuyor. Türkiye bunları görmüyor mu? Görüyor. Burada mesele ne? Mesele şu: NATO'nun Karadeniz'e yerleşmesini sağlamak. Şimdi bu Türkiye için son derece kritik bir şey. Buradan bakın nerelere geliyor konu. Türkiye'nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ndeki Lozan'la birlikte buradaki kesin hakimiyeti, bu bölgedeki Karadeniz'i bir Türk denizi olarak muhafaza ediyor olması veya Ruslarla paylaşıyor olması, Ukraynalılarla bir belli ölçüde paylaşıyor olması, bu tabii ki Batı'nın her zaman burayı delmeye çalışmasının önündeki bir gerçek. Basra'ya niye saldırıyor Amerika Birleşik Devletleri? Enerji hatları için. Peki Karadeniz'e niye girmek istiyor NATO ülkeleri, İngiltere ve bilhassa Amerika Birleşik Devletleri? 40 günden fazla kalamaz. Gemi girer ama 40 gün sonra çıkmak zorunda. Ama hayır, onlar NATO'nun genişlemesinde, bakın Gürcistan'ı bu şekilde işte bir portakal devrimiyle yine hemen aynı dönemde ardışık şekilde Ukrayna'da başlattığı işte Ukrayna'daki Maydan hareketlerinde nasıl rejimleri değiştirmeye çalıştığını, bakın yine altını çizerek söylüyorum. Ve Gürcistan'ı bir NATO çerçevesi içerisine almak, Romanya, yani Karadeniz'e kıyıdaşlardan bahsediyorum, Romanya'yı keza bir NATO ülkesi haline getirmek, Romanya'nın hemen kuzeyinde, batısında Macaristan, Polonya'yı almak, Bulgaristan'ı yine NATO'ya dahil etmek. Şimdi bunlar bir Türk Gölü olarak adlandırılan, uluslararası literatürde, daha doğrusu bu diplomaside de böyle geçer, askeri literatürde de böyle geçer. Burayı NATO'nun genişleme alanı olarak ilan edip, burada da siyasi figürleri, burada siyasi aktörleri değiştirmeye varıncaya kadar, toplumsal olayları kışkırtmaya varıncaya kadar, kışkırtma ve isyan hareketlerini, savaşları kışkırtmaya varıncaya kadar, burada NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in seyirci kaldığını ama NATO'nun aktif olarak görev yaptığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Zelenski'nin İran gemilerine dönük yaptığı saldırıların bu boyutta incelenmesi çok makro düzeyde ve konunun yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliği ve sınırlarını etkileyecek boyutu olması hasebiyle

0: şekilde bizim bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet, devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii ABD-İran arası gerilimi de konuşacağız ama önce reklamlar.
2: Reklamlar.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'le.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.23'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle. Telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba efendim, günaydın.
1: 28 Şubat itibariyle ABD, İsrail İran'a saldırdı ve bu saldırıların ardından dünya farklı bir ekonomik denge içerisine girdi. Artık savaşın başlangıcından, hedeflerin o ilk ortaya çıkışından itibaren bugüne çok fazla bir değişim görüyoruz. Yine 13 gece süren gece saldırıları vardı ABD'nin. İran'ın buna misilleme saldırıları vardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri beklenmedik bir şekilde, Başkan Trump beklenmedik bir şekilde saldırıları durdurduğunu açıkladı. Müzakerelere bir şans verdiğini açıkladı. Evet, beklenmedik diyorum ama bu yeni saldırıların belki hazırlık aşaması için bir süre fırsatı da vermiş olabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Böyle bir hazırlık içerisinde de olabilirler. Dolayısıyla bir öngörülemez ve bilinmez bir savaş içerisindeyiz. Bu savaş belki doğrudan silahların birbirine doğrultulmadığı bir savaş ama dünyanın tüm ülkelerini de etkileyen bir savaş haline geldi. Onların tabii iç siyasetini de ayrıca etkileyecek Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ve İran'ın. Şimdi İran'daki son bilgileri de sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani İran Amerika Birleşik Devletleri'nin son birkaç gündür saldırı yapmaması karşısında kendileri de saldırı yapmıyorlar. Ama İran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırmazlık meselesini ihtiyatla karşılıyor. Yani bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi bir hazırlık süreci olarak da görüyor. Aynı zamanda yani gerçekten olabilecek bir barış içinde olabilir diye de düşünüyor. Fakat her ne olursa olsun artık İran'ın ağzı yandığı için tedbiri elden bırakmıyor. Onun için her türlü hazırlığını yapmış durumda. İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekrem İnia bu bağlamda bir açıklama yaptı. Dedi işte yakında Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri'ne bir Siyonist gidecek. Siyonist'e kastı Netanyahu. İhtimal dedi, Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna edebilirse geniş çaplı bir hava operasyonu, hatta kara operasyonu da başlattırabilir. Biz bütün bunlara karşı hazırlıklıyız. Öte taraftan dün basın toplantısı düzenlendi Dışişleri Bakanlığı'nda. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay orada hem kendi ülkesiyle hem dünyayla ilgili düşüncelerini ifade ederken bir gazetecinin sorusu müzakereler nasıl gidiyor dedi. Bizim dedi Amerika Birleşik Devletleri ile hani doğrudan bir müzakere sürecimiz yok. Ancak arabulucuların getirmiş olduğu mesajlar gidip geliyor. Yani bundan da anlıyoruz ki arka kapı diplomasisi bir yönüyle devam ediyor. Öte taraftan Hürmüz Boğazı noktasında dedi tavrımız bizim çok net. Süreç içerisinde oranın idaresinin bizde ve Umman'da olması noktasında sabit kademiz. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü de dedi biz Umman'lı yetkililerle bu meseleyi konuştuk. Bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Bu işin Amerika'yla ilgisi yok dedi ama ekledi. Bilgisi var dedi. Hmm. O da dikkatimi çekti işin doğrusu. Öte taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa ara vermesini ABD'nin mühimmatının bitmeye yakın olduğu ile ilgili ABD basında çıkan hani bir takım demeçler var. İşte Wall Street Journal eğer böyle giderse iki haftada ABD silahlarını tüketir. Bunun üzerine Trump hayır dedi. Bizim öyle bir problemimiz yok. Dünyanın en güçlü ordularından ve mühimmatı en çok olan devletlerden bir taneyiz. Hatta birincisiyiz dedi. Bu şekilde İran'da da hani bu bağlamda mühimmatları bittiği için veya da bitmeye yakın olduğu için böyle bir kararı ABD almış olabilir anlayışı da var yani alttan alta. Ama dediğimiz gibi öte taraftan sıkıntı şu, yani dört bir tarafı Amerika çerçevelemeye çalışıyor İran'ın. İşte Hazar'daki Ukrayna saldırısı da İran'da soru işaretleri meydana getirmiş durumda. Acaba Ukrayna aracılığıyla Avrupa devletleri İran'a karşı kışkırtılarak savaşa mı sürüklenmek istiyor? Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı çok net ifade yaptı. Dedi ki bu Ukrayna saldırısı kendiliğinden olan bir saldırı değil. İsrail Ukrayna'ya emir vermiştir. Ukrayna da bu emri yerine getirmiştir. Biz dedi onlara karşı cevabımızı da saklı tutuyoruz. Yani bu şekilde ilişkiler, olgular devam ediyor. Öte taraftan Lübnan Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ve ekibi İran lideri Müştebe Hameneye biat yenilemesi şeklindeki mektup gönderdi. İran lideri Müştebe Hameneyi de dedi ki bizim önceliğimiz hatta mutabakatta birinci madde olarak savaşın bütün cephelerde durdurulması idi. Bunun içerisinde Lübnan vardı. Biz Lübnan'dan vazgeçmeyiz. İşte biz Müslüman kardeşleriz. Müslümanların birbirine yardım etmesi farzdır. Biz o farzı yerine getireceğiz dedi. Bakalım süreç içerisinde Orta Doğu'daki ve Batı Asya'daki bu savaş nereye evrilecek? Onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık kıymetli dinleyicilerimiz. Devam ediyoruz stüdyomuzda Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli bizimle. Öne çıkan gelişmeleri bir de Sayın Güray Değerli ile konuşmak istiyoruz. Şimdi ABD ve İran arasında yaşanan bu karşılıklı misilleme saldırıları bir anlamda Hazar Denizi'ne de taştı. Bölgeye doğru yayılacak endişeleri de hepimiz tarafından tartışılmaya başlandı. Şimdi Ukrayna bunu istiyor mu? İstiyor olabilir. İsrail'in isteğiyle, kışkırtmalarıyla tabii belki ki Ukrayna devreye girmiş, bunu yapmış olabilir. Peki Avrupa ülkeleri bunu ister mi sizce bölgeye yayılmasını?
2: Şimdi Avrupa ülkelerinin bir kere şunu net bu durumu ortaya koymak lazım veya hatırlatmak lazım. Avrupa Birliği bugün dünya siyasetinde özellikle Amerika güdümünde hareket eden bir yapı halinde dünya siyasetinde hiçbir etkisi olmayan, hele hele askeri etkisi savunma kimliğini oluşturamamış, kendi birliğini sadece euro çerçevesinde oluşturabilmiş bir yapı. Hı hı.

0: Kalkınmasını veya gelişmişliğini de savunma harcamalarını neredeyse sıfırlamış, ordularını terhis etmiş. Bu anlamda savunmaya harcayacağı parayı tabii ki sosyal politikalara, ekonomi politikalarına, endüstriye yatırdığı için gelişmiş olan bir ülke. Tabii 1945 sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası müttefiklerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği müttefiklerin Avrupa'yı kurtarmış olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerini adeta bir sömürge haline getirmesi, özellikle askersizleştirme de Amerikan üslerinin varlığı noktasında veya Amerikan çıkarlarına uygun hareket etmeleri noktasında adeta esir almış bir ülke. Yani Ruslarla birlikte işte Yalta'da haritalar çizilirken, Yalta'da Avrupa paylaşılırken, Yalta'da yeni Avrupa politikaları belirlenirken, Nazi işgalinden sonra aslında bunlar konuşuldu. Burada da işte dünya iki bloğa ayrıldı. Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri. Sonra Sovyetler dağıldı. Amerika Birleşik Devletleri var olan hakimiyetini NATO'yu kullanarak, yine bunu parantez içinde söylüyorum, ve NATO'yu kullanarak en son itibarla da yine İngiltere ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle onları da bu konuda adeta bu ateşe iterek Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme konusunda son hamlesini yaptı ve Rusya'nın bütün bu anlamda askeri şekilde cevap vermesini sağladı. Şimdi Amerika bu açıdan baktığımızda savaşın yayılmasını ister mi? Hayır, kimse istemez. Ortada yaklaşık işte bir nüfus hareketlerine, göç hareketlerine baktığımızda bugün işte Ukrayna, Avrupa'nın işlerinde birçok Ukrayna vatandaşı mülteci durumunda. 40 milyon Ukraynalı yer değiştirmiş veya bir şekilde topraklarından, yerlerinden olmuş, saldırıya uğramış. Yani düşünün, bir kullanılabilir bir liderin veya lider demeyelim çünkü liderlik başka bir şey, bir figürün, Zelenski gibi bir figürün bu anlamda bir ülkeyi ne hale getirdiğini çok net görebiliyoruz. Tabii Türkiye için bu son derece sıkıntılı bir durum. Bölgedeki istikrarsızlık, Türkiye'nin bölgede oluşturmuş olduğu denge ve hakimiyeti bir şekilde mutlaka etkiler. Türkiye burada statükonun bozulmamasını biraz önce ifade ettim. Karadeniz'deki, Akdeniz, Ege ve Akdeniz'deki hakimiyetini doğrudan etkileyen boyutları var. Bu açılardan baktığımızda tabii NATO'nun genişleme arzusu, Amerika hedefleri doğrultusunda, Amerika'nın çizdiği hedefler doğrultusunda dünyayı bu hale getirdi. Bunu Orta Avrupa ne kadar ister, kıta Avrupası ne kadar bu işte inisiyatif kullanabilir, onların çok arzu ve isteğiyle gelişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ne derse o şekilde gelişiyor.
1: Peki Guterres bir de Suriye'deydi. Bu konuyu da biraz sizinle değerlendirelim. Ardından Netanyahu'nun ABD ziyaretini de konuşacağız. Bir de konuğumuz olacak. Şimdi Guterres Suriye'deydi ve önemli başlıklar ele alındı Suriye'de. İfadelerinden biri şuydu: Golan Suriye toprağıdır. Siyasi mesajlarında öne çıkan bir mesajdı bu. Şimdi Golan'la ilgili bu ifadede bulundu. Yaptırımların kaldırılmasını istedi Suriye'ye dönük. Yeniden yapılanmasının maliyetinin yaklaşık 216 milyar dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor Dünya Bankası hesaplamalarına göre. Ve Guterres bir anlamda Suriye halkına destek vermeye uluslararası toplumu çağırdı. Bu çağrıları da dikkat çekiciydi. Şimdi Sednaya cezaevini ziyaret etti Guterres. Esad döneminde işkence, zorla kaybetme ve yargısız infazlarla anılan Sednaya askeri cezaevindeydi. Şara'dan İsrail'le güvenlik anlaşması mesajı da dikkat çekiciydi. Bunu Guterres ziyareti sırasında Şara ifade etti. Şimdi farklı açıklamalar, ummadığımız bir açıklama mı diyeceğim Şara'dan, değil ama nasıl yorumlamak lazım?
0: Şimdi bakın, Şara'nın durumunu şöyle bir tabloyu bir şöyle çizelim. Bir kere bir bunu ortaya koyalım daha doğrusu. Mevcut

0: tabloda ne var?
1: Hı-hı.
0: Şimdi Guterres'in ziyaretleri en son işte bir iyi niyet çerçevesinde son artık ben giderken bari iyi anılayım. Bu anlamda da genel geçer şeyleri burada da ifade edeyim dese de fiiliyatta bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bugün Suriye topraklarında Golan ve Şam'ın 30-40 kilometre güneyine kadar işgal altında, İsrail işgali altında olan bir Suriye var.
1: Evet.
0: Bakın, İsrail tarafından bütün savunma sistemleri, bütün ordusu, depoları, stokları, uçakları, hı hı, mevcut silahları, mühimmatları İsrail tarafından yok edilmiş bir Suriye var. Bugün Suriye Demokratik Güçleri adı altında YPG, PKK'yı doğrudan destekleyen devletleşme sürecini çok ciddi bir şekilde, ciddi bir boyuta taşıyan Türkiye'nin güneydoğu sınırında, Türkiye'nin Suriye sınırında, olarak Irak'a da uzanıyor. Baktığımızda 900 bin kilometrelik bir hattan neredeyse bahsediyoruz. Burada gerek Irak'ta ve bilhassa Suriye'de bu PKK-YPG yapılanmasının devletleşme boyutunda İsrail'i arkasında görüyoruz. Peki Kıbrıs'ta biz Kıbrıs'ta bir 1960'tan bu yana bir mücadele veriyoruz.
1: Hı
0: hı. Bu açıdan baktığımızda Kıbrıs Türk'ünün zulmüne, yaşadığı zulüme, yaşadığı soykırıma seyirci kalan, işte zaman zaman tampon bölgeyi ara bölgeden geçiş yapıp Türk sınırlarına tecavüz etmeye çalışan ve seyirci kalan Birleşmiş Milletleri görüyoruz. Srebrenica'da, Bosna'da seyirci kalan bir Birleşmiş Milletleri görüyoruz. Afganistan'da gördük, evet. Somali'de gördük. Ama Türkiye gidip buralarda barış gücü olarak gerçekten insani açıdan, gerçekten insanlık tarihi açısından baktığımızda çok önemli görevler yapmış. Birçok soykırıma varan veya varacak olan birçok olayı da bunları engellemiştir. Şimdi hangi bu açıdan baktığımızda hangi Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz? Guterres'in yaptığı nezaket ziyareti gider ayak birkaç da işte Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde ya da Birleşmiş Milletler hukukunda var olan, evet, Golan İsrail'in Suriye'nin toprağıdır. Hayır, Suriye devleti dahi, Suriye devleti de demeyelim. Yani buna şu anki Suriye liderliği açısından söylüyorum, kendi haritasından Golan'ı çıkarmış ve şu anda PKK-YPG'yi Savunma Bakanlığı düzeyine taşımış ve Genelkurmay Başkanlığı PKK-YPG'li Türkiye'nin aradığı, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, iadesini istediği bir şahsa Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakan Yardımcılığı bunları vermiş bir yapıdan bahsediyoruz. Hangi Birleşmiş Milletler? Hangi iyi niyet? İşte daha dün biz Srebrenica'yı nasıl unuturuz? Birleşmiş Milletler'in, Hollandalı Birleşmiş Milletler temsilcisinin NATO'da orada görev yapıyordu. Bunların seyirci kaldığı o soykırımları nasıl unutabiliyoruz? Unutamayız, böyle bir şey mümkün değil.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bugün uluslararası devletler üstü ya da hükümetler üstü bu tür örgütlerin, Dünya Bankası da aynı durumda. Yani Türkiye Dünya Bankası ile tehdit edilmedi mi? Bunu hatırlayın lütfen. Trump da Dünya Bankası'nı, IMF gibi örgütleri, Uluslararası Para Fonu gibi örgütleri, bunları, bu tür NATO'yu başta tabii ki, Birleşmiş Milletleri nasıl kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını, bunlar real politik. Türkiye bunları bilmiyor mu? Türkiye bunları seyirci mi kayıyor? Hayır. Elbette ki bu örgütlerin içerisinde yerini alıyor. Olmalı da, burada aktif rol oynamalı da. Ama hiçbir zamanda ne bir NATO'ya ne Birleşmiş Milletler'e güvenilmeyeceğini, Dünya Bankası, IMF gibi kurumlarında Türkiye'yi ekonomik olarak yeri geldiği zaman tehdit edebilecek, Türkiye'yi büyük riskler altına sokabilecek, tehlikeler altına sokabilecek yapılar olduğunu, bunları biz biliyoruz. Real politika bu. Maalesef dünya böyle. Evet, dünya beşten büyük olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor, bunu bir iddiayla, bir büyük yüksek sesle dile getiriyor. Ama gerçek bu. Dolayısıyla Guterres'in bu açıklamalarına, evet, çok güzel, Golan

0: Amerika, Golan, evet, İsrail değil, Suriye toprağıdır. İşte Kıbrıs'taki toplumlu çözüm olmalıdır filan. Ne kadar güzel söylüyorum. Kulağa çok hoş geliyor. Gerçekte böyle mi? Hayır. Gerçekte kim katliamları yapıyor? Kim soykırımı yapıyor? İsrail yapıyor. Kim buna hamisi bu bütün bu olayların? Amerika Birleşik Devletleri. Veya Çin'e bakıyoruz. Uygur'da yapmış olduğu Türk soykırımına bakıyoruz. Rusya'nın şu anda, Rusya da bunu yapıyor. Rusya da beş daimi üyeden bir tanesi. Rusya da bu zulümleri yapıyor. Yani baktığımızda böyle bir gerçek var. Yani şimdi Rusya'nın 250 binden, ki bazı kaynaklar 400-500 bine varan Ukrayna'da kayıpları var diye. Peki kayıpların nüfus hangi milletlerden oluştuğunu biliyor muyuz? Çoğu Türk. Yakutistan'dan, Başkırdistan'dan, yani Duma içerisinde Rusya'nın özel cumhuriyetler adı altında topladığı ama fakirleştirdiği, fakir bıraktığı bilhassa kırsal bölgelerden, çoğu da Türk olan unsurlardan, ölen çocuklar, ölen oradaki insanlar böyle. Bu böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi. Yani bunları çok iyi bizim görmemiz lazım. Bakın başka bir şey daha hatırlatayım. Yani Türklüğün ne kadar zor olduğunu şöyle hatırlatayım. İran-Irak Savaşı'nda savaşan ve ölenler kimlerdi biliyor musunuz? Güney Azerbaycan, İran, Güney Azerbaycan Türkleri, İran ordusunda Irak'taki, Irak içerisindeki Türkmenlerden oluşturulan Türkmenlerle savaştırıldı. Bunları yıllar sonra, savaştan bir yıl, iki yıl sonra fark etti. Türkleri birbirine kırdırıyorlar. Şimdi Kıbrıs'ta yaşadıklarımızı düşünün. Halen biz daha bunları yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla yine Suriye topraklarında olan zulüme bakın. Biz Türk, Irak Türklerinin, Suriye Türklerinin yaşadıkları zulümle bakın. Belki son dönemlerde biraz Türkiye'nin tabii ki bu noktada ağırlığını hissettirmiş olması, bu noktada politikalarını çok sert, yeri geldiği zaman askeri politikalarla destekliyor olması. Yani bu, hangi Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz? Güçlüyseniz hakkınızı yedirmezsiniz. Güçlüyseniz insanınızın tırnağına dahi dokundurtmazsınız.
1: Evet.
0: İnsanınızı veya soydaşınızın. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne Birleşmiş Milletler, ne Avrupa Birliği, ne Dünya Bankası, ne efendim NATO, bunların varlığını evet kabul ediyoruz. Bu teşkilatların içerisindeyiz. Burada güçlü olmak zorundayız. Bunların, ama bütün bunları da bilerek hareket etmek durumdayız. Güçlü olmak zorundayız. Zor ve güç bu oyunu bozar. Karşımızdaki cephe bize, kimseye, hiçbir örgüte güvenmemeyi öğretti.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok, biraz böyle biraz sert oldu ama real politikte bu böyle.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Sayın Değerli ile sohbetimiz sürecek kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Sayın Kaan Kutlu Ataç, sizinle de Netanyahu'nun Washington ziyaretini konuşmak istiyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Bu bir araya geliş içerisinde hangi mesajları barındırıyor? Aslında dış politikada da önemli mesajlar içeriyor. Çünkü hatırlayacaksınız, J.D. Vance'ın açıklamaları vardı İran Savaşı ile ilgili. Ve şimdi döndüğümüzde Kasım'da Amerika'da seçimler var. İsrail'de de seçimler var ki, İsrail seçimleri yaklaşırken bir anlamda Trump'ın desteğini de istiyor Netanyahu. Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı var. Ancak bu kararı da saymayacağını Trump ifade etmişti. Herhangi bir tutuklama olmayacağını söylemişti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani birbirinden destek alacak iki liderin neler yapacağını biz merak ediyoruz. Bu görüşmeden nasıl bir mesaj çıkar?
1: Şimdi tabii aslında söylediğiniz çerçeveden baktığımızda birkaç aşama var bu ikili ilişkileri değerlendirmek için. Birisi liderler düzeyindeki ikili ilişkiler ne anlamı ifade ediyor. Diğeri iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin o çok boyutlu alanı. Diğeri de uluslararası sistematik açıdan geliştiğimiz bölgesel ve bölge dışı gelişmelerle iki ülkenin beraber çoklu alanlarda nasıl hareket edeceğiyle ilgili. İsterseniz bu ikili ilişkilerden başlayalım, lider lider devresine. İki lider arasında çok özel bir ilişki var. Bunu defaten sürekli ifade ediyorlar zaten. Yani bu İran Savaşı özelinde örneğin Trump'ın Netanyahu'yu büyük savaşçı, büyük zafer kazanan lider olarak ifade etmesi. Netanyahu'nun Trump için Amerika başkanı olarak şu anda iktidarda olan başkan için ifade ettiği İsrail'in en büyük dostu ifadesi Beyaz Saray'da bugüne kadar oturan. Dolayısıyla çok farklı bir ilişkileri var Netanyahu'yla Trump arasında. Yani tamam, kimi zaman yükselen, alçalan ve birbirleriyle tırnak içerisinde çelişen bir ifade var. Ama Netanyahu bunu örneğin pazar günü verdiği bir ajansa verdiği demeçte de iki büyük dost arasında zaman zaman böyle bir iniş çıkış olabilir. Ama netice itibariyle biz birbirimize çok yakınız diyor. Aslında ziyaret bu teknik anlamda kabaca iki hafta önce bekleniyordu. Başbakanlık, İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Ama Netanyahu bunu gerçekleştiremedi. Çünkü Trump'tan bir tepki, teknik anlamda olumlu tepki alamamıştı ama gerçekleştiriyor. Tabii şunu söylemek gerekir. İsrail'in, özellikle Netanyahu'nun Amerikan iç kamuoyundaki gelişmeleri çok dikkatle takip ettiği ve siz de belirttiğiniz Başkan Yardımcısı Vance'in ifadesiyle İsrail'in Amerika'da alınan kararlar üzerindeki o muazzam etkisi üzerinde belki de hareket etmek gerekiyor. İşte tam bu dönemde de malum Senatör Graham'in ölümü sonrası cenaze törenine katılma artı Trump'la görüşme ile ilgili bir süreç var. Şimdi bu ikili ilişkiler içerisinde çok önemli bir yapı. Diğer taraftan iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bir süreç var. Buna baktığımız zaman çok özel bir ilişki olduğunu tekrar hatırlatmak gerekir değerli dinleyicilere. Örneğin 2027 savunma bütçesiyle ilgili olan ek maddelerle ilgili olan süreç devam ediyor biliyorsunuz. Amerika'da farklı bir savunma bütçesi uygulaması var, proses farklı gidiyor. Burada Temsilciler Meclisi'nin İsrail olan ilişkiler konusunda tamamen ikili ilişkileri, askeri ve savunma anlamındaki ilişkileri çok farklı bir boyuta taşıyabilecek olan özel bir alan yaratma çabası var. Ama bu tabii Senato'dan geçecek. Daha sonra uyum komitesi artı başkanın imzası gerekiyor. Burada şunu görüyoruz. İkili uyumlaştırma süreciyle ilgili savunma ve askeri süreç içerisinde zaten karar altına alınmış, kanunen desteklenmesi gereken İsrail'in Orta Doğu'da askeri üstünlüğüne halel getirmeyecek düzeyde bir politika izlenmesi zaten bir kanun emri, Amerika açısından konuşuyorum. Bunun daha da geliştirilmesi ilgili ve tamamen ortak karar almayla ilgili bir üretim ve operasyon alanında tamamen ortak bir komuta kontrol merkezine doğru bir gidişle ilgili bir anlayış bütünlüğü var gibi gözüküyor. En azından Pentagon artı Kongre ve Beyaz Saray arasındaki işler, ama bu zamana bağlı nasıl bir çizgi olacak bunu göreceğiz. Bununla ilgili önemli bir alan nerede yaratılabilir? İşte burada dün Air Force One'da, başkanlık uçağında Trump'ın bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'ye F-35 ile ilgili mesele, satışla ilgili meselesi, Netanyahu buna karşı çıkıyor. Cevabı burada çok önemli.

önemli. Trump'ın ifadesiyle bizim ne satıp ne satmayacağımıza kimse karar veremez. Amerika'nın kararı olarak bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu savunma güvenlik işbirliğiyle ilgili olan süreçte muhtemelen çok önemli bir konu olarak bugünkü Beyaz Saray'daki görüşmede bu ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Önemli maddelerden bir tanesi. İkili ilişkiler, ülke bazındaki ikili ilişkiler düzeyinde devam eden İran Savaşı meselesi var. Burada Trump şunu söylemişti. Ben ne zaman istersem İsrail Savaşı'na katılır. Netanyahu da Amerika istediği zaman bir savaşa katılmaya hazırız, her an hazırız ifadesi var. Aslında burada muhtemelen önemli konulardan bir tanesi Lübnan meselesi olarak gözüküyor. Hatırlanacaktır, çok yakın tarihte geçen hafta itibariyle Lübnan Başkanı Aoun da Washington'da ziyarette bulunmuş ve Trump'la görüşmüştü. Evet. Burada önemli konu iki ülke, yani İsrail ve Lübnan arasındaki bu Güney Lübnan meselesi, dolayısıyla sınır hatlarının belirlenmesi ve İsrail'in özellikle üzerine çok durduğu örneğin Hizbullah'ın silahsızlandırılma meselesi. Burada bir pilot uygulama birinci bölge itibariyle başlamış gibi gözüküyor. Dün akşam saatleri Türkiye karşı sabah saatlerinde Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklaması, gelecek hafta itibariyle Roma'da bu görüşmelerin, üçlü görüşmelerin devam edeceği, Amerika, Lübnan ve İsrail arasındaki ve birinci pilot uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceği ve daha da genişletilmesiyle ilgili bir ifade var. Bu çok önemli, Lübnan meselesi. Tabii bu İran meselesinin, İran'daki sürecin ortaya çıkarttığı, Orta Doğu'da tırnak içerisinde kimi güç boşlukları ile ilgili bir alan var. Bu işte, biz bunu nereden takip ediyoruz teknik olarak? Örneğin Türkiye Büyükelçisi, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Irak-Suriye özel temsilcisi sıfatıyla bulunan Tom Barak'ın ifadeleri var. Bölgeyi bir jeopolitik bütünlük içerisinde alıp İran'a karşı ve artı bu anlamda bu jeopolitik bütünlük içerisinde ekonomik işbirliğine ve diğer alanlara doğru bir kayma var. Burada Suudi Arabistan meselesi çok önemli. Geçen hafta çok önemli bir gelişme vardı. Bu sivil nükleer geliştirmeyle, anlaşmayla ilgili süreç var. Burada önemli konulardan bir tanesi işte İsrail özellikle durdu. Böyle bir süreç içerisinde acaba Suudi Arabistan'ın edindiği bu tecrübeyle bilahare bir nükleer silaha dönüşmeyle ilgili bir isteği, arzusu olabilir de. Bu önemli bir endişe kaynağı İran sonrası süreç içerisinde. Tabii burada Trump'ın çok önemli açıklamalardan bir tanesi, geçmiş ayları aktar, bunu tekrarladı. İbrahim anlaşmalarıyla ilgili bir alana bağlıyor bütün bu Orta Doğu'daki temel siyasi gelişmeler ilgili süreci. Bu da neydi? İsrail'in kurulması, varlığının devamı ile ilgili, bütün bölge ülkeleriyle ilgili alanın yaratılması. Burada bir taviz vermiyor gibi gözüküyor Trump'ın genel açıklamaları, geçmişle ilgili açıklamaları dolayısıyla. Ama burada önemli konulardan bir tanesi, Orta Doğu'nun nasıl şekilleneceği ile ilgili süreçte bir sorun var gibi gözüküyor. Bu bizi bir sonraki aşamaya götürüyor. İşte siz de belirttiniz. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili süreç ve Netanyahu'nun tutuklanması ile ilgili tartışmalar. Aslında bunlar, hani tırnak içerisinde söylemek gerekirse, işte New York Belediye Başkanı Mamadou'nun söylediği, ifade edilen açıklamalar var. Bu teknik anlamda, yani çok açık konuşmak gerekiyor bazı şeyleri belki de sinemalı. Bu havanda su dövmek, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi kararının Amerika'da uygulanıp uygulanmayacağı. Malum Amerika bu Roma Sözleşmesi'ne, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu yapısı olan Roma Sözleşmesi'ne taraf değil. Dolayısıyla bu taraf olmamayla ilgili olan süreçte çok net açıklamalar var. Hiçbir şekilde tutuklanmasıyla ilgili bir süreç gerçekleşmez. Hukuki anlamda söylüyorum. Ama bu bize Amerika'nın şu an içerisinde bulunduğu muhtemelen uzun dönemde, özellikle bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri çok sık yapılan ve artık gelenekselleşmiş olan kimi kamuoyu yoklamalarının ana başlıklarından birisi olan İsrail-Amerikan ilişkilerinde, Amerikan toplumunun İsrail'e bakışıyla ilgili olan süreçte ilk defa bu kadar düşük seviyede bir İsrail'e destek gözüküyor Amerikan kamuoyunda. İşte bu çok önemli seçimlerle ilgili süreçte. Kongrenin iki kanadında böyle bir ağırlık, böyle bir kamuoyu yoklamaları da ifade edilen İsrail'e düşük oranda destek, eğer iki kanada da yansırsa, hem cumhuriyetçilerde hem demokratlarda, bu ikili ilişkilerde ciddi sorun olabilir. Çünkü hem yürütmenin hem de yasamanın teknik anlamda bu kadar İsrail karşıtlığıyla ilgili bir görüş birliği içerisinde olduğu bir dönemde Amerika-İsrail ilişkileri de çok zorlu bir döneme girer gibi gözüküyor. Peki. Ama tabii

0: İsrail'in elinde farklı kartlar var. Yahudi lobisinin etkinliği çok fazla. Hı hı. Siz de belirttiniz, 27 Ekim'deki İsrail seçimleri nerede? Ben şimdi izlemeye çalışıyorum. Hem İsrail'deki muhalif yapıyı, muhtemel iktidar yapısı değişikliği ilgili süreci, hem de Netanyahu'nun iktidardaki kalmayla ilgili aşırı çabasını. Temel alanlar değişmeyecek gibi gözüküyor. Ama uygulamadaki farklılıklar bize bölgede sorunların yakın ve orta vadede çözülemeyeceği gibi bir alan yaratıyor. İç siyasetteki konsolidasyon sürecinin örneğin hem Lübnan'da, hem Mısır'da, hem Suriye'de, hem de Amerika açısından ortaya bakıldığında farklı bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Sorunlar yüzeysel olarak halledilebilir ama derinlemesine kök sorunlar ortada kalacak gibi gözüküyor Sinan Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar dileriz. Mersin Üniversitesi'nden Doktor Kaan Kutlu Ataç bizimleydi kıymetli dinleyicilerimiz. Az bir süremiz kaldı ama biz bir değerlendirmeyi de Sayın Güray Değerli'den almak istiyoruz. Washington ziyareti çok önemli mesajlar içeriyor. Üç başlıkta inceledi Sayın Kaan Kutlu Ataç. Evet. Siz neler eklemek istersiniz?
2: Şimdi buradan ne çıkacak? Şimdi Trump, evet ben özgür karar veririm, benim kararıma kimse karışamaz gibi söylemleri, buna benzer şeyleri biz çok duyduk. Ama Netanyahu ile olan gerek bu açık ilişkisi, gerek kapalı ilişkileri, hı hı, özellikle İsrail lobisiyle, hatta Mossad'la, gizli servisle, biraz daha bunu bir ayrıntılandırdığımızda adeta rehin alınmış bir Amerikan liderliği görüyoruz. Bunu bu kapsamda burada Tom Barak'ın ifadelerinde de bunu görebiliyoruz. Veya Amerika'nın İsrail yanlısı tutumunu, askeri işbirliğini bugün nereye taşıdığını çok iyi görüyoruz. Hı hı. Ortak askeri tatbikatlar, ortak komuta merkezleri, ortak askeri üretimler, bu karar alanı daha geçen hafta, daha aradan bir hafta geçmedi. Hani nerede, yani realitede nerede Netanyahu ile olan münakaşa? Sadece bir ekran önünde veya sahne önünde bir mizansen oynanıyor. Bu açıdan baktığımızda Netanyahu ile görüşmesinden sonra Trump'ın söylem ve eylemlerindeki değişikliği göreceğiz.
1: Ancak attığı adımlarda,
2: bakın, söylem ve eylemlerinde diyorum. İşte evet, F-35 konusunda, F-16 blok C'ler konusunda, efendim uçak motorları konusunda, katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda çok güzel, kulağa hoş gelen açıklamalar yapıyor. Peki ne oldu? Yani burada Ankara'ya indiğinde, Etimesgut'a indiğinde çok güzel açıklamalar yaptı. Fiiliyatta ne oldu? Hiçbirisi daha gerçekleşmedi veya sürece dahi girmedi. Bakın şu anda 6 Kasım Kasım seçimleri var. Durumu pek iyi değil. Dolayısıyla bu Netanyahu ziyaretinin sonuçlarından bir şey beklemek ve Netanyahu İsrail yanlısı bir Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden göreceğimiz aşikardır. Öyle.
1: Evet. Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kıymetli fikirlerinizi bize sunduğunuz için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi haberler. Haberlerin ardından gündem ikinci bölümle karşınızda olacağız. Saat 9.
3: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim yapılacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.

sürecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceği mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. ...8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirerek farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvim ve katılım koşulları duyurulacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı. 28 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akbulat'ın mütalaa karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğini ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs adasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İspanya'da 130 bin hektardan fazla alan küle döndü. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler söndürülemiyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan...

0: Kredi servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar.
3: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın kıymetli dinleyicilerimiz. Saat 9'u 9 dakika geçiyor ve bu bölümün ilk konu eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin telefon hattımızın diğer ucunda. Sadık Bey günaydın, merhaba.
2: Merhaba, günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Üniversite tercihleri yarın başlıyor. Baktığımızda LGS tercih süreci de tamamlandı. Sonuçlar 5 Ağustos'ta.
2: Evet, yoğun ve sıcak günlere girdik. Yarın üniversite tercihlerinin resmi süreci başlamış olacak. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Şimdi önemli değişiklikler var esasında Sinem Hanım. En önemli değişikliklerin başında hukuk fakültesinin giriş sıralama barajının 125 binden 100 bine çekilmesi oldu. Şimdi daha önce de dile getirdiğimiz gibi gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse YÖK artık yatay genişlemeyi tamamladı. Artık dikey genişlemeye, yani derinliğe, niteliğe, kaliteye önem verecek. Burada hem kontenjanların azaltılması hem de bu hukuk fakültesi gibi giriş sıralamasının yukarıya çekilmesi, ki bu yıllardır hep tartışılan, hatta 2 yıldır da böyle beklemede olan bir süreçti. 100 bine çekildi. Buradaki amaç hem hukuk fakültesinin kontenjanlarının azaltılması hem de girecek olan öğrencinin bilgi niteliğinin diyelim kalitesinin yükseltilmesi. Diğer şeylerde, bölümlerde herhangi bir değişiklik yok. Yani mimarlıkta 250 bin, tıpta 50 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği 80 bin, mühendislik ve öğretmenliklerde 300 bin barajı sıralaması devam ediyor. Onda bir değişiklik yok. Şimdi diğer değişiklik de daha son birkaç yılda, yani YÖK'ün hassasiyetle üzerinde durduğu bu yapay zeka, veri mühendisliği, yazılım mühendisliği, siber güvenlik gibi alanlarda hakikaten önceki yıllara nazaran, mesela 2022'ye nazaran %23'lük, %25'lik bir artış var kontenjanlarda. Mesela yapay zekada, veri mühendisliğinde, yazılım mühendisliğinde son 4 yılda 100

0: %23 kontenjan arttı sinemanın. Yani toplam 54 bine yaklaşan bir şey oldu ki sayısal puan türüne baktığımızda toplam alınan öğrenci sayısı zaten 180 bin dolayında. Bunun 54 bine bu saydığımız birkaç dal, yani bilişim alanındaki birkaç dala ayrılmış durumda. Yani bu aslan payı bilişim alanına ayrılmış durumda. Ha, bu doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani bu sadece sayısal bir şey değil, yükselme, artma anlamına gelmiyor. Yani artık geleceğin mesleği bu ve sadece hani bilişim alanında değil, her meslek buna dayanacak artık. Yani her mesleğin içerisinde bu saydığımız yapay zekadır, siber güvenliktir zaten olacak. Bu iş gücü piyasasının ihtiyacı, aynı zamanda da geleceğin meslekleri, onun ihtiyacı yok. Tabii ki burada dengeli bir dağılım yapıyor ve bunu planlamaya alıyor. Şimdi bir başka önemli değişiklik de mesela açık öğretim fakültesinde bu yıl ilk kez iki bölüm eklendi. Yapay zeka ile ilgili gene. Yapay zeka destekli kodlama ve görselleştirme ve bilgi tasarımı. Ki her birine 250'şer öğrenci alacak. Yani 500 öğrenci alacak bu iki bölüme. Dolayısıyla hem açık öğretim fakültesinde hem lisans bölümlerinde hem ön lisans programlarında gerçekten bu alana büyük önem veriliyor. Bu yönlendirme yapılıyor. Şimdi kontenjanlara baktığımızda sinemanın lisansta geçtiğimiz yıla nazaran 3-5 binlik bir artış var. Yani hemen hemen aynı kaldığını söyleyebiliriz. Geçen sene lisansta 402 bin dolayında bir kontenjan varken bu yıl 407 bin dolayında, yani çok cüzi bir artış var. Ona çok dikkate almamakta yarar var. Ön lisansta bir hayli artış var. Yani bu bilişim alanına hani önem verdiği gibi hakikaten ön lisanstaki bu iki yıllık programlara da mesleki eğitime de hem Milli Eğitim Kademesi'nde hem Yüksek Öğretim Kademesi'nde büyük önem veriliyor. Burada 60 binlik bir artış var. Yani geçtiğimiz yıla nazaran bu çok büyük bir artış. Yani evet, geçen yıl 310 bin dolayındaydı. Bu yıl 370 bin dolayında. Hakikaten bu öğrenciler için önemli bir avantaj. Aynı zamanda mesela organize sanayi bölgesindeki meslek yüksek okullarının kontenjanlarını da %70 arttırdı. Yok. Ve burada da 4300'lere kadar yükselen bir kontenjanla karşılaşıyoruz. Şimdi lisans basına baktığımızda 7 yeni bölümün açıldığını, 2 yıllık meslek yüksek okullarına baktığımızda da 9 ön lisans programının açıldığını görüyoruz ki bunlar hep yapay zeka temelli. Yani mesela lisansta tarih ve yapay zeka, evet kontenjanı son derece az ama önemli bir başlangıç, önemli bir girişim, 10 öğrenci alınacak. Felsefe ve yapay zeka 18 öğrenci alınacak. İşletme ve yapay zeka 10 öğrenci alınacak. Yine finansal teknoloji alanında 30 öğrenci var. Paramedik 2 yıllık daha önce programları vardı, şimdi 4 yıllık alınacak ve 40 kontenjan ayrılmış. Balıkçılık teknolojisi var, bu da önemli bir olay. Yok, bilişim alanı hani önem verdiği gibi diğer yandan tarım ve balıkçılık alanlarına da gerçekten önem veriyor, yatırım yapıyor. Şeye baktığımızda, ön lisansa baktığımızda yine hep yapay zeka, tasarım, kodlama, animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik, ondan sonra balıkçılık teknolojilerini 2 yıllık şeyde de görüyoruz, programlarda da görüyoruz. Yani bu bir çalışmanın yansıması, iş gücünün beklentilerinin, ihtiyaçlarının bir çalışması, yansıması olarak karşımıza çıkıyor sinema.
1: Sayın Sadık Gültekin, YÖK'ün kontenjan artışları söz konusu dediniz. Ön lisansı 310 binde 370 bine çıktı. Doğru. Kontenjanlar, evet, dediniz. Şimdi YÖK'ün bu kontenjan artışlarında aynı şekilde OSB'lerdeki meslek yüksek, evet, okullarında, evet, da kontenjanlar artırıldı. YÖK'ün bu kontenjan artışlarında tercihler mi etkili oluyor, yoksa ihtiyaçlar mı etkili oluyor? Yani
0: diyor, işler etkili oluyor. Hani şeye baktığınızda, tercihlere baktığınızda tabii ki fazlasını ister. Bu daha önceden de görüyorduk. Mesela psikoloji çok talep edilen bir bölüm. Evet. Hukuk talep edilen bir bölüm. Ama bunun hani niteliğinin de korunması lazım. Bunun kalitesinin gözetilmesi lazım. Öğretim üyesi ihtiyacının, fiziki olanakların göz önünde tutulması lazım. Sadece ihtiyaç şey değil, talep değil, ihtiyaç son derece önemli. Yani iş gücü piyasası bu çocuklar.

0: mezun olduğu zaman, yani 4-5 yılı mutlu mesut bir şekilde ve iyi bir eğitim alarak geçirebilirler. Ama mezun olduğu zaman hani bu gençlerin durumu ne olacak? Ülkenin bu kadar yatırım yapmasının karşılığı, geri dönüşü ne olacak? Bunun gözetilmesi lazım. Artık yani bizim boşa gidecek herhangi bir şeyimiz yok, yani çabamız veya şeyimiz yok. Dolayısıyla iş gücü piyasasının ihtiyaçları, beklentileri, geleceğin meslekleri, elimizdeki hani olanaklar, bunların dengeli bir şekilde gözetilerek planlamanın yapılması neticesi diyelim sinema.
1: Şimdi en fazla 24 tercih yapabiliyor şu adaylar. Hı-hı. Tercih listelerinde tercihlerinde neye dikkat etmeliler?
0: Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Adaylara gelen şeyler, veriler, yerleştirme puanları, AYT puanları, bu yılın verileri. Ancak biz tercihleri yaparken neyi kullanıyoruz? Geçen yılın verilerini kullanıyoruz. Yani ondan yararlanıyoruz. Dolayısıyla bu yılki verilerin tabii ki geçen yılın diline döndürülmesi lazım. Onun için de sevgili gençlerin, değerli ebeveynlerin bu kendilerine gelen 2026 yerleştirme puanlarına, 4 puan türündeki geçen yılki karşılığına bakmalar lazım. Yani kendilerine gelen puanların sırası bu yıl neyse, o puanın geçtiğimiz yılki, yani kılavuzdaki karşılığı kaça tekabül ediyor? Bu her öğrencide değişiyor, her puan türünde değişiyor, her puan diliminde değişiyor. Dolayısıyla en sağlıklı veri hani bunu, bu karşılaştırmayı yapmaktır. Çünkü buna göre hareket edeceğiz. Geçtiğimiz yılki verileri kullanacağımız için bu yılki gelen öğrencinin verisini geçtiğimiz yılın diline çevirmemizde yarar var. Ve tercihleri yaparken adayların biraz daha toleranslı davranmaları gerekir. Şöyle bir örnek vereyim. Yani sayısaldaki sıralaması adayın 27 bin olsun. Şayet tercih adedi sayısı 24'ü çok aşmıyor. Yani yerimiz varsa, böyle çıkartmamız gereken tercih sayısı çok fazla değilse, 27 bindeki bir adayın 12 binden dahi tercihlerini başlatmasında herhangi bir sakınca yok. Neden yok? Hani olur mu diye soruyorlar. Şu var, bu hayatlarında bir veya iki kez yapacakları bir şey. Dolayısıyla gönüllerindeki yatan aslanı, gönüllerinin şeyini, beklentisini, bir iki tercihi bu şekilde yazmakta herhangi bir sakınca yok sinemanın. Evet. Ha, diyelim ki olmadı, bir zararı yok. Olmazsa olmasın. Yani en azından hani düşünüyorduk, içimizden gönlümüzden geçiyordu. Olmayacağını da tahmin ediyorduk. Yazdık, olmadı. Kaybedeceğimiz herhangi bir şey yok burada. Dolayısıyla ilk bir iki tercih, yani çok fazla da aşırıya kaçmadan bu şekilde ilk iki tercihi kendi sıralamasından daha küçük bir sıralamadan, örneğin 27 bindeki bir adayın yeri varsa 12 binden, hatta 10 binden başlatmasında herhangi bir sakınca yok. Ondan sonra ideal bir şekilde bu sıralamaların yükselmesi, kendi sıra seviyesine gelmesi ve oradan aşağıya da doğru inmesi lazım. Peki bu adayın, 27 bindeki bir adayın kaç bine kadar düşerse kendine garantiye almış olur. Yukarısını söylemek doğrudur ve herhangi bir sakınca yoktur sinemanın. Ancak aşağısını söylemek bir başkasına düşmez diyelim. Ne bir eğitimciye, ne bir uzmana, ne bir büyüğe, anne babaya. En son yazılacak sınır kişinin pişman olmayacağı yerdir. Evet. Ve bu kişiden kişiye değişir. Herkesin pişmanlık sınırı birbirinden farklıdır. Yani son yazacağı, son düşeceği yer, bir daha sınava girmek istemeyeceği, yine de okuyacağı ve pişman olmayacağı bir yer olmalı. Ama bana sorarsanız, yani 27 bindeki bir kişi pişmanlık sınırını falan bir kenara bırakalım, kağıt üstünde matematiksel olarak hani kaç bine kadar düşerse kendini garantiye almış olabilir. Aşağı yukarı 80 binlerde, 70 binlerdeki bir yer kendisini garantiye alır diyebiliriz. Ama tekrar vurguluyorum, kişiden kişiye değişir ve kişinin pişmanlık sınırına göre değişir. Buna dikkat etmekte yarar var sinema.
1: Sayın Gültekin, belki şunu da ifade etmek etmekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi biz kaybedilen bir yıl olarak bakıyoruz belki ama mezuna kalmaktan korkmasınlar.

0: kendilerine güveniyorlarsa bence mezuna kalmayı da denemeliler. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Şimdi var, önemli bir konuya değindiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Ya geçtiğimiz yıl 800 bin dolayında öğrenci liseden ilk kez mezun olup sınava katıldı. Yani taze bilgiyle mezun olup sınava katıldılar. Ve bu 800 bin adaydan 400 bini tercih yapmamış sinema. Yani öğrenci tabiriyle mezuna kalmış. Ha, kalınabilir mi? Tabii ki kalınabilir. Ancak burada iki kriter çok önemli bence. Birincisi, genç çocuk son derece bilinçlidir. Tercihi nettir. Ha, sonuçlara baktığınızda gerçekten birazcık daha çabuk göstermesi gerekir. Biraz daha süreye ihtiyacı vardır. Biraz daha emek verdiği takdirde bu amacına ulaşacaktır. Bu bellidir ve gözüküyordur. Bunu kendisi de biliyordur. Ebeveynleri de farkındadır. Ha, bu çocuğun bu şeyi değerlendirmesi gerekir. Çünkü son derece bilinçlidir. Ancak büyük çoğunluk diyelim sinemanın genellikle şöyle düşünüyor. Ya bu sene olmadı ama ben mezuna kalırsam seneye siz beni görün. Bak seneye bu iş biter. Güzel ama davranış bu şekilde olmuyor. Kasım ayına kadar daha henüz zorluk başlamadan, birikim olmadan, işte geçtiğimiz yılın bilgileri daha tazeyken varken Kasım'a kadar bu düşünce, faaliyet bu şekilde devam ediyor. Ancak Kasım'dan sonra düşüş başlıyor. İşte bazı dersler gene çıkartılmaya başlanıyor. Ondan sonra daha süren var, işte okulda yok zaten. İşte şimdi birazcık hani rahat edeyim de ileride biraz daha sıkıştırırım, biraz daha gayret gösteririm. Sonra ertelemeyi getiriyor. Ders çıkartmayı getiriyor. Sonra el elde baş başta Eskişehir'e dönmüş oluyoruz. Dolayısıyla koskoca kayıp bir yıl daha eklenmiş oluyor. Burada çok bilinçli olan öğrenci için evet diyorum. Ama keyfi olarak sadece erteleme, İşte okulda bitecek, işte seneye ben daha iyi çalışacağım. Bu sadece sözde, söylentide kalmaması gerekir. Başka bir önemli verim size sinemanın. Geçtiğimiz yıl mezuna kalan 1 milyon adaydan 300 bini, yani üçte biri tercih yapmamış. Peki o zaman siz neden mezuna kaldınız? Neden bir yıl daha kaybettiniz? Evet. Yani lise sondaki daha taze bilgili öğrencinin yarısı 400 bini tercih yapmıyor. Mezuna kalan 1 milyon öğrencinin de üçte biri tercih yapmıyor. Yani 300 bin çok büyük bir sayı. O zaman ne işe yaradı bu? Neden kaldık? İşte burada son derece bilinçli davranmak gerekiyor. Evet diyorum ama şeyi net olan öğrenci için evet derim. Yoksa sadece seneye de ben bunu denersem yaparım, o sözde kaldığı takdirde hiçbir şey değişmiyor. Üstelik de önümüzdeki yıl son şey değişiyor. Marif modeli devreye gireceği için sınav sistemi değil, soru sistemi değişiyor. Dolayısıyla mezuna kalma bu şekilde bir alışkanlığa dönüştüğü takdirde bir de onun sıkıntısı, onun zorluğu da beraberinde gelecek sinema.
0: Evet, daha da zorlanabilirler. Bunu öngörerek ona göre tercih yapmalılar. En çok da tercih yaparken adayların program kodlarını doğru seçmeleri gerekiyor.
1: Bu da önemli bir unsur.
0: Kesinlikle.
1: Özel koşullar. Evet, kılavuz bir hayli yoğun, kılavuz bir hayli kalın ama bu bizim geleceğimizi ilgilendiren bir olay. Dolayısıyla evet biraz yorulacağız, biraz emek sarf edeceğiz, biraz araştıracağız, bakacağız ama her yazdığımız kodlamaya dikkat ettiğiniz gibi her yazdığımız bölümün arka taraftaki özel koşul maddelerine, bu ücret olabilir, vakıf üniversitesinde dil olabilir, ondan sonra ne bileyim şeyi yerleşim biriminin yeri olabilir, ondan sonra ulaşımı olabilir, o kadar çok özellik var ki dolayısıyla bunlara da tek tek hassasiyetle ve titizlikle bakmak gerekiyor. Ha, daha sonradan bu böylemiş demenin hiçbir şeyi yok, tutar tarafı yok sinemanın, onlara dikkat etmekte yarar var.
0: Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklikler yaptı ve bugün itibariyle de resmi gazetede yayımlandı bu değişiklikler. Öne çıkan düzenlemeler var. Vaktimiz kaldığınca bu düzenlemelerle ilgili sizden de değerlendirme almak isterim. Öne çıkanlardan biri şu: güvenlik gerekçesiyle okul, pansiyon, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen alanlarda tutanaklı arama yapılabilecek. 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve kurul kararıyla sınıf geçen öğrenci takdir teşekkür alamayacak. Yani

0: 20 güne üzeri devamsızlık takdir teşekkür alımına etkileyecek. Öğrenci belgesi e-devlet üzerinden alınabilecek. Bu değişikliğin okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde yapıldığını tekrar edelim. E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilecekler. Ortaokullarda en az bir proje hazırlanacak. Teslim etmeyen öğrencinin proje puanı 0 olacak. Yabancı dil ve din kültürü derslerine branş öğretmeni girdiğinde sınıf öğretmeni idarenin verdiği eğitim öğretim görevlerini yapacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yapılacak. Burada sanıyorum ki öğretmenin sık boğaz edilmemesi gerekiyor. Randevu sistemi üzerinden yapılması anlamlı.
1: İdarenin de aynı şekilde.
0: Kesinlikle. Ve bilişim araçlarını okul kurallarına aykırı kullanmak yaptırım konusu olacak.
1: Şimdi daha önce de dile getirmiştik başka bir koduydu esasında. Bu sıralı öğrenci alınan hani okulların belirtilmesi niteliklerinde de bir takım değişiklikler ve hassasiyetler gösteriliyor. Bunun denetlenebilir olması, işte bunun kamuoyuyla paylaşılabilir olması. Buradaki tüm az önceki dile getirdiğiniz maddeler de dahil olmak üzere öğretmeni, okul idaresini herhangi bir zan altında bırakmayacak, her şeyin şeffaf ve net işte kurallar dahilinde ve bunlar görülebilir işte online olarak yahut da işte belge olarak hiçbir tartışmaya açık bırakmayacak bir şekilde işte takdir belgesinin devamsızlıktan dolayı işte kısıtlanması gibi okul araç gereçlerinin işte kontrol edilmesi gibi ondan sonra veli şeyinin toplantısının işte şey yapılabilmesi için bunların hepsi hem niteliğin artırılabilmesi hem tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ve denetlenebilir bir şekilde yapılması için bir nitelik artışı olarak karşımıza çıkan şeyler. Dolayısıyla hani bunlar doğru mudur? Evet doğrudur. En azından her şey baştan kişiye göre değişmeyen, öğretmene veya idareye, veliye göre değişmeyen kurallar olarak uygulanacak, karşımıza çıkacak. Tabii ki bunlar yaşanarak, tecrübe edilerek organize edilen faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor sinema.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar ülkemiz için. Güzel bir gün olsun.
0: Sağolunuz. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitim yazarı Sayın Sadık Gültekin bizimle birlikteydi. Yarın üniversite tercihleri başlıyor ve bu tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. LGS tercih süreci de tamamlandı. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçları da merak edenler için duyurmuş olalım. 5 Ağustos'ta yayınlanacak. Biz şimdi eğitim bölümünü noktalıyoruz ve kısa bir ara aranın ardından hava durumuyla devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
0: Hava durumuna dair son bilgileri, belki zamanımız kalırsa barajlardaki doluluk oranlarını da konuşacağız ama öncelikle hafta sonunu konuşmakta yarar var. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özsel bizimle. Sayın Özsel hoş geldiniz, günaydın.
4: Günaydın Sinem Hanım, iyi sabahlar herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Siz Balkanlardan soğuk hava gelecek ve yağmurla birlikte belki dolu da yağabilir dediniz ama Ankara felaketi yaşadı. Biraz bu bunu konuşarak başlayalım, bu felaketin kaynağını ve illerde yaşanan son durumu konuşalım.
4: Tabii ya, aslında bu hafta tekrar böyle bir yağış beklemiyoruz. Önce beklentiyi söyleyeyim de geçtiğimiz gün cumartesi günü pek çok kentte şiddetli sağanak yağış dediğimiz 100 milimetre seviyesine ulaşan, 24 saat içinde 100 milimetreye ulaşan yağışlar kaydettik. Bunların aslında ismine bizim felaket dememiz yerdeki bazı insani faaliyetler sonucunda oluyor Sinem Hanım. Çünkü yağış şiddetleri fazla ama emin olun onların hepsinin doğada bir işlevi var.
0: Evet.
4: Şimdiki siz de barajlar demişken belki o konuya faydası olmuştur. Ankara'daki o doluluk oranlarının özellikle artmaya ihtiyacı var gerçekten. Tabii İstanbul'da da böyle de İç Anadolu bölgesindeki yağışlar biraz daha az ve yağdığında da çok şiddetli. Sayıları az ama şiddetleri yüksek şekilde gerçekleşiyor. Maalesef bizim aradığımız yağış rejimi, yağış temposu tabii ki bu değil. Geçmiş olsun diyoruz geçtiğimiz gün, cumartesi günü Ankara'da ya da İstanbul'da nerede yakalanırsanız o şiddetli yağışa.
0: Evet.
4: Karalarımızın fazlaca ısındığı bir tarihteyiz artık. Eğer bir soğuk hava geliyor, hava durumunda böyle bir şey duyulduğunda şiddetli hava olayları yaşayacağımızı çıkartabiliriz, kestirebiliriz. Ancak şu anda tahminlerimiz bu haftanın ve hatta gelecek haftanın da daha sakin, güneşli ve 29-32 derece arası sıcaklıklarda geçeceğini gösteriyor başkent Ankara için. 28-32 bence bana sorarsanız şu tarih için iyi sayılır. En azından 35-38 değil yani en azından. İstanbul ve çevresi için ise bugün 33-34 derecelere çıkabilir sıcaklık. Edirne'de 37 derecelere. Bugün sıcak bir gün. Son günlerdeki o serinliğin yerini daha mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklara bırakıyoruz. Bu çarşamba günü 29 Temmuz'da Batı Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de biraz yağmur bekliyoruz. Çok kuvvetli bir hava olayı bu hafta beklemiyoruz. Yani bir sel riski görünmüyor. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon gibi kentlerde çarşamba günü yağmur. Perşembe günü de Doğu Karadeniz'de yine Giresun, Trabzon, Rize'de de sürebilir. Ancak bu haftanın bana sorarsanız önemli olayı Sinem Hanım, güneydeki yüksek sıcaklıklar. Yani İzmir'de, Aydın'da, Antalya'da, Adana, Kahramanmaraş gibi bütün kentlerde 41 ila 43 dereceye yükselmesini bekliyoruz termometrenin. Yarın özellikle yüksek sıcaklık uyarısı var. Adana'da gölgeler 43, güneş altıysa 50 derecenin üzeri gerçekten bir riskli bir değer. Buna karşı tedbirli olup hani sokağa çıkmayalım diyorum ben 29 Temmuz çarşamba günü artık söyleyecek. Sağlık açısından da fazla bir şey kalmadı. Evet. Gölgeler de durabilirsek ne hala, ama bunlar gerçekten sağlığı tehlikeli koşullara sokan yüksek sıcaklıklar. Bu bir sıcak hava dalgası mı? Aslında evet, Basra kökenli, güneyimizde, güneydoğumuzdan sokulan bu Basra sıcakları bize etkisi altına alıyor. Kuzey bölgelerimiz bundan çok etkilenmezken, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi gibi Ankara çevresi bundan çok etkilenmezken, kıyı Ege'de ve Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da, hatta Doğu Anadolu'da da öyle. Mesela bugün Muş'ta ve yarından itibaren Bingöl'de gölgeler 40 derece olabilir. Bunlar bölge için yüksek rakımı, yüksek olan şehirlerde bile 40 dereceye çıkıyor bakın. Riskli sıcaklıklar. Bu durum devam edecek. Ağustos'un ilk günleri de epey sıcak güneyde. Ama tekrarlıyorum, İç Anadolu'da, Karadeniz'de ve Marmara'da böyle aşırı bir sıcak beklemiyoruz. Bize hala kuzeyden esen rüzgarlar serin tutabilecek bu bölgelerde.
0: Yine sabah serinlikleri o zaman olacak, öyle mi?
4: Sabah serinlikleri, evet evet, bu çok kıymetli, serinliklerimizi kaybetmeyeceğiz. Ama bir durum var ki Ağustos ayının ilk haftasından sonra Türkiye'de ülke genelini etkileyecek daha sıcak bir hafta geçirebiliriz 7-8 Ağustos'tan sonra. Onu tabii tarih yaklaştıkça biz de sağlıklı olursak tekrar konuşuruz. Ancak şu andaki durum güneyde çok yüksek, kuzeyde ise mevsim normallerindeki havalarla bir süre ilerleyeceğiz gibi görünüyor.
0: Biz daha yaz gelmeden acaba El Niño'dan etkilenecek miyiz diyordu.
4: Evet, öyle bir konuşma var orada.
0: Evet, acaba o 7-8 Ağustos gibi beklenen sıcaklıklar onlar
4: yok
0: mı?
4: Yok, o değil. Haklısınız yani, bizim de bunu ifade etmemiz lazım. Onlar okyanus suyları önce bir ısınsın, sonra Atlantik'i geçsin Avrupa'ya, sonra Türkiye'ye derken o Kasım Aralık aylarına kadar tesir eder. Hani ılık bir kış geçirirsek bunun bununla ilişkisi var diyebiliriz biraz. Ki onu da Türkiye'nin hava olaylarını direkt etkileyemedi. Yani etkilediğine dair ayağa yere basan bilimsel bir araştırma sürecimiz yok henüz. Yani bunu yapmak da zaten çok mümkün değil.
0: Evet.
4: Çünkü arada 4-5 tane farklı sistem var. O sıcaklık bize etki edene kadar. Dolayısıyla hangisinin hangisinden olduğunu ayrıştırmak çok titiz bir çalışma gerektirir. Hatta birkaç ülkenin birlikte çalışmasını. Bizim böyle bir konsorsiyumumuz yok henüz. Dünya Meteoroloji Örgütü de zaten bunu ülke bazında araştırmıyor. Sadece alansal olarak şu alanlarda şunlar olabilir şeklinde anlatıyor. Yani El Niño sıcaklarıyla Türkiye'nin hala bir bağlantısı yok.
0: Evet.
4: Ancak Basra sıcaklarıyla var ve bu da gerçekten bize yetecek boyutta. Tekrarlıyorum, Adana'nın ve çevresinin

0: gündeki 3 dereceye ulaşmasını bekliyoruz yarın, perşembe ve cuma. Bu 3 güne özellikle çok dikkat edelim. Bunun dışında rüzgarlı bir Ege ve Kuzey Ege denizleri var. Çanakkale, Gelibolu, Marmara Adası'ndaki herhangi tatil yapılabilecek bir ada. Buralar epey rüzgarlı olacak efendim. Yarın perşembe ve cuma, bu 3 gün. Deniz üzerinde biraz sallantılı olur. Deniz kıyılarında boğulma vakaları arttırıyor böyle zamanlarda. Dikkat edelim diyoruz denizlerde.
1: Evet, şimdi Akdeniz'i de konuşalım. Akdeniz'de yeterince sıcak denizler hali hazırda, onu biliyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bir de belki bu konuda, evet, hava durumunu konuşuyoruz sizinle ama kirlilik haberleri de gelmeye başladı. Bunun sıcaklıkla bir bağlantısı olabilir mi diye sormak isterim Hüseyin Bey.
0: Olabilir mi? Olabilir. Hem bizim turist faaliyetleriyle ilişkisi olabilir. Tekneler, teknelerin sayısı arttığı için kışın görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bir de deniz daha fazla ısınınca belki de dipten çıkan soğuk su ve tekrar akıntılar yer değiştiriyor, daha sakinliyor. Bu oluyor. Kıbrıs'ın özellikle doğusunda oluyor bu. Kirlilik belki daha fazla bakterinin, mikroorganizmanın üremesi için yeterli ortamı da sağlıyor.
1: Evet.
0: Bunlar da sayıları katlanarak bu yüzden artıyor, ısınma birden arttıkça. Ama ben bunun büyük kısmının turizme ve bu tip faaliyetlere bağlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, insana bağlı.
0: Bence bu şekilde, yani diğer etkenlerin yok olduğunu söylemiyoruz ama oransal olarak en fazla. Bu arada orman yangınları da insana bağlı.
1: Evet.
0: Bunu da dikkat edelim. Kuzey Ege'de özellikle yani Bursa, Balıkesir, Çanakkale, işte Ayvalık, Edremit, buralar, Gelibolu ve işte Soma, Manisa çevre. Bu alanda çok rüzgarlı günler geçireceğiz. Çok dikkat edelim. Yangın çıktıktan sonra bu rüzgar yüzünden bir türlü kontrol altına alınamıyor. Çıkmasın. Çok temiz bırakalım çevreyi.
1: Evet.
0: Diyoruz. Biz hatırlatmamızı yapalım yani.
1: Son olarak bu sabah Antalya Kaş'tan yangın haberleri geldi maalesef.
0: Onu kaçırdım, öyle mi?
1: Çok kıymetli bizim. Doğamız çok kıymetli.
0: Tabii
1: denizimiz
0: ki.
1: Çok kıymetli. Tertemiz bir havamız var. Dilerim bu duyarlılıkla daha dikkatli davranırız bundan sonra da.
0: Kesinlikle. Şöyle bir şey de oldu Selim Hanım. Eskiden biz vaktimiz var mı bilmiyorum ama mesela İspanya'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın ya da ta gidelim batıya Amerika'nın, Avustralya'nın böyle güzel plajlarını, doğal güzelliklerini hani hem filmlerde hem işte medyada göreye göre sanki o ülkelerin doğal güzellikleri bizde yokmuş.
1: Evet.
0: Hatta onlar birinci sınıfmış da bizde de işte böyle bir algı oluştu. Ama böyle bir durum yok.
1: Evet.
0: Akdeniz'in en güzel ülkesi Türkiye, yani bunu kabul edip anlamamız ve fark etmemiz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ben de koruruz umarım diyorum. Geleceğe aktarırız bu güzellikleri.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Kıymetli
1: fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için kolaylıklar dilerim.
0: Sizlere hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Habertürk TV meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel son olarak bizimle birlikteydi. Hava durumuna dair detayları konuştuk. Tabii ardından denizlerimizin güzelliklerinden, ormanlarımızın varlığından söz ettik. Daha çok duyarlı olmamız gerektiği aşikar kıymetli dinleyicilerimiz. Biz gündemi noktalıyoruz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine 7.30 haberlerinin ardından bizler Ankara stüdyolarından size ulaşmaya çalışacağız. Yarın da bekleriz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizinle olmak umuduyla. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi, Olimpiyat oyunları. 1956'da Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenirken, binicilik yarışları ise İsveç'in başkenti Stockholm'de yapıldı. 72 ülkeden 3134 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 17 dalda 145 yarış yapıldı. Türkiye'yi 19 sporcu temsil etti. Millilerimiz güreşte 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Doğu ve Batı Almanya olimpiyatlara tek bayrak altında katıldı. Milli marşları ise Beethoven'ın 9. senfonisinden Ode to Joy'du. 1956'nın yıldızları, jimnastikte 4'er şampiyonluk kazanan Macar Agnes Keleti, Sovyet Larisa Natinina ile erkeklerde 3'er altın alan Viktor Ivanoviç ile Valentin Muratov oldu. Çek atlet Emil Zatopek'in 5000 ve 10.000 metredeki üstünlüğüne Sovyet Vladimir Kuts son verdi. 1956 olimpiyatlarında Sovyetler Birliği 37 altın, 29 gümüş, 32 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Amerika 32 altın, 25 gümüş, 17 bronz madalyayla ikinci, ev sahibi Avustralya 13 altın, 8 gümüş, 14 bronz madalyayla üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB Dell Pro 15 Essential Notebook 31.999 liraya Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 22.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

Yazan Gabriel Garcia Marquez. Çeviren İsmail Yerguz. Uygulayan Muazzez Menemencioğlu. Yöneten Haluk Kurdoğlu. Efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Marquez Sevtap Toktay.

0: musunuz lütfen?
1: 28 Şubat 1953 Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin mürettebatından 8 kişi Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulan muhripten denize düşüp kayboldu. Amerika Birleşik Devletleri mobil tersanelerinde onarıldıktan sonra Alabama'dan ayrılıp Kolombiya'ya bağlı Cartagena'ya gitmekte olan gemi faciadan 120 dakika sonra bu limana ulaştı. Panama Kanalı'nın denetiminden sorumlu Birleşik Devletler askeri birliklerinin katkısıyla kazaya uğrayanların aranması da hemen başlandı. 4 gün sonra aramalar durduruldu. Kayıp denizciler resmen ölmüş sayıldı.
0: Evet. Ve şimdi aradan bir ay geçtikten, parça parça anlatılan öyküyü duymayan kalmadıktan sonra adam bizim gazeteye çıkıp geliyor ve anılarını bize satmayı öneriyor, öyle mi?
1: Evet müdür bey.
0: Bize anlatabileceği neyi kaldı?
1: Önleyemediğim bir ön sezi. Bana kolundaki saatin, ayağındaki ayakkabının sağlamlıklarıyla reklam yapıp kendisine ün sağlamasının ötesinde anlatacak başka şeyleri de olduğunu söylüyor efendim.
0: Gelecek kuşaklara örnek olsun diye televizyona çıkarılıp yurtseverlik söylevleri çektiğini mi anlatacak ha? Bunlarla oldukça yükünü tuttu zaten o. O sıralar onu çok aramıştık. Niye bize gelmedi?
1: Alışılagelmişin dışında bir anlatma yeteneği var. Güçlü belleği ve sentez yeteneğiyle desteklediği güçlü anlatımı ve kendi kahramanlığıyla alay edebilecek kadar da öz saygısı var. Onu dinledikçe şaşkınlığa düştüm. İzin verin de gazetemiz adına kendisiyle konuşayım. Güzel bir yazı dizisi olacağını umuyorum.
0: Dikkatli ol. Çelişkilerini yakalamak için sorularını ustaca sor. Okuyucuları kendimize güldürmeyelim.
1: Tasalanmayın. Öyle çekici ve ayrıntılı bir öykü olacak ki okuyucular inanmakta güçlük çekecekler.
0: Gidebilirsiniz Bayan Marquez.

0: 22 Şubat günü bize Cartagena'ya döneceğimizi bildirdiler.
1: Ne zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordunuz?
0: 8 aydan beri. Alabama eyaletinin mobil deniz üssündeydik.
1: Niçin oradaydınız?
0: Muhribimizin adı Caldas, elektronik aygıtlarının ve savaş gereçlerinin onarımı için getirmiştik. Bu zorunlu konaklama boyunca özel eğitim görmüştük.
1: İzin günlerinizde neler yapıyordunuz?
0: İzin günlerimizde de karaya çıkan bir denizci ne yaparsa onu yapıyorduk.
1: Yani?
0: Ya kız arkadaşlarımızla sinemaya gidiyor ya da barda toplanıyorduk.
1: Kız arkadaşlarımızla dediniz. Dil sorununu nasıl çözüyordunuz?
0: Mary İspanyolcayı çabuk öğreniyordu. Ben de biraz İngilizce bilirim.
1: Mary ile yarı İngilizce, yarı İspanyolca konuşuyordunuz demek.
0: Öyle. Ama o dondurma yemeği sinemaya yeğlerdi.
1: Sinemaya hep Mary ile mi giderdiniz?
0: Evet, yalnız bir kez onunla gitmedim. Kasırga adlı filmin bir mayın tarama gemisindeki yaşamı anlatan iyi bir film olduğunu söylemişlerdi.
1: Bu da sizin o filmi görmeniz için yeterli bir gerekçeydi.
0: Asıl ilginç olan da mayın gemisi değil, fırtınaydı.
1: O sırada böyle bir olay yaşayacağınız aklınıza geldi mi?
0: Açıkçası yatmaya giderken bir arkadaş birkaç gün sonra bizim de denize açılacağımızı anımsattı.
1: Ya siz?
0: Ben de çok sarsılmıştım. 8 aydır karada yaşıyorduk. Denize olan alışkanlığımı yitirmiştim, korkuyordum.
1: Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapılması gerektiğini öğretmediler mi size?
0: Öğrettiler ama kasırgayı gördükten sonra tedirgin olmuştum. Bu tedirginlik olağan dışıydı.
1: Yani kazayı sezdiğinizi söylemek istiyorsunuz.
0: Kazayı sezdiğimi söyleyemem ama bir yolculuğun yaklaşmasından bu denli korktuğumu da anımsamadığımı belirtmek isterim.
1: Ne zamandan beri deniz kuvvetlerinde çalışıyorsunuz?
0: Yaklaşık 12 yıldan beri. Kuruntularım bir hafta boyunca sürdü. Kalkış günümüz yaklaşırken arkadaşlarla gevezelik ederek rahatlamaya çalışıyordum. Caldas, yani bizim muhrip, demir almaya hazırdı. Ailelerimizden daha sık söz etmeye başladık. Gemi yavaş yavaş satın aldığımız eşyalarla dolmaya başlamıştı.
1: Neler alıyordunuz örneğin?
0: Radyolar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve bunun gibi. Ben de bir radyo satın almıştım. Yolculuktan bir gece önce Mary'i görmeye gittim.
1: Ona kuruntularınızdan söz ettiniz mi?
0: Hı. Hem kuruntularımdan hem de aldığım karardan söz etmeyi düşünüyordum ama hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü onu yeniden görmeye geleceğime söz vermiştim.
1: Aldığınız karar neydi?
0: Cartagena'ya döner dönmez deniz kuvvetlerinden ayrılacaktım.
1: Demek daha kazadan önce denizciliği bırakmaya karar vermiştiniz.
0: Evet, ve bunu yalnız yakın dostum Rengifo biliyordu. Hareketten önce bara gittik.
1: Tedirginlikten dolayı mı?
0: Hayır, her akşam barda buluştuğumuz kız arkadaşlarımız gideceğimizi öğrendiklerinden. Ayrılık gecesinde bize olan bağlılıklarını göstermek amacıyla bizi ağırlamak.

0: almak istediler.
1: Nasıl bir ağırlama bu?
0: Ki göz iki çeşme ağzı öfendi.
1: Anladım.
0: Bardan ayrılmadan az önce kavga çıktı.
1: Her zamanki gibi.
0: Hı hı. Mobilde o güne dek hiç çıkmamış büyük bir kavga. Polislerin bulunduğu sırada patlak verdi. Yankee iki tokat akşetmeyi başaran Rengi Fo gece saat 1'de gemiye dönerken son kez gemiye bindiğini belirtti.
1: Bunları söylerken sözlerinin ne denli gerçeği yansıttığını biliyor muydu?
0: Nasıl bilebilirdi? Nasıl bilebilirdi?

0: 24 Şubat'ta Mobil üssünden ayrıldık. Yuvamıza döneceğimiz için eteklerimiz zil çalıyordu. Çavuş Miguel Ortega basamaklarda durmuş, karısından ve çocuklarından söz etmekteydi. Bu olağandı. Çünkü onların dışında başka bir şeyden söz etmezdi. Buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi ve radyo almıştı. 12 saat sonra Çavuş Miguel deniz tutmasından ölecekti.
1: Hareket gününü biraz anlatır mısınız?
0: Gemi demir alırken herkes görev yerine, komutu Çınlar gemide.
1: Gemi limandan çıkana dek mi sürer bu görev?
0: Evet. Ben de görev başında mobilin ışıklarının giderek yok oluşunu izliyordum.
1: Mary'i düşünmüyor muydunuz?
0: Gerçeği söylemek gerekirse denizi düşünüyordum.
1: Niçin denizi?
0: Ertesi gün Meksika Körfezi'nde olacaktık. Bu mevsimde oranın tehlikeli olacağını biliyordum.
1: Yolculuk nasıl başlamıştı?
0: Sabahın ilk saatlerine dek yolculuk çok dingin geçti. Denize alışmam için bir saat yetti. Artık kaygılı değil, yorgundum. Nöbet değişimi için komut verildi. Bu komuttan sonra ben de yatakhaneye döndüm.

0: Neredeyiz?
1: Limandan çıktık. Mobil görünmüyor artık.
0: Cartagena'ya döndüğümüzde ilk işim karımı getirtmek olacak.
1: Uyku başına vurmuş senin. Sonra anlatırsın bunları Rengifo. Yorgunum, uyuyacağım.
0: Ne o, miden mi bulanmaya başladı?
1: Hayır.
0: Bir iki saat sonra görürüm seni. İçin dışına çıkar.
1: Asıl ben seni o durumda göreceğim.
0: Beni deniz tutacağı gün önce denizi deniz tutar.
1: Dikkat et Rengifo. Miden dilinin kötülüklerini ödetebilir sana.

0: İzin verirseniz şimdi size gemideki son dakikalarımı anlatmak istiyorum. 26 Şubat'ta kahvaltı için kalktığım sırada bu kez işimiz tamam dedi arkadaşlardan biri.
1: Meksika körfezine sizleri bekleyen hava yüzünden mi?
0: Evet, ben de kaygılanıyordum. Güverteye çıktım.
1: Kıyı görünüyor muydu?
0: Hayır, kıyı artık görünmez olmuştu.
1: Çevrenizde yalnızca yeşil deniz ve masmavi gökyüzü uzanıyordu. Ne güzel.
0: Ama bu güzelliği bozan bir durumla karşılaştım.
1: Ne gibi?
0: Çavuş Miguel.
1: Ne oldu çavuşa?
0: Daha mobilin ışıkları yok olmadan deniz tutmaya başlamıştı çavuşu.
1: Acemi miydi?
0: Acemi olmamasına karşın çavuş Ortega'nın son 24 saatte ayakta duracak gücü kalmamıştı. Kore'de görev yapmıştı, çok dolaşmıştı. Oldukça tecrübeliydi kısacası.
1: Yani deniz yabancısı değildi.
0: Can çekişiyor gibiydi. Hiçbir şey yiyemiyordu. Biz vardiya arkadaşları görev bitimine dek güvertenin bir köşesinde oturtuyor, yatakhaneye indiğimizde yüzük oyun yatırıyorduk. Kusmak için başını hazır tutuyordu.

0: Durum kötüleşiyor. Gece yarısı Meksika körfezini geride bırakacağız.
1: Çok tecrübeli bir denizcisin sen Rengifo. Geminin kımıltısından nerede olduğunuzu anlıyorsun.
0: Denizciliğe ilk başladığım yıllardan bilirim buralarını. Bu bölgeye ilişkin anılarım Karayipler'de olduğumuzu anlamama yetti.
1: Canlı bir haritasın sen.
0: Saat kaç?
1: Gece yarısını 31 dakika geçiyor. Yani 27 Şubat başladı.
0: Oh, muhlip ceviz kabuğu gibi sallanmaya başladı. Velasco, daha miden dönmedi mi?
1: Hayır.
0: Tasalanma. Karayip denizlerinde bizim Caldas için bir tehlike söz konusu değildir.
1: Ne bakımdan?
0: Bu gemi kurt gibidir.
1: Savaş sırasında bir Kolombiya muhribinin bir Alman denizaltısını batırışına tanık olmuş.
0: Bu gemide hiçbir tehlikeyle karşılaşılmaz. Yüreğini ferah tut.
1: Bu korkunç dalgalar bana kasırga filminin görüntülerini hatırlatıyor.
0: Sen dalgayla fırtınayı karıştırıyorsun. 24 saat sonra Cartagena'da olacağız.

0: Cartagena'ya vardığımızda deniz kuvvetlerinden ayrılmayı düşünüyorum.
1: Ya bunlar sonraki tasarılar. Bu gece dansa geliyor musun?
0: Geliyorum, sen?
2: Ben de.
0: Miden daha dönmedi mi senin?
2: Sana daha önce de söylemiştim Velasco. Beni deniz tutacağı gün önce denizi deniz tutar.

0: Herkes iskele tarafına. Bu komut gemide yankılandığında 27 Şubat gece yarısı olacaklara ilişkin herhangi bir kuşku duyduğum söylenemez.
1: Bu komut ne anlama geliyor?
0: Gemi tehlikeli biçimde sancağa yatıyor, bizim ağırlıklarımızla dengelenmek gerektiği anlamına gelmektedir. 12 yıllık denizcilik yaşamımda deniz beni ilk kez gerçekten korkutuyordu. Güvertedeki sırılsıklam gemiciler titriyor olmalıydılar. Komutu duyar duymaz yatağımdan atladım.
1: Çavuş ne oldu?
0: Çavuş Miguel Ortega artık kıpırdayamıyordu. Ayağa kalkmasına yardım ettim. İskele tarafındaki yataklardan birine yatırdım. Kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. Görev dışı bırakılmasını isteyeceğim dedim. Şaka yolu.
1: Şaka yapılacak adamı da tam seçmişsiniz.
0: Kötü bir şaka gibi gelir bu söz ama eğer çavuş bizim vardiyada kalsaydı şimdi yaşıyor olacaktı.
1: Belki haklısınız.
0: Bir dakika bile uyumadan 28 Şubat sabahı saat 4'te kıç üstünde toplandık. Gemideki son görevimdi. Öğleden sonra 2'de Cartagena'da olacaktık.
1: Neler duyuyordunuz?
0: 8 aylık bir ayrılıktan sonra karada evlenmek istiyordum. Bu nedenle de görevim biter bitmez uyumayı tasarlıyordum. Saat 7'de kahvaltı servisi için nöbetçileri uyandırdık.
1: O sırada denizin durumu nasıldı?
0: Yüksekliği ve şiddeti giderek artan dalgalar güvertede patlayıp duruyordu.
1: Yani fırtına mı başlamıştı?
0: Yok. Dalganın fırtınayla ilgisi yok. Bunlar olağan dalgalardı.

Bir Denizci adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den destek istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını paylaştı. Bakan İbrahim Yumaklı, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarına değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni

0: Parti'nin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirerek farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşulları duyurulacak. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı. 28 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğini, ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Her ev güzel İstikbal'de.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Reklamlar.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. 28 Temmuz Salı gününden güneşli ve oldukça sıcak bir Antalya sabahından tüm dinleyenlerimize merhaba. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak seslendiğimiz Bölge Gündemi programıyla sizinleyiz. Antalya, Isparta ve Burdur'da bizi dinleyen, internet ve uydu aracılığıyla dünyada sesimize kulak veren herkesi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Ve hatırlatıyoruz, telefonunuza TRT Dinle uygulaması indirerek internetin ulaştığı her ortamda bizi dinleyebilirsiniz. Saatimiz 10'u 9 dakika geçiyor. Bugünkü programı prodüktörümüz Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Saatler yaklaşık 11'i gösterene dek Bölge Gündemi ile sizinleyiz. Yerel basından sizin için seçtiğimiz haber başlıklarını sunarak başlayacağız Bölge Gündemi'ne. Ayrıntılı bilgileri, yeni gelişmeleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımızdan öğrenerek devam edeceğiz. Bölgemizde hava durumuna ilişkin tahminler, bölgemiz karayollarında yürütülen çalışmalar, para piyasalarında günün gelişmeleri ve anlık durum yayın akışımız içinde sizinle paylaşacaklarımız arasında. Spor yorumcusu Ahmet Karaben konuğumuz olacak. Aynı zamanda bölgemizi temsil eden takımlar ve sporcular hakkında bilgi alacağız kendisinden her salı yaptığımız gibi. Bölge gündemine müzikle başlıyoruz. Grup Kargo'yu dinliyoruz. Yarına ne kaldı?

0: İlk sayfa.
1: Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden bir haberle başlıyoruz ilk sayfalara göz atmaya. Doku soruşturması Antalya'ya uzandı. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartıldığı iddiasıyla Antalya'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Akdeniz manşetle devam ediyoruz. İlk ruhsat Antalya'ya. Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında Türkiye'de ilk esneklik merkezi ruhsatı Antalya'da verildi. TÜRSAP Başkan Başdanışmanı Elif Ural, wellness, yaşlı, engelli ve termal turizmin sağlık turizmine entegre edilmesiyle Türkiye'nin 2028 yılında 10-12 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine ulaşabileceğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Behzat Özkan, Türkiye'nin ilk esenlik merkezi ruhsatını teslim etti. Kaza sonrası doğru fotoğraflama kritik. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şube Başkanı Abdullah Gökmen, maddi hasarlı trafik kazalarından sonra sigorta süreçlerinin hatasız ilerlemesi ve hak kaybı yaşanmaması için olay yerinde belgelemenin önemine dikkat çekti. Antalya Express çevre için ortak hareket çağrısı başlığını kullanmış fotoğraflarla paylaştığı ana haberinde. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ceren Şahin, yaz aylarında artan atık yüküne karşı tüm kurum ve sektörlere ortak hareket çağrısı yaptı. Beyaz peynirde bakteri tehlikesi. Ali Manavoğlu, beyaz peynirde listerya tespit edilmesinin ardından gıda denetimlerinin daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirtti. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gıda denetimlerinde şeffaflığın artırılması ve kamuda daha fazla gıda mühendisi istihdam edilmesi çağrısında bulundu. Antalya Körfez'le devam ediyoruz. Kent Konseyi'nden İdros alarmı. Antalya Kent Konseyi Kültürel Miras Çalışma Grubu'nun hazırladığı kapsamlı İdros Antik Kenti raporu, Kemer'de devam eden 900 yataklı otel projesini yeniden tartışmaya açtı. Raporda son sondaj kazılarında ortaya çıkarılan yeni arkeolojik bulguların mevcut sit sınırlarının bilimsel olarak yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığı belirtilirken, karada ve denizde yürütülecek kapsamlı araştırmalar tamamlanmadan inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesinin kültürel miras açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Gözler Demirkapı Tüneli'nde. Demirkapı Tüneli çıkışındaki virajlarda ard arda yaşanan ölümlü kazalar sonrası sürücüler bölgede ek trafik güvenliği önlemleri alınmasını istedi. Akdeniz'de yeni yüzyıl, Akdeniz'de yavru karette heyecanı demiş. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Mayıs ayından bu yana devam eden yuvalama sürecinde yavruların çıkış dönemi başladı. Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsalı olan Antalya Belek'te yavru karettaların yuvalarından çıkışı ve denizle buluşmasının heyecanı yaşanıyor. Antalya Lider'den bir spor haberi. Pedrinho rüzgarı Antalya'da esecek. TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Antalya Spor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar, Çorum FK ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ile anlaşmaya vardı demiş. Bu haberinde Antalya Lider. Alman turistlerin tercihi değişmiyor. Antalya, Alman turistlerin yaz sezonunda en fazla rezervasyon yaptığı destinasyon olarak zirveye yerleşti. Fiyat artışının rakiplere göre düşük kalması turizm kentini öne çıkardı. Antalya Spor'la ilgili bir diğer başlık, Antalya Spor'da haciz skandalı. Ekonomik sıkıntılarla

0: Gündemde olan Antalya Spor, tarihinin en kapsamlı haciz işlemlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Antalya Spor, AŞ'ye ait olduğu belirtilen yaklaşık 10 milyon liralık borç nedeniyle Hasan Subaşı tesislerinde gerçekleştirilen haciz işlemleri kameralara yansıdı. Yeni Alanya gazetesiyle Alanya gündemine göz atıyoruz. Yangın alarmı. Alanya aşırı sıcak ve rüzgar nedeniyle 3 Ağustos'a kadar yüksek orman yangını riski altında. Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksek, dün başlayıp 3 Ağustos'a kadar sürecek aşırı sıcak ve riskli hava koşulları nedeniyle orman yangını tehlikesinin üst seviyeye çıktığını belirterek tüm personel izinlerinin iptal edildiğini, 14 ekip 231 personelle teyakkuzda olduklarını söyledi. Vatandaşlara ateş yakmamaları, duman gördüklerinde vakit kaybetmeden 112'ye aramaları çağrısında da bulundu aynı zamanda Yüksel. Gazi Paşa Manşet gazetesinden bir haber, Çelik'ten hepatit uyarısı. Gazi Paşa İlçe Sağlık Müdürü Doktor Eşe Çelik, Dünya Hepatit Günü dolayısıyla erken tanı ve korunmanın önemine dikkat çekerek vatandaşları sağlık kontrollerini yaptırmaya çağırdı. Burdur'un Gücü gazetesi var. Sırada Makün'ün yapay zeka modeli CERN'de ilk üçte. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin geliştirdiği yapay zeka modeli CERN'de düzenlenen uluslararası FPGA Compression Hackathon'da 182 model arasında üçüncü olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Isparta Demokrat gazetesinden bir haberle bitireceğiz bu bölümü. KOSGEB kasayı açtı, 5 milyon TL destek. Teknolojik anlamda her geçen gün büyüyen ülkemizde devletin kurumları da girişimcilere destek sunmaya devam ediyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, Isparta'da yapay zeka odaklı girişimlere 500 bin ile 5 milyon lira arasında kredi desteği sunuyor demiş bu haberinde Demokrat gazetesi.
1: Bölgemizden haberler.
0: Bölge gündemine ilişkin son gelişmeleri aktaracağımız bu bölüme Antalya ile başlıyoruz. Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba, günaydın Hatice Hanım. Antalya'da son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Kaş ilçemize bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 9 hava aracı ve 135 personelle alevlere hem havadan hem de karadan müdahale etmeyi sürdürüyor. Dün gece saatlerinde bir diğer yangının adresi ise İbradı'ydı. Ormana Mahallesi'ndeki ev yangını mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın felaketleriyle mücadele sürerken bugün hafızalara kazınan o acı günü de hatırlatalım. Türkiye tarihinin en büyük orman felaketlerinden Manavgat yangınının bugün 5. yıl dönümü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken Antalya'da inşa edilen 1284 konut ve köy eviyle yaraların sarıldığını ve yeni yuvalarda huzurun hakim olduğunu ifade etti. Turizmle devam edelim. Almanya'nın önde gelen seyahat platformlarından elde edilen son verilere göre Antalya bu yaz sezonunda da Alman turistlerin bir numaralı tercihi oldu. Genel tatil maliyetlerinin arttığı bu dönemde kişi başı ortalama gecelik konaklama fiyatı 140 Euro'dan Antalya fiyat artışını yalnızca %1 seviyesinde tutarak Mallorca, Girit ve Rodos gibi rakiplerini geride bıraktı. Uygun fiyat politikası ve kaliteli hizmet anlayışıyla Akdeniz'in zirvesindeki yerini koruyan kentimiz kısa ve planlı tatil tercih eden Alman turistlerin odağı olmaya da devam ediyor. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek dev projelerde de sona yaklaşılıyor. Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan ve merakla beklenen Alacabel Tüneli projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 14 kilometrelik dev projenin bir yıl içerisinde hizmete açılması hedefleniyor. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte iki şehir arasındaki ulaşım süresi 2 saate düşerken, özellikle kış aylarındaki sert virajlar ve olumsuz hava şartlarının yarattığı ulaşım çilesi de tarihe karışmış olacak. Kentimizin huzuru ve vatandaşın güvenliği için yürütülen saha denetimleri de aralıksız sürüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerin bilançosunu açıkladı. Yapılan çalışmalarda 197 binden fazla şahıs sorgulanırken aralarında aranan isimlerin de bulunduğu 2085 kişi yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 199'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik uygulamalarının yanı sıra halk sağlığını koruma noktasında gıda denetimleri de sıklaştırıldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerin bu kez adresi Gazipaşa ve Demre ilçeleri oldu. Gıda satışı yapan işletmelerin mutfak ve kilerlerdeki kilerleriyle market reyonlarını inceleyen kontrolörler, hijyen koşullarının yanı sıra ürünlerin son tüketim tarihlerini de titizlikle denetledi. Vatandaşın güvenli gıdaya ulaşması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının Antalya'nın 19 ilçesinde süreceği bildirildi. Son olarak sporun öne çıkan gelişmelerine göz atalım. Transfer çalışmalarını sürdüren Antalya Spor, Çorum FK ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 40 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kırmızı beyazlı formayla kariyerindeki 3. şampiyonluğu hedefliyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanya Spor ise yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum'da başladı. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanan Turuncu Yeşiller, teknik direktör João Pereira yönetiminde ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar Hatice Hanım. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak umuduyla iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mustafa Karabıyık. Burdur'dan devam ediyoruz bölgemizden haberleri. Gazeteci Gülsüm Çetin bizimle. Merhaba.
3: Merhaba Hatice. Evet, Burdur'da son 24 saatte öne çıkan haberleri hemen aktaralım. Bir yangın haberiyle başlıyoruz. Apartmanda çıkan yangında 6 kişi mahsur kaldı. Adeta facianın eşinden dönüldü. Dün akşam saatlerinde Burdur Merkez Armaniyeci Mahallesi Murat Paşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı yangın. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğu yoğun dumanla kaplanırken binada bulunan 6 kişi de mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hem yangına müdahale etti hem de mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi. Evet, Salda Gölü Lavanta ve Gül Festivali Ayna konseriyle sona erdi. Festivalin kapanış gecesinde sahne alan Ayna grubu sevilen şarkılarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken festival kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerle yoğun ilgi gördü. Organizasyonun ardından açıklama yapan ve Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurt, festivale katılan vatandaşlara, şehir dışından gelen misafirlere, sanatçılara, güvenlik güçlerine ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ayrıca Başkan Kurt, festivalin önümüzdeki yıllarda da aynı heyecanla süreceğini ifade etti. Evet, Söğüt'te 20. Domates ve Kültür Festivali'ne hazırlanıyor. 31 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival bu yılda birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak. Festivalin ilk günü 31 Temmuz Cuma günü Canan Bayram ve Paul sahne alacak. 1 Ağustos Cumartesi akşamı ise Türk rock müziğinin sevilen ismi Kıraç müzikseverlerle buluşacak. Yine festivalin 3. günü 2 Ağustos Pazar günü Ece Seçkin konseriyle sona erecek festival. Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper tüm vatandaşları festival coşkusunu paylaşmaya davet etti. Evet, Burdurlu sporculardan Türkiye Şampiyonası'nda 9 madalya geldi. Ankara'da düzenlenen Minik Erkekler ve Minik Kadınlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları önemli bir başarı elde etti. Burdur Kafilesi organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı. Miray Erdoğan ve Asya Nur Çintaş Türkiye şampiyonu oldular. İl müdürlüğü

0: de sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Evet, Burdur'da Besyo ve POMEM hazırlık kursları devam ediyor. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Besyo ve POMEM sınavlarına hazırlanan adaylar için ücretsiz hazırlık kurslarının sürdüğünü duyurdu. Spor alanında kariyer hedefleyen gençler başvurularını sosyal medya hesaplarından paylaşılan QR kod aracılığıyla gerçekleştirebilecekler bu kurslara katılım isteyen gençler. Evet, son olarak İşkur ile A101 arasında 25 kişilik istihdam odaklı eğitim programı gerçekleştirildi. İmza töreni gerçekleştirildi. Perakende satış elemanı mesleğinde uygulanacak programa 25 kişi katılacak. 100 gün sürecek eğitimlerde teorik ve uygulamalı dersler de verilecek. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlerin işverenin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilmesi de hedefleniyor. Ve yetkililer bu tür programların hem iş arayan vatandaşlara hem de işverenlere önemli katkı sağladığını da belirttiler. Evet Hatice, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberlere aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Gülsüm Çetin. Isparta'dayız. Yurt muhabiri Fatih Kaplan telefon attığımızda. Merhaba.
2: Hatice merhabalar. Bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler Isparta'da. Bugün şu şekilde bir orman yangını haberiyle başlayacağız gündeme. Isparta'da Gökçay mevkiinde dün çıkan orman yangını itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin acil müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı bal kovanları zarar gördü. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürüldü. Çünkü Isparta il merkezinde olan bir yerde ve hemen üzerinde ise Kızılçam ormanları vardı bölgenin. Diğer bir gelişme, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan 9 soruşturmasında dönemin mülki ve emniyet idarecilerinin resmi nüfuzlarını kullanarak adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği açıklanmıştı. İşte soruşturma kapsamında Isparta'da dün bir kişi gözaltına alındı konuyla ilgili olarak. Diğer bir haberimiz de Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere trafik güvenliğini ve eğitimi vermeye başladılar. Eğitimlerde trafik kuralları, ışık ve yaya önceliği uygulamaları örneklerle tanıtıldı. Yaklaşık 3500 öğrenciye ulaşılması beklenen hedefte çocuklardan ailelerini de trafik kurallarına ve kurallara uymalarını istenildi. Diğer bir gelişme ise Atabey ilçesine bağlı Bayat köyünde bulunan Sirakula Sideriye Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasında milattan sonra 5. yüzyıla ait ve yaklaşık geçmişi 1500 yıllık demirci atölyesi ortaya çıkartıldı. Demir üretim ocağı, örs, kömür deposu ve soğutma havuzları ile birlikte çok sayıda demir işçiliği buluntusu gün yüzüne çıkartıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Bilge Hürmüzlü Konkord, atölyenin Anadolu'da nadir görülen iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu ve kentin dönemin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Şimdi ise genç bir ziraat mühendisinin devlet desteğiyle kendi işini kurduğu bir haber var. Büyük Gökçeli köyünde genç ziraat mühendisi Seda Hanım, Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu'nun destekleriyle yıllık 150 ton kapasiteli modern mantar üretim tesisi kurdu. 5 üretim odasına sahip tesis, iç pazara ürün sahibi olarak tarım ve kırsal ekonomiye katkı sunuyor. Yatırım ise genç girişimciliğe örnek olurken devlet desteğinin de bu tür kendi işini kuracaklarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Son olarak Davat Kayak Merkezi bu kez Enduro dağ bisikleti tutkunlarını ağırladı. Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar sporcuların dayanıklılık ve cesaretini ortaya koyarken izleyenlere de unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyon Davraz'ın spor turizminde adrenalin dolu etkinliklere ev sahipliği yapan önemli bir merkez olduğunu da bir kez daha gösterdi. Hatice, bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez stüdyolarımızda.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Fatih Kaplan.
3: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
4: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur,

0: ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
0: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Hava durumu.
3: Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Telefon hattımızda uzman konuğumuz Tuğba Akçan var. Tuğba Hanım merhaba.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Antalya'da ve Batı Akdeniz'de hava bugün nasıl olacak? Sıcaklıklarda bir değişiklik bekleniyor mu, sizden öğrenebilir miyiz?
4: Tabii, aktaralım hemen. Bölgemizde bugün akşama kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgardan dolayı meydana gelmesi beklenen muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Antalya 41, Muğla 37, Isparta 33, Burdur 34 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre civarı. Hava açık, görüşün iyi olması bekliyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: internet sitesinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında son durum şöyle değerli dinleyenler. Isparta-Burdur yolunun 0 ile 3, Balıdız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22, Fethiye-Söğüt yolunun 51 ile 55, Fethiye-Seydiye-Kemer-Kaş yolunun 30 ile 37, Çatallar-Kasaba-Kaş il yolunun 42 ile 49, Elmalı-Finike yolunun 26 ile 47, Eğirdir-Gelendost yolunun 42 ile 50, Eğirdir-Kovada il yolunun 42 ile 46, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ile 4, 12 ile 16 ve 31 ile 32, Çin'e-Taşkapı-Yeşilbaşköy yolunun 6 ile 9, Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 36 ile 39, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44 ve Seydişehir-Akseki yolunun 22 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu bölümlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir. Karayollarında devam eden diğer çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi almak için Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresine, Ali159 yol danışma hattına, 0312 415 88 çift 0 ve 0312 425 47 12 numaralı telefonlara başvurulabilir. Yollarda olan tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar dileriz.
1: Para piyasaları.
0: Para piyasalarında günün gelişmelerini ve son durumu TRT Haber ekonomi muhabiri Ender Vediz'den öğreneceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba Hatice Hanım. Yayınlar. Küresel piyasalar jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşle karışık bir seyir seyrediyor. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeni endişeler küresel çip üreticilerinde satış dalgasına yol açtı. Çip üretici şirketlerin hisselerindeki sert satışlar, jeopolitik risklerinin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün borsalara olan olumlu etkisini sınırlıyor. Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı %1,3 azalışla 84,8 dolara geriledi. Yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini yakın seyreden dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 101,5 seviyesini seyrediyor. Dolar endeksinin 100'ün üzerine seyretmesi kıymetli metaller üzerinde baskı oluştururken altın onsu %0,8 düşüşte 4043 dolardan işlem görüyor. Gerileyen petrol fiyatlarıyla enflasyon baskının azalabileceğine yönelik iyimserlikle ABD'nin 10 yılı tahvil faizi 2 baz puan azalışla %4,63'e seyrediyor. Diyelim ve yurt içi para piyasalarına geçelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay bir seyirle 13.786 puandan başladı. Dolar 47,37, euro ise 53,92 liradan işlem görüyor. Gram altının fiyatı ise 6.168 lira diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ender Bediz.

0: Spor.
1: Bölgemizi temsil eden takımlar ve sporcular hakkında bilgi alacağımız konuğumuz spor yorumcusu Ahmet Karaben telefon hattımızda. Merhaba.
2: Merhabalar Hatice Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Neler paylaşacaksınız spor gündeminden bu hafta bizimle?
2: Hatice Hanım, her zaman olduğu gibi isterseniz Antalya Spor'la bir başlangıç yapalım. Bölgemizde tabii çok konu başlığı var ama şu an itibariyle en sıcak gündem maddeleri Antalya Spor'da gözükmekte. Temsilcimiz tabii ikinci etap kampı için Isparta Davraz'daydı, bilindiği üzere antrenmanlarını yapmak üzere. Günde çift antrenmanla Bülent Korkmaz önderliğinde antrenmanlarına devam ediyordu. O kamp süreci bitti ve şu an itibariyle döşeme altında Atilla ve Epi konuk tesislerinde antrenmanlarına günde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etmekte. Tabii beklenti Antalya Spor'un bakıldığında birçok hazırlık müsabakası yapması yönündeydi ama Bülent Korkmaz ve teknik direktör ve teknik ekip anladığım kadarıyla fikrini bu yönüyle kullanmadı. Sadece iki hazırlık kampı yaparak dostluk mücadelesi neticesinde Antalya Spor bu süreye kadar geldi. Haftaya lig başlıyor. 8 Ağustos Cumartesi günü itibariyle Antalya Spor saat 21.30'da evinde Ankara temsilcisi Keçiören Gücü'nü ağırlayacak ki tabii taraftarın ve seyircinin beklentisi ilk karşılaşmada 3 puanla Antalya Spor'un ayrılması. Bu süre zarfı içerisinde gelecek ve gidecek oyuncuların da tabii kimler olacağı merak konusu camia tarafından. Şu an itibariyle özellikle Antalya Spor adına Samuel Balet'e yoğun bir ilginin Süper Lig takımlarından olduğunu söyleyebilirim. Başta Samsun Spor ve Göztepe olmak üzere geçen sezonu çok iyi tamamlamıştı. Takas formülleri de ortada ama Antalya Spor'un bulunduğu şu an itibariyle ekonomik zorluklar sebebiyle birlikte ilk tercihi ciddi bir bonservis bedeliyle birlikte kasa kolaylığı sağlaması. Bu süre zarfı içerisinde gelişmeleri de yakından zaten takip edeceğiz. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Bunun dışında tabii gelecek oyuncular da söz konusu. Ne kadar transfer tatlısı şu an itibariyle kapalı olarak gözükse de prensipte anlaştığı oyuncular var. Son olarak da Çorum Spor forması giyen Petrinho ile bir iki yıllık ön en azından protokol anlaşması sağlandı diyebilirim. Bundan sonraki süreç tabii Antalya Spor adına kritik ve önemli. 2026-27 sezonu iş sahibi deplasman formaları da belli oldu. En yakın tarihlerde hem Antalya Spor Store'da hem de online'da satışa çıkacak. Bunun da bilgisini taraftarlara ve spor severlere verelim. Bunun dışında Süper Lig'deki tek temsilcimiz olan ligdeki Alanya Spor'la devam edelim istiyorum. İkinci etap kampı için gitmiş olduğu Burdur'da antrenmanlarını bitirdi ve üçüncü etap kampı için şu anda Erzurum Palandöken'de günde çift antrenmanla TRT önderliğinde Alanya Spor yeni sezon hazırlıklarına devam etmekte. Son hazırlık müsabakasını da Ames Spor'la karşı karşıya gelerek gerçekleştirdi. 1-1 biten mücadele neticesinde her iki takım da beraberlikle sahadan ayrıldı. Alanya Spor'un tek golünü bu müsabakada 16. dakikada Ümit Akdağ'dan attı ki yoğun bir ilginin oyuncu olduğunu da söyleyebilirim. Özellikle 16-4 kuralı geldikten sonra genç ve gelecek vaat eden oyunculara da özellikle 3 büyük takımların Ümit Akdağ'da şu an itibariyle bakıldığında Fenerbahçe'nin yoğun bir talebi ve isteği var. Ciddi bir bonservis bedeli sağlandığı takdirde de bu transfer söz konusu olabilir. Şu an itibariyle bakıldığında Alanya Spor'un 18 takım arasında en düşük federasyonun belirlediği harcama limiti olan takım hüviyetinde. Konum olarak bakıldığında da hem gençlik hem de ileri vadeden oyunculara şu anda yönelmiş durumda. Brüş forması giyen Alanya Spor için de gelecek vadeden Kanate için de bir anlaşma sağlandı. Bonservis elinde olan bir oyuncu. Alanya Spor eğer geldiği takdirde de gerçekten faydalı olabilir. Bunun dışında da dün itibariyle Güven Yalçın'la bir yol ayrımına gitti Alanya Spor. Geçen sezon ciddi bir performans göstermişti. Daha önce Beşiktaş forması da giymişti Süper Lig'de. 27 yaşında 34 maçta da gerçekten forma şansı bulmuştu. İstikrarlı bir oyuncuydu ama 9 gol atmasına rağmen sezon içerisinde bir yol ayrıldı. Sözleşme feshi oldu. Bu anlamda bunun da bilgisini verelim. Son olarak da 2026-27 sezon formaları da mağazalarda satışa çıktı Alanya Spor adına. Seyircilere ve taraftarlara da bunun bilgisini paylaşalım. Bunun dışında ikinci

0: ligdeki temsilcilerimizden Serik Spor'la devam edelim istiyorum. Temsilcimiz tabii tekrardan birincilikte var olabilmek adına sil baştan bir kadro planlamasına gitti diyebilirim. Teknik direktörlük görevine geçtiğimiz hafta içerisinde Cüneyt Biçer getirildi. Bunun dışında sportif direktörlük görevine de daha önce Serik Spor forması giyen benim de eski takım arkadaşım olan Alican Tez şu an itibariyle takımın sportif direktörü oldu diyebilirim. Bundan sonraki süreç tabii Serik Spor adına çok önemli. Yeni sezon hazırlıklarına da şu an itibariyle Afyon Karahisar'dan antrenmanlarına devam ederek hazırlanmakta. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşalım. Bunun dışında tabii diğer branşlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hafta sonu önemli bir organizasyon vardı. Şehir olarak da Karatez'de önemli bir başarı elde ettik. Türkiye Karate Federasyonu tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası seçmeleri vardı ki toplamda 3000 sporcu bu organizasyona katılım sağladı. 4 etaptan gerçekleştirdi müsabakalar. Antalya'mız adına da 40 sporcu seçildi ki bu organizasyonda 2 tane sporcumuzun vermemiz de gerçekten önemli bir başarıydı. Bu anlamda hem Ozan Yıldırım'ı hem de Efe Sadıç'ı kutluyorum. İnşallah hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde Polonya'da temsil edeceklerdir. Son olarak Hatice Hanım, yüzmeyle bitirerek size tekrardan sözü vermek istiyorum. Hafta sonu Kaş'ı içerisinde düzenlenen serbest dalış Büyükler Türkiye Şampiyonası vardı. Milli sporcumuz ve serbest dalış dünya rekortmeni olan Şahika Ercuman da altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu ve gerçekten bizi gururlandırdı. Eminim dünya organizasyonlarına da bu tür başarıların devamı gelecektir. Temennisine bulunduktan sonra sözü tekrardan size bırakıyorum Hatice Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek Ahmet Karaben.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Değerli dinleyenler, Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik. Canlı yayınımız birazdan Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

28 Temmuz Salı sabahında TRT Antalya Radyosu stüdyolarında canlı yayınımız Hayatın İçinden programıyla devam ediyor. 13 haberlerine dek eşlik edeceğiz size değerli dinleyenler. Güncel bölümümüzde Antalya'nın tarım teknolojileri alanında üretim ve inovasyon merkezi olarak tasarlanan Antalya Tarım Teknokenti konuşacağız. Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz konuğumuz olacak. Tarım gündeminde midye denetimi ve tüketimi konusunda dikkat edilecekleri Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlisi Nuh Demirekin'den öğreneceğiz. Bilişim dünyasında bugünkü konu başlığımızsa insansı robotlar olacak. Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Güray Tonguç konuğumuz olacak. Program süremiz boyunca sizin için seçtiğimiz şarkı ve türküleri de birlikte dinleyeceğiz. TRT Antalya Radyosu adresi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilir. TRT Dinle uygulamasıyla da internetin olduğu her ortamda bizi dinlemeye devam edebilirsiniz diyelim ve müzikle başlayalım. Grup İkilem söylüyor, "Vazgeçtim kendimden."

0: Badenin ardından Özgün'ü dinliyoruz. Selamsız.
1: Ne ara gittin, bunu kalbime yediremedim. Cümleler boş, odalar kadar. Söyle buldun mu bir başkasını?

Saatimiz 11.18 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarında hayatın içinden müzikle devam ediyor. İzel söyleyecek. Yana yakıla.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Programımız bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Ali Şevket Öndesev'den alınan türküyü Kubat söylüyor. Bülbülüm Altın Kafeste.

Programımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Turhan Öze'ye ait Nihavend şarkıyı Asuman Aslım Görgün ve Kemal Caner söylüyor. Bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar.

Yesari Asım Ersoy'un Nihavend eserini Faruk Salgar ve Pelin Uyanıker'den dinliyoruz. Daldan dala konarım, kahkahalar atarım.

0: Benim adım Çalık Kuşu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Saatimiz 11.37'yi gösteriyor. Hayatın içinden Antalya Radyosu stüdyolarında müzikle devam ediyor. Grup Evdeki Saati dinliyoruz. Sustum.

Değerli dinleyenler, az sonra Tarım Gündemi bölümümüzde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Kontrol Görevlisi Nuh Demirekin konuğumuz olacak. Midye denetimi ve tüketimi üzerine konuşacağız kendisiyle. Bizden ayrılmayın diyoruz. Grup Pinhani'yi dinliyoruz. Dünyadan uzak.

0: Tarım Gündemi.
1: Bu bölümün konuğu Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Kontrol Görevlisi Nuh Demirekin telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Evet, midye denetimi ve tüketimini konuşacağız dedik. Dilerseniz önce tüketimle başlayalım. Midyeyi satın alırken, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
2: Tabii ki. Dolayısıyla havaların sıcak olması, Antalya'da havaların 40-44 derecelerde seyretmesiyle birlikte sahillerimizde, denizlerimizde işte midye satışları başladı. İnsanımız da biliyorsunuz sokak lezzetleri ve midye konusunda istekli, tüketimi de var. O yüzden biz yaz dönemlerinde havaların çok ısındığı dönemlerde midye tüketirken veya midye alırken menşeinin belli olduğu, üretiminin belli olduğu, soğuk zincirde muhafaza edilen midyelerden tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Midye günlerce dayanmayan bir ürün. Buna özellikle dikkat edeceğiz. Oda sıcaklığında midye 2-3 saat içerisinde bozulan bir üründür. Buzdolabında ise en fazla 1 ila 2 gün saklanabilir. Dolayısıyla sahilde akşam yapılan midyenin sabahtan akşama kadar o sıcak ortamda dolaştırılarak satılıyorsa bunun bozulma ihtimali yüksek, zehirlenmelere sebep olabilir. Menşei de belli değil. Dolayısıyla midye, çünkü bakanlığımız tarafından işletme kayıt belgesi olan denizlerde, açık denizlerde midye yetiştirme çiftliklerinde yapılan midyelerden, yani su analizleri yapılarak yetiştirilen midyenin analizleri ve kontrolleri yapılarak satışı yapılan, buralardan alınan midyelerden getirilmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle atık sularının, kanalizasyon sularının veya suların birikim yerlerinin bulunduğu yerlerden kaçak avcılık ile avlanarak üretim ve satış yapılan midyelerin tüketilmesini biz tavsiye etmiyoruz.
1: Peki şunu soralım, midyenin görüntüsünden, kokusundan durumunu anlamak mümkün mü? Açık
2: Tabii
1: alanda
2: ki.
1: birkaç saat içinde bozulur dediniz ama o midye tezgahlarında çok sık görüyoruz, hem sahilde hem sokaklarda. Demek ki bunun bir tüketicisi var, bir risk oluşturuyor. Belki bu durumda nelere dikkat edebilirler? Görüntüde, kokuda kendini ele veren belirtiler var mı?
2: Tabii ki taze midye ve bozuk midyenin görüntü olarak nasıl anlaşılacağına dair bilgi aktaralım biz. Pişmiş midyeler buzdolabında en fazla 24 ila 48 saat içinde tüketilmeli. Buna dikkat edecekler. Çiğ midyelerde en geç 24 saat içerisinde pişirilmelidir. Bozulduğunu biz bunun nasıl anlıyoruz? Kokusu birinci aşamada. Bozuk midye keskin, ekşi, çürük veya amonyak gibi kokar yani. Kendinin bozulduğunu direkt belli eder. Kokusundan, görüntüsünden anlayabiliriz. Rengi solmuştur bozuk midyenin. Griye dönüktür veya kabuğu açıktır, tepki vermez. Dokusu sümüksüdür. Pişmiş midyede özellikle belirtelim. Kabuk kontrolünü yapmamız gerekiyor pişmiş midyelerde. Kabukları tamamen kapalı olmalıdır. Parlak, nemli olmalı. Çatlak, kırık, dışa atarlı olmalı. Olmamalı. Taze midye deniz kokusu verir. Tuz ve hafif yosun kokusu normaldir. Amonyak gibi ağır, ekşi veya çürük kokuyorsa kesinlikle tüketilmemelidir. İçinden bahsedelim, midye dolmanın içinden. Taze midyede pilavı lafa değildir. Tane tane olmalıdır. İçi lastik gibi sert veya gri renkte ise bayatlamış olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü midye zehirlenmelerinde yaz döneminde Antalya bölgesinde özellikle bu vakalarla karşılaşıyoruz. Midye alırken aldığımız yerin soğuk zincirini muhafaza edip etmediği, yani midye soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken bir ürün. 0-4 derecelik dolaplarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Dışarıda seyyar satıcılar tarafından satılan midyelerde özellikle soğuk zincir sağlanamadığı için ve nereden tutulduğu, nereden avlandığı, nerede hazırladığı belli olmadığı için biz tüketicilerin bu midyelerden tüketmelerini tavsiye etmiyoruz.
1: Peki neler yapıyorsunuz müdürlük olarak midyeler konusunda denetiminiz, rutin kontrolleriniz neleri içeriyor?
2: Kontrollerimiz bizim denizde başlıyor. Yani midye avcılığı, yasal bir avcılık, 1380 sayılı su ürünleri kanunu çerçevesinde.

0: içerisinde denizden veya karadan tekneleri ruhsatlandırılarak yapılan bir avcılık. Yani denizde bunun üretim çiftliklerinde kontrolü başlıyor. Üretim çiftliklerindeki suyun kalitesi, deniz suyunun temizliği, burada üretilen midyelerin ağır metal içerip içermediği, onlar virüs bakteri içerip içermediği ile ilgili kontrolleri başlıyoruz. Önce üretim yerinde biz bir ruhsatlandırıyoruz yani. Kontrol altına alıyoruz. Üretim yerini kontrol altına aldıktan sonra bize ne geçiyor? Üretim yerinden tüketiciye kadar ulaşacağı zaman geçiyor. Üretim yerinden tüketiciye ulaşana kadar bunun bir nakliyeti var. Nakliyetini yaparken soğuk zincirli arabalarda nakliyetinin yapılması gerekiyor. Bu yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun kontrolleri yapılıyor. Bunun kontrolü yapıldıktan sonra nereye geldik? İşte Antalya'da herhangi bir üreticiye geldi. Bu işletme midyeyi üretimi yapacak, midye imalatı yapacak, bunun satışını yapacak. Bu işletmeye biz bakanlık tarafından işletme kayıt onay belgesi veriyoruz. Bunu verdikten sonra ne yapıyoruz? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Bu midyeyi siz nerede muhafaza edeceksiniz? Dışarıdan gelen midyeyi. Ham madde olarak geldi. Soğuk zinciri korudu. Hangi dolapta, kaç derecelik dolapta muhafaza edeceksin? Kaç gün muhafaza edeceksin? Ne zaman hazırlayacaksın? Kaç gün içerisinde sunuma vereceksin? Bunların takip çizelgesini takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. İkincisi, midyeyi pişirdiniz. Midye dolmasını, içini hazırladınız. Hazırladığınız midyeyi nerede muhafaza edeceksin? Nasıl sunuma vereceksin? Bunun kontrollerini yapıyoruz. Laboratuvar analizlerini yaptırıyoruz. Şüpheli durumlarda veya herhangi bir zehirlenme ihbarı olduğunda numune alıyoruz şüpheli ürünlerden. Laboratuvar kontrollerini yaptırıp laboratuvar analiz sonuçlarına göre işlemini yapıyoruz. O yüzden biz her zaman tavsiye ettiğimiz konu, lütfen tüketiciler yaz aylarında, özellikle sıcak aylarda işletme kayıt belgesi olan, işletme onay belgesi olan, ruhsatlı, sabit yerlerde sırf bu işi yapan, soğuk zincirini sağlayan, dolapta muhafaza eden bu ürünleri gerektiğinde bu midyeyi nereden aldığını faturasıyla size ispat edebilecek, gösterebilecek, bizim takipli denetmeni yapabileceğimiz yerlerden tüketmelerini tavsiye ediyoruz efendim.
1: Peki nasıl Antalya'da durum, denetimlerde neler gözlemliyorsunuz? Herhangi bir sorun yaşandığı zaman bunların yaptırımları nedir?
0: Tabii ki. Gıda kanununa göre biz denetimlerimizi yapıyoruz 5996 sayılı. Tüketicinin herhangi bir zehirlenme vakası veya bu ürün bozuk, ben bundan şüpheliyim veya bu ürünün bozuk olduğunu gördüm, ben tüketmedim ama kokuyordu, bundan şikayetçiyim dediği durumlarda bakanlığımızın Alo Gıda 174 hattı var. 7/24 faal ücretsiz olarak her zaman aranıp ulaşılabiliyor. Alo Gıda 174 hattından bize ulaşan herhangi bir şikayette biz şikayet mahalli neresi? İşte A yerinde bir işletme, A adresinde bir işletme. Bu işletmeye gideriz. Şikayet konusu ne? Hijyen mi? Ürünle alakalı mı? Veya personel hijyeniyle alakalı mı? Veya alet ekipman hijyeniyle alakalı mı? Şikayet konusuna bakarız. Şikayet konusunu denetledikten sonra o işletmenin bütün genel hususlarını da kontrol ederiz. Bu kontrolleri yaptıktan sonra numune alınması gerekiyorsa numunesini alırız, laboratuvar analizlerini yaptırırız. Şikayet sahibine veya konuyla ilgili şikayet sahibine bunun bilgisini, yapılan işlemleri kontrolüne aktarırız. Bütün ilçelerimizde gıda kontrol görevlilerimiz mevcut. Alo gıda kontrol araçlarımız mevcut. Bizim araçlarımıza soğutucu dolaplarımız mevcut. Ekiplerimiz bu Alo Gıda araçlarıyla, numune dolaplarıyla, ekipmanlarıyla yaz aylarında özellikle bunun denetimlerini sıklaştırıyoruz efendim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Bir de çiftlik midyeleri var. Bazen alırken, bazen işletmede özellikle bunun belirtildiğini görüyoruz. Bunlar hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Tekrar alabilir miyim sorunuzu?
1: Çiftlik
0: rica
1: midyeleri. Biraz önce avdan bunun yasal olduğundan bahsettiniz ama özellikle çiftlik midyesi kullandığını söyleyen işletmeler ya da oradan gelen paketli ürünler söz konusu.
0: Evet, belirttiğim konu bu. Çiftlik midyesi dediğimiz, zaten bu da denizde yetişen bir ürün zaten. Denizde yetiştirilen bir ürün. Çiftlik midyesi zaten bu çiftlikte yetiştiriyorsa bakanlık tarafından bir onay belgesi vardır, yetiştiricilik belgesi vardır. Yetiştirme alanlarındaki, kafesin bulunduğu alanlardaki su analizleri, kontrolleri yapılmış demektir. Ürünün kontrolü yapılmış demektir. Bunun faturası mevcut olması gerekir, bunu söylüyorsa eğer. Yani nereden aldığın, menşei neresi, A çiftliği mi, B çiftliği mi, hangi denizde, Ege denizinde mi, Marmara'da mı, nereden gelmiş, bunun menşei belli demektir. Eğer bu fatura ile menşeini bildirtebiliyorsa, size ispat edebiliyorsa güvenilir demektir. Bakanlıktan işletme kayıt belgesi almış işletmelerden geliyor demektir efendim. Bizim burada sorunumuz şu, kaçak avcılık, kaçak avcılık da nereden? İşte deniz kenarındaki körfezlerden. Sanayi atıklarının geldiği körfezlerden, su birikintilerinin olduğu ağır metal, ondan sonra virüs ve bakterinin biriktiği alanlardan kaçak avcılık ile midye avcılığı yapıp bunu merdiven altı yerlerde, yani bunun bir evin bodrumu olabilir, evde olabilir, merdiven altı işletmelerde bunun imalatını yaparak seyyar satıcılar vasıtasıyla plajlarda, işte sokak aralarında bunun satışının yapılması sonucu takip edilemeyen midyeler diyelim biz buna, yapılması sonucu ortaya çıkan sıkıntılardır bunlar. Yoksa ruhsatlı işletme kayıt belgeli veya onaylı bir işletmeye biz gittiğimizde ne yapıyoruz? İlk aşamada soğutucu dolapların olsun diyoruz. Ham madden geldiğinde soğutucu dolapta bulunsun. Ham madde ile pişmiş ürünü birbirine karıştırma, ayır diyoruz. Yani bütün bu ayrıntılara dikkat ediyoruz zaten. Ama kaçak avcılık yapalım. Merdiven altı imalathanelerde diyeyim artık. Buralarda üretimi yapılıp seyyar satıcılar vasıtasıyla satılan midyelerde maalesef kontrol ve hakim çok mümkün değil efendim.
1: Bu konuda tüketicilerin dikkat etmesi gerekiyor. Siz denetimini yapamadığınız için, izleyemediğiniz için, ama diğerleri konusunda da tazelik ve benzeri biraz önce söylediğiniz hususlara özellikle bugünlerde dikkat edesin. Peki çok şikayet alıyor musunuz bu konuda Sayın Demirek'in, bu düzenlemeler işe yarıyor mu? Neler gözlemliyorsunuz özellikle son yıllarda, yaz aylarında?
0: Yaz aylarında oluyor efendim, şikayetler oluyor tabii ki. Ama biz bunun mücadelesini tabii yıllardır yürütüyoruz. Özellikle merdiven altı satış yapılan yerlerle ilgili denetime kontrollerimiz oluyor. Emniyet güçleriyle, işte kaçak avcılık konusunda jandarmayla ortak mücadelelerimiz oluyor. Bununla ilgili denetim ve kontrolleri sıklaştırıyoruz. Bunun yanında en büyük denetçi, en büyük kontrolör tüketicidir. Biz tüketici

0: tüketici menşei belli olmayan seyyar satıcılar vasıtasıyla satılan yaz aylarında özellikle midyelerde zehirlenebileceğini, bundan sıkıntı yaşayabileceğini bunu anlayabilirsek, bilinçlendirebilirsek, tüketici bunu kullanmazsa ne yapacak? İşte ruhsatlı yerlerden almaya başlayacak. Bu kaçak veya yasal olmayan yollardan bu işi yapanlar da ne yapacak? Bizden bu ürünü almıyorlar, işte tüketmiyor deyip mecburen ruhsatlı bir yer veya işletme kayıt onaylı bir yerde faaliyetini yürütmeye başlayacak. Biz bunun için denetim ve kontrolleri yaparken tüketiciyi aydınlatma, tüketiciyi bilinçlendirme konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Ama yaz aylarında denetimlerimiz bu konuda yoğun oluyor efendim.
1: Peki, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp dinleyenlerimizi de bilgilendirdiğiniz için Sayın Demirekin.
0: Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum özellikle. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler, hoşça kalın. Tarım gündemi bölümümüzde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlisi Nuh Demirekin telefon attığımızda konuğumuzdu. Midye denetimlerini, tüketim konusunda dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı bizimle.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Değerli dinleyenler, az sonra Bilişim Dünyası bölümümüzde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Güray Tonguç konuğumuz olacak. İnsansı robotları konuşacağız kendisiyle. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Yozgat türküsünde Ümit Tokcan'ı dinliyoruz. Yeşil ayna takındın mı beline?

0: Bilişim Dünyası.
1: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Tonguç bu bölümde telefon hattımızda konuğumuz. Merhaba.
2: Merhaba Hatice Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı söyleşimizi?
2: Tabii, bahsettiğiniz gibi Akdeniz Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapıyorum. Ayrıca Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Yazılım Meclisi, IoT Otonom ve Robotik Yazılımlar Komitesi üyesiyim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. İnsansı robotları konuşacağız dedik. İsterseniz tanımla başlayalım. Nedir insansı robot? Ne anlamalıyız bu tanımdan?
2: Evet, insansı robotlar insanların fiziksel özelliklerini ve bazı davranışlarını taklit edebilen, taklit edebilecek şekilde tasarlanmış robotlar, makinalardır. Günümüzdeki gelişmeler sayesinde bunlar yürüyebilir, konuşabilir. Bizim elimizin yapısına sahip elleri olduğu için nesneleri tutabilir ve yapay zeka modelleri sayesinde insanlarla doğal iletişim kurabilirler. Ancak bugün için bunların çoğu insanların yerini almaktan çok insan

0: insanlara günlük işlerinde veya başka üretim aşamalarında yardımcı olmak amacıyla geliştiriliyor ve yavaş yavaş artık günlük hayatımıza girmeye başladılar.
1: Peki yapay zeka ile insansı robot arasında nasıl bir bağlantı var? Benzerlikleri, farklılıkları, ilişkileri nedir?
0: Şöyle, insansı robotların aslında temelinde yapay zeka modelleri var. Şimdi bu insansı robotların temel bileşenleri elektronik, mekanik ve yazılım. Günümüzde elektronik alanındaki gelişimlerle artık bu makineler etraflarındaki fiziksel özellikleri daha iyi algılayabiliyorlar sensörler sayesinde. Mekanik alanında da malzeme bilimindeki gelişmelerle daha hafif ve dayanıklı malzemeler sayesinde daha hafif ve dayanıklı üretilebiliyorlar. Ayrıca işte yazılım sektöründeki özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelerle de bütün bu bilgileri daha iyi, daha detaylı olarak işleyip tekrar bize fiziksel veya sözlü geri dönüt verebiliyorlar.
1: Peki insansı robotlar neden bu kadar gündemimize geldi? Hangi alanlarda kullanılıyorlar şu anda? Ne kadar aslında hayatımızda yer alıyorlar?
0: Şöyle, şu anda günlük hayatımızda çok yaygın olarak görmüyoruz ama yakın zamanda bunlar özellikle yaşlı bakımı, hastalara destek amaçlı kullanım şeklinde eğitim, üretim tesisleri, lojistik ve afet bölgelerinde özellikle kullanılmaya başlayacak. Özellikle Çin'in geliştirdiği işte insansız robotlar var. Fakat bunlar şu anda rutin, önceden programlanmış bazı işlemleri yapıyorlar. Daha önümüzde çok şey var, geliştirilmesi gereken kısımlar var. Bunlar da özellikle geliştirildiği zaman biz insanların günlük hayatta karşılaştığı şeylere, durumlara karşı da artık şey yapabilecek, tepki verebilecek hale gelecekler ve günlük hayatta daha çok görmeye başlayacağız. Şu anda bazı eğitim kurumlarının öğrencilere bu insansı robotlarla destek verdiğini duyuyoruz. İşte üretim tesislerinde sıkıcı veya rutin işleri bu insansı robotlara yaptırıldığını biliyoruz.
1: Neler yapabiliyorlar şu an tam anlamıyla? Yakın gelecekte neler bunlara eklenecek, neler görünüyor en azından tahmin olarak? Ne kadar insansı olacaklar? Bunlarla devam
0: Evet.
1: edelim mi?
0: Şimdi özellikle şöyle, kameralardan aldıkları bilgilerle insanların yüz ifadelerini özellikle algılayıp insanların duygularını ciddi anlamda şu anda belirleyebiliyorlar. Yine ses tonunu dinleyerek insanların duygularını, o anki duygu durumlarını anlayabiliyorlar. Ne kadar insansı sorusuna bu şekilde cevap vermeye çalışayım. Ve şu anda da özellikle daha da böyle bunların geliştirilmesiyle biliyoruz ki insanların gözüyle göremeyeceği kadar hızlı hareket edebilen, koşabilen mesela asker robotlar veya başka işte yine rutin işleri yapan robotlar geliştirilecek.
1: Peki bunları günlük hayatta ya da evlerimizde görebilecek miyiz? Hep filmlerin, bilim kurguların ve romanların konusudur. Görülmeye ve gündeme gelmesiyle birlikte de daha çok soruluyor bu soru. Biz de size yöneltelim. Ne zaman hayatımızın bir parçası olacak bu insansı robotlar?
0: Şimdi bunlar şu anda geçtiğimiz bir 5 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler kaydettiler. İlerleyen yıllarda da halihazırda Çin'de yaklaşık bir araba fiyatına bunlar satın alınabiliyor. Ama herhalde şöyle önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde, tabii bizim de biliyorsunuz nüfusumuz yaşlanıyor ve maalesef doğurganlık oranımız da azalıyor. Bunlar ister istemez hayatımıza girecek. Yani önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde diyebilirim, belki biz yaşlandığımız zaman bizlere bunlar bakacak. Öyle söyleyeyim.
1: O zaman şunu da soralım. Bir taraftan sıkıcı işleri, işte yapılmak istemeyen işleri robotlara yaptırma planları var. Bir taraftan da insanların işini elinden alırlar mı korkusu var.
0: Evet.
1: Nerede olacak bunun bir ortası var mı?
0: Evet, haklısınız. Bir kısım insanın işini elinden alacak. Hani tarihimizde de işte modern arabaların icadında, matbaanın icadında bir kısım insanın işi elinden alınmış ama bununla birlikte daha başka iş alanları doğmuş. Yapay zekanın gelişimiyle veya işte insansız robotların gelişimiyle de bu tür bir şey ister istemez yaşayacağız ama burada önemli olan şu. Hani yaşı 50'li civarlarda olan dinleyicilerimiz bilir. Önceden bu kadar bilgisayarlar yaygın değildi. Bilgisayarların günlük hayatımıza girmesiyle bizler ne yaptık? Bilgisayarı da günlük hayatımızda etkin olarak kullanmaya başladık. Yani hala daktilo kullanmakta ısrar etmedik. Bu teknolojilerin hayatımıza girmesiyle de şunu yapmamız gerekiyor. Biz de bunlara uyum sağlayacağız. Hatta halihazırdaki işlerimizi de bu yazılım ve donanım teknolojilerini kullanarak daha verimli hale getireceğiz. Özellikle gençlerin bu rüzgarı çok iyi yakalaması lazım. Özellikle tüketici olmaktan üretici olmaya geçmemiz gerekir. Bu yazılım alanında da olabilir, donanım alanında da olabilir. Bunu yapabilirsek, evet bazı işler elimizden alınacak ama daha konforlu ve daha rahat işler bizi bekliyor olacak.
1: Peki bir de işin birazcık daha hayali boyutunu soralım diyelim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yapay zekanın kontrolden çıktığı, kendi başına bir şeyler yaptığı söz konusu oldu. Şimdi yapay zeka ile insansı robotlar birbirini destekliyorlar dedik. Bu sürekli
0: Evet.
1: öğrenme döngüsünde olan yapay zekayı kullanan robotlar daha otonom hale geldiğinde bir robotlar çağı mı başlayacak? Birlikte kontrolden
0: Evet.
1: çıkarlarsa neler
0: Evet.
1: olabilir? Bu konuda düzenlemeler, sınırlamalar, çeşitli senaryolar konuşuluyor mu?
0: Evet, konuşuluyor. Burada şimdi bu insansı robotların başka bir formu, başka bir şekli de sürücüsüz otomobiller. Özellikle bu alanda herhangi bir sürücüsüz otomobil bir kazaya karıştığı zaman bunun sorumlusu o otomobilin sahibi mi yoksa üreticisi mi? Yani onun algoritmasını yazan firma mı olacak şeklinde ciddi şeyler var. Bunlar Amerika'da halihazırda deneniyor, bazı eyaletlerde deneniyor, bazılarında da kullanılıyor aktif olarak. İşte robotlarda da, insansı robotlarda da böyle bir şeyle karşılaşacağız tabii ki. Bununla, sadece bununla alakalı açıklanabilir yapay zeka adı altında bir başlık var. Bir bilim alanında bir başlık var. Bunun tabii sorumlusunun kim olacağı henüz belli değil. Şu andaki işte meşhur, hani isim vermemde herhalde mahsur yoktur. ChatGPT'den tutun, diğer işte Amerika'da menşeili veya Çin menşeili, Avrupa menşeili modellerin aslında en temelinde, en özünde nasıl çalıştığıyla alakalı bazı soru işaretleri var. İşte açıklanabilir yapay zeka alanı bunu hala anlamaya çalışıyor ve bu konuda bazı psikologları, artık teknoloji firmaları işe almaya başladı. Yani burada şeyin, bu modellerin iç mekanizmasında 5-6 aşama var ve her bir aşamasında da belki onlarca çok detaylı algoritma çalışıyor. Tabii işin ucu bir yerden sonra kaçıyor. Bunu anlamaya çalışıyor şu an teknoloji firmaları.
1: Peki kolaylıklar dileyelim onlara.
0: Teşekkür ederim.
1: Daha çok konuşacağız bu başlıkları
0: Çok sağ
1: elbette
0: olun.
1: ama şunu da soralım. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğretim üyesisiniz dedik. Üniversitede, bölümde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bu alanda üretici olmak, yaratıcı olmak gerekiyor. Yeni iş alanları söz konusu dediniz.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: alanda siz neler yapıyorsunuz? Gençleri nasıl hazırlıyorsunuz?
0: Tabii biz bölüm olarak gelen öğrencilerimize en temelinden istatistikten tutun, yapay zeka modelleri, derin öğrenme modelleri ve

0: kısmen imkanlar doğrultusunda robotik alanında eğitimler veriyoruz. Ve mümkün olduğunca piyasa şartlarını öğrencilerimize hazırlamaya çalışıyoruz. Şu anda da biliyoruz hani üniversite tercihleri yapılıyor. Aday öğrencilerimizi de bölümümüze bekleriz. Bir de sizin şeyiniz aracılığınızla yarın Ankara'da Türkiye Odalar Borsalar Birliği İş Dünyası ve Yapay Zeka Zirvesi yapılacak 29 Temmuz Çarşamba günü. İlgisi olan dinleyicilerimizi, özellikle gençleri bu etkinliği izlemesini tavsiye ederim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz hem katılımınız hem davetiniz için. Size ve öğrencilerinize iyi çalışmalar, kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Bilişim Dünyası bölümümüzde Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Güray Tonguç konuğumuzdu.

28 Temmuz 2026 Salı gününde TRT Antalya Radyosu stüdyolarında bölge gündemi ve hayatın içinden programlarımızla eşlik ettik size değerli dinleyenler. Programları prodüktörümüz Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu, spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yarın sabah 10 haberlerinin ardından bölge gündemi 11'den itibaren hayatın içindenle yeniden görüşünceye dek herkese güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışını yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan'da mevkidaşı Muhittin Salim'i Ankara'da ağırlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süresi yarın başlıyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den gönderilen uçaklara teşekkür etti. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın açılışında konuşacak. Şura Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla 2 gün sürecek. Şurada Türkiye İletişim Modeli'nin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'yi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliği mutabakat zaptının imzalanması da planlanıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Tıp programlarına girebilmek için sayısalda en az 50.000. Olmak gerekiyor. Hukukta 100.000, öğretmenlik ve mühendislik bölümlerinde de ilgili puan türünde 300.000'e girme şartı sürüyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından bu yıl üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program açılacak. Yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileriyle mobil güvenlik gibi alanlarda ilk kez öğrenci kabul edilecek. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gürcistan'da 51, Almanya'da 7, Belçika'da 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da birer kişi yakalandı. Böylece 27'si kırmızı bültenli, 38'i ulusal seviyede aranan 65 kişi ele geçirilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kırmızı bültenli ve ulusal seviyede aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kuruluşlarının kişisel veri paylaşımına düzenleme getirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre gerekli durumlarda asgari düzeyde kişisel veri paylaşılacak. Gerekli olmayan verilere yer verilmeyecek. Maskeleme, anonimleştirme gibi tedbirler uygulanacak. Kamu kuruluşlarının paylaştığı kişisel veriler belirli bir süre yayında kalacak. Süre sonunda silme, yok etme veya anonim hale getirme gibi işlemler yapılacak. Düzenleme

Düzenleme hali hazırda yayında olan kişisel verileri de kapsıyor. Hukuki dayanağı olmayan paylaşımlar internet ortamından kaldırılacak. Kurul kararında sınav sonuçları, kura sonuçları gibi duyurular için daha güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. E-Devlet üzerinden yapılacak duyuruların daha uygun olacağına dikkat çekildi. Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan ve aralarında iş insanlarının da yer aldığı 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Şüpheliler hakkında başta konut ve konteyner alımları ve taşınmaz devirleri olmak üzere usulsüzlük iddiaları inceleniyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 67 kişi hakkında işlem yapıldı. 28 şüpheli tutuklandı, 18 ünlü isimde ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. O isimler arasında yer alan Gülben Ergen'in adliyede ifadesi alınıyor. Henüz ifade vermeyen ünlülerin de soruşturma kapsamında adliyeye gitmesi bekleniyor. Daha önce Fatih Altaylı, Ece Üner, Hazal Kaya gibi isimler bu kapsamda ifade vermişti. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 386 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 87 zanlı ise aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor dedi. Uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Bursa yüksek hızlı treni bir adım daha yaklaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinde çalışmaların son aşamaya geldiğini, Osmaneli-Bursa kesiminde ise yakında test sürüşlerine başlanacağını söyledi. Yeni projeyle Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek katma değerli üretimi kalkınma politikalarının merkezine yerleştirdiklerini söyledi. Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri töreninde konuştu. Çalışan başına reel üretimin 2002-2025 döneminde OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 3,5 katına ulaştığını ifade etti. Bakan Kacır, sanayicilere verilen desteklere de değinerek, Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen projeler kapsamında 1 milyar doların üzerinde yeşil dönüşüm odaklı finansman sağlandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek, veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. 20 gün devamsızlığı olan öğrenci takdir veya teşekkür belgesi alamayacak. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapsamlı sürdürülebilir bir çözüm arayışı için toplumlara destek vermek amacıyla adaya gittiğini kaydetti. Guterres, Birleşmiş Milletler barışı dayatmaz, sadece Kıbrıslılar liderleri aracılığıyla bunu inşa edebilir dedi. 1 Ocak 2027'de görev süresi dolacak olan Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la bir araya geldi. Guterres, Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulides'le de görüşmüştü. Yarın da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşme gerçekleştirilecek. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Amerika kıtasında ise Kanada'nın yanı sıra komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nde de orman yangınları yayılıyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan küle döndü. 1300 görevli alevlere müdahale etti. Diyor. Fransa yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'daki yangınlara müdahale için 2 yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakan Yumaklı'nın paylaşımını alıntılayarak "Teşekkürler Türkiye" mesajını sosyal medyada yayınladı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının üzerinden 5 yıl geçti. Yanan 1284 konut ve köy evi bir yıl içinde yeniden yapılarak sahiplerine teslim edildi. Çevre

0: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yangının 5. yılında yaptığı paylaşımda yüreğimize ateş düşüren yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'da görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia ederek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri ara bulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. Ablukayı sürdüren Amerikan ordusu son olarak 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, ek olarak 2 ticari gemiye baskın yaptığını duyurdu. Umman'ın ise İran Boğaz'ın yönetimi için ortak mekanizma kurulmasını önerdiği iddia edildi. Buna göre İran tek başına kontrol sağlamayacak, kıyıdaş ülkeler ortaklaşa ve işbirliği içinde olacak. İki ülkeden de konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İletişim Şurası'nın açılışını yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Muhittin Salim'i Ankara'da ağırlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den gönderilen uçaklara teşekkür etti. Spor. Sayın dinleyiciler, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklama yaptı. Özen, Salah transferinin ekonomik gerekçeler nedeniyle şimdilik rafa kalktığını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un Yeşilburun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vincic kariyerini noktaladı. Sloven hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı, Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Tokat ve Van 30, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir ve Çanakkale 37, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41, Manisa, Denizli ve Adana 38, Kütahya, Sivas, Nevşehir ve Ordu 28, Trabzon ve Yozgat 27, Rize 26, Şırnak, Elazığ ve Ağrı 36, Gaziantep ve Siirt 39, Erzurum ve Kırıkkale 31, Hatay 33 ve Kilis 40 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Amasya Turhal yolunun 61 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
2: TRT Her Haber marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: MediaMarkt'te bulacaksın.
1: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 28 Temmuz Salı bugün saat 13.18 ve programımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikte olacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek buradayız sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar'ı ağırlıyoruz. Biliyorsunuz ki yaz tatilinin bir ayı neredeyse, hatta daha fazlası geride kaldı, ama yaz tatili devam ediyor. Daha önümüzde 1,5 aylık bir süreç var ve bu süreçte bazen hakikaten çok yüksek öğrenme kayıpları yaşanabiliyor. O zaman kaliteli geçirilmediği için çocukta belli sıkıntılar oluşabiliyor. Ailelerle çocuklar çatışabiliyorlar. Biz ne yapacağız, bu çocukla nasıl vakit geçireceğiz, ekrandan nasıl uzaklaştıracağız derken aileler de bu konuda hakikaten kendilerini suçlama noktasına gidebiliyorlar, kendilerine bir yol çiziyorlar.

0: çizmeye çalışıyorlar. Bazıları bazı şanslı çocuklar sürekli yazlık yerlerde olabilir. Orada vakit zaten doğa içerisinde kendi tadında, kendi ritminde geçiyor olabilir ama birçoğu da böyle bir imkana sahip değil. Ve tatilde yeni yerler keşfeden, sosyalleşen çocuklar okula çok daha adapte oluyor. Bir yandan ders çalışmayla ilgili ufak tefek etkinlikler yapanlar yine okula daha iyi başlıyorlar. İşte biz de bu açıdan acaba yaz tatili en güzel, en verimli nasıl geçirilir? Bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladın. Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Herkese sevgiyle selamlıyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bize vakit ayırdığınız için.
1: Heyecanlandım siz bütün bunları söylerken. Gerçekten tatil bir ay oldu. Acaba evlerden şu anda neler yapılıyor değil mi?
0: Çok iyi biliyor anne babalar şu an neler yaşandığını ve ne konularda sıkıntılar olduğunu. Bence kulak kesildiler, dinliyorlar. Ne yapabiliriz acaba? Bu zamana kadar hadi bir şekilde geldik ama bundan sonrası daha verimli, daha güzel nasıl geçebilir diye şu an bizim konuşmalarımızı bekliyorlar. Ne dersiniz? Yaz tatilinde böyle tamamen işte bütün kontrolü evden bırakmak, her şeyi aman o çocuk işte 3 ay ne yaparsa yapsın diye düşünmek doğru mu, yoksa biraz planlamalı mıyız gerçekten?
1: Şimdi ne çok planlama, inanılmaz o yapılandırılmışların içerisinde sıkışma da insana tabii, değil mi? Ve çok gerginleştiriyor.
0: Tabii.
1: Çünkü çağın insanı ihtiyacına göre hareket ederken planladığı herhangi bir şey gerçekleşmediğinde de büyük bir kaygıya kapılıyor. Bir sonraki evet, adımı o zaman gerçekleştiremiyor. Bu da problem çözme becerilerimizin aslında ne kadar da zayıf olduğunu bize gösteriyor. Ama hiçbir şey yapmadan da durmak peşi sıra bir kaosu getiriyor. Bizi dinleyenlerin galiba en büyük zorlandığı şey sıkıldığımla karşılaşmak. Sıkıldığımın alt metni aslında ne yapacağını bilememek, bildiği şeyleri gündeme getirememek, getirse bile onları nasıl gerçekleştireceğine dair ciddi bir zorluk yaşamak. Sanırım burada bizim için önemli olan şey tatili nasıl tanımladığımız. Mesela tatil gerçekten sadece sosyalleşmek mi? Tarihi ve doğal güzelliklerimi görmek ya da sadece ders çalışmak mı, kitap okumak mı? Galiba çağın en önemli sözcüğü, en temel anahtarı denge. Yitirilmiş olan dengeyi bulabilirsek o zaman aslında tatilde bir sorun olmaktan çıkacaktır diye düşünüyorum. Mesela okul zamanında aileler böyle bir sorun yaşamıyorlar değil mi? Ta ki okul bitip çocuklar eve gelince.
0: Evet.
1: Çünkü orada da bir yapılandırma sorunumuz var. Demek ki bizim temel problemimiz aslında zaman yönetimi.
0: Evet, kesinlikle.
1: Değil mi? Çağın da temel zorluklarından bir tanesi bu. Peki biz zaman yönetimini nasıl sağlayacağız? Demek ki ilk yapacağımız iş evde tatilin nasıl tanımlandığı. Mesela pazar günleri acaba bir evin içerisinde nasıl geçiyor? Birinin sadece ayaklarını uzattığı, gazetesini okuduğu, canının istediğini yaptığı bir gün.
0: Diğerinin de ev işleriyle cebelleştiği.
1: Ya da bir grup içinde.
0: Evet.
1: Her şeyi o gün yapmak istediği bir gün mü? İşte arabayı da o gün yıkayacak, alışverişte yapacak.
0: Tek günüm var. Evet, hepsini bugüne sıkıştırayım.
1: Yakınlarını ziyaret edecek, gezmelere gidecek ama gün sonunda ne oluyor? Aslında hiçbir şey yapılmamış oluyor.
0: Ve çok büyük bir yorgunluk.
1: Evet, ve hayal kırıklığı. Hem fiziki örselenme hem de zihinsel hiçbir şey yapamamanın getirdiği o yılgınlık hissi. Öyleyse denge demek ki burada gündeme giriyor. Mesela okul zamanlarında çocuklar belli bir saatte kalkacaklarını, ne giyeceklerini, aslında saat kaçta kahvaltı edeceklerini çok iyi bilirler. Oyalansalar bile, hani geç kalsalar bile ders başladığı andan itibaren teneffüsü, diğerlerini, bu asıl su gibi akıp giden bir
0: dönüşü
1: şeydir.
0: Belli. Mesela.
1: Dönüşü belli. O yüzden demek ki bizim tanımlı zamanlara çok ihtiyacımız var. Tatilde en belirleyici olan şey aslında uyku saati. En zor şey bu.
0: Evet.
1: Çünkü çocuklar daha çok geceyi gündüz yapma eğilimine giriyorlar. Çünkü kış boyunca yapamadıkları şey o serbest zamanlar, istediklerini izleme, arkadaşlarla buluşma, çevrimiçi oyunlar ya da dışarıda kalma, deneyimleyemedikleri bir sürü şeyi burada deneyimleme arzusu ve ihtiyacı içerisinde
2: olmak. Ama aynısı olamaz değil mi? Bir evet. Çocuk işte saat 10'da 10.30'da okul dönemi yatıyorsa, yani yaz tatilinde de bu saatte yatacaksın demek çok normal.

0: normal bir davranış ya da çok aslında gerçekçi değil sanki.
1: Evet, sürdürülebilir değil. Çok evet. Önemli bir şeye işaret ettiniz. Çünkü evin içerisinde hayat devam ederken çocuklar
0: artık
1: da,
0: gece de geç olurken zaten hava çok geç kararıyor. Evet.
1: Ama burada da galiba ölçüyü çok iyi ayarlamak lazım. Korunaklı yaşam alanlarının içerisinde ve sorumluluklarını bilen, mümkün olduğu kadar çok erişkin gözetiminde olan çocukların, evet, ailelerin de izin verdiği ölçüde belli bir saate kadar uykuya direngen olmaları önemli bir şey. Ama işte büyümek, ertesi güne hazırlanmak, zamanı birlikte yaşamak, yani günü hep beraber geçirmek, teğet geçmemek adına da galiba makul saatleri tercih etmek lazım. 10-12 yaşındaki birinin gecenin ikisinde, üçünde ayakta olması, elinde telefonuyla sosyal medyada dolaşıyor olması gerçekten çok da güvenli değil, evet, sağlıklı
0: evet,
1: değil.
0: Evet.
1: Ama 17 yaşındaki birisi içerisinde saat hani 10:30-11 gibi onun da yatmasını beklemek
0: Mümkün değil.
1: O nedenle galiba aileler içerisindeki o ritmi, yaşam döngüsünü iyi takip ediyor olmak çok önemli. Çünkü yatış ertesi günü belirleyecek ki ona göre de aslında neler yapılacağı bir şekilde planlanmış olacak.
0: Yani bunun aslında bir genel geçer doğrusu da tam yok gibi. Hep aile dinamiğine bakmak gerekiyor aslında. Aile de işte belli bir saate kadar ayakta duruyor gece. Tabii çok fazla ileri bir saat olmamak kaydıyla ve ertesi günde belki işleri daha esnek, belki saat 10'a kadar hep birlikte uyuyabiliyorlarsa o zaman ona göre ayarlanabilirken, daha erken hayata başlayan, daha erken yatan bir aile için çocuk da ona uyumlanacak. Böyle bir durum olacak.
1: Kesinlikle. Şimdi kent hayatı içerisinde anne babalar çalıştığı için hafta içi tüm zaman dilimlerinde aslında çocukların da kendilerine uyumlanmalarını bekliyorlar.
0: Evet.
1: Eğer çocuk gün içerisinde hep evdeyse, ekran karşısındaysa, çok kısa zaman diliminde dışarıda varsa, akranlarıyla yan yana gelip sosyalleşebiliyorsa, geri kalan tüm zamanında bedeni atıl bir şekilde, hiç hareketsiz, kendini eğer ifade edebileceği bir kaynağı da yoksa, o zaman gece onun için uykuya geçişin çok,
0: çok
1: zorlanıldığı
0: zor
1: bir alan.
0: Tabii.
1: Demek ki bizim önce duyusal olarak hazırlanmaya ihtiyacımız var. Çünkü her yaşın, her bedenin kendine ait bir beklentisi var. O nedenle belki de mahalle içerisindeki yapılanmayı etkin hale getirmek çok önemli. Mesela işte kütüphanelerin belli bir saate kadar açık olması çok kıymetli. Kütüphanelerin içerisinde bir sürü farklı etkinlikler var. Kışın bebek çocuk kütüphanelerinin çok aktif kullanıldığını biliyoruz. Belki yaz döneminde de buraların daha etkin hale getirilmesi.
0: Evet.
1: Spor alanlarının, özellikle işte okul bahçelerinin ya da park alanlarındaki spor alanlarının daha etkin hale getirilmesi gerçekten çok kıymetli. Erişilebilir yaz okulları. İşte zaten çoğu çocuk buralarda hani şanslarını deniyor. Ama bu imkanları olmayanlarda daha güvenli alanlarda, evlerinin önünde ya da akranların bir araya geldiği ortamlarda aslında sosyalleşerek de günü geçirmeye çalışıyorlar. Her birinin yapılanmaya çok ihtiyacı var.
0: Evet, bizim dönemimizde böyle bir yapılanma gerekmiyordu. Çünkü biz hepimiz sokaktaydık zaten. Sokağa çıkmayan çocuk yoktu. Öyle bir şey söz konusu değildi. Mutlaka herkes mahallesinde belli arkadaş grubuyla oynuyordu. Hiç öyle bir şeye ben denk gelmedim. Hiç sokağa çıkmayan bir çocuk mesela. Şu an ama gerçekten hiç sokağa çıkmayan çocuk var.
1: Evet, bu bize çok böyle garip geliyor, anlamlandıramadığımız bir durum olarak geliyor ama yeşilin azaldığı, güvenli alanların
0: evet,
1: azaldığı ve aynı dili konuşmaktan kastettiğimiz şeyin yan yana gelip cep telefonlarıyla bir oyun oynamaya dönüştüğü bir ortam içerisinde, dönüşen bir iletişim ağı içerisinde zaten kendi güvenlikli odasında, alanında bildiği, tanıdık ve yönetebildiği, kendi karar verebildiği bir alan içerisinde hızlıca da ötekine erişebildiği ama gerçek anlamda erişmediği bir ortamı çocuklar daha fazla tercih edebilir hale geliyorlar.
0: Evet.
1: Anne babalar için de sanki bu daha güvenliymiş gibi.
0: Değil
1: çünkü,
0: ama.
1: Çünkü evet, kapalı bir alanda ve bir yerde olduğunu düşünüyor ama orada ne olduğunun
0: hiç
1: farkında değil.
0: Evet.
1: Yani herkes aslında bir mekanın içerisinde bambaşka hayatları yaşar durumda. Böyle olduğu vakitte aslında hayatı kaçırmış oluyoruz.
0: Evet.
1: Aynı dili konuşabileceğimiz

0: yapılar için paylaşımı ve o niteliği arttırmaya çok ihtiyacımız var. Hı-hı.
1: Bu ekrandan uzak tutma konusunda neler önerirsiniz hocam? Özellikle yaz tatilinde nasıl planlayalım ki bu kadar fazla ekran bağımlılığı olmasın? İlla ki bakacak, hiç olmayacak, hiç bakmasın gibi bir şey yine gerçekçi değil. Ama belli sınırlar içerisinde, belli bir saat sınırlamasıyla en azından ilerlenirse daha iyi olacaktır. Neler dersiniz, neler yapılabilir bu açıdan?
0: Şimdi ekranı çocuklar kendileri keşfetmiyorlar aslında. Hı hı. Ekranı çeşitli zorluklar yaşadığımız zaman gündelik hayata ve çocuğun dağarcığına bizler katıyoruz. Evet. Daha küçücük bir bebek ağlamasın diye eline değil mi ekran
1: evet,
0: veriliyor.
1: Çok küçük yaşta evet. Zaten hiç olmuyor.
0: Ya da yemeği hı-hı. desteklemek için veriyoruz.
1: Evet, evet.
0: Ya da bir yakınımızı ziyaret edeceğiz. Baştan pazarlık ediliyor ve hani telefon olursa. Yani hı-hı. çocukların kendi kendine kalabilme çok güzel bir eylemdir aslında. Kendini eğleyebilme. Evet. Çok önemli bir şey. Yani ihtiyacımı görme ve onu kendimin giderebilmesi. Bu tıpkı yemek yemem gibi, giyinmem gibi, bir yerim kesildiğinde bir bandı sarmam gibi. Peki şimdi acaba ben neden duramıyorum? Neden bekleyemiyorum? Neden bu ortamda kendi kendimi eğleyemiyorum? Demek ki ben hem içsel hem de dışsal kaynaklarımın farkında değilim. Tek kaynaktan hareket ettiğim için de oraya bağımlı olarak gündelik hayatımı sürdürebiliyorum.
1: Bu arada büyükler de böyle. Yani evet. Kimse hiçbir şey yapmadan durmuyor. İlla ki bir yerde bekleniyorsa, mesela bir iş varsa vesaire, o telefon elde ve o bir şeyler kaydırılıyor. Eğer yoksa, ne bileyim, telefonun şarjı bittiyse vesaire, bir sıkıntı içerisine giriyor insanlar. Bu büyüklerde de var bu arada.
0: Bu da bir travmatik tepki aslında.
1: Evet.
0: Beynimiz sürekli bir alarm durumu içerisinde.
1: Evet, evet.
0: Bu alarm durumunun nedeni de çünkü evrimimiz devam ediyor ve kendimizi korumakla yükümlüyüz.
1: Hı hı.
0: Ama bu ilk insandan bugünkü bu medeniyete kadar çok değişmiş olmakla birlikte hala daha çok duyarlıyız. Mesela sese, ışığa, temasa. Çünkü eğer bunları kontrol edemezsek beden bütünlüğümüzü ve ruhsal bütünlüğümüzü korumakla ilgili ciddi zorluklarımız var.
1: Hı hı.
0: Sürekli olarak hareket halinde olmak bir savaşma tepkisi.
1: Hı hı.
0: Çünkü beynin travmatik olaylara karşı verdiği en temel tepkilerden bir tanesi bu. Oysa ki durduğumuz andan itibaren dinlemeye, bakmaya,
1: evet.
0: fark etmeye, ne olduğunu anlamlandırmaya ve analiz etmeye de başlıyoruz. O yüzden durabilme gücünü kullanmak şimdi ve burada aslında ne olduğunu fark edebilmekle çok ilgili. Bu da öncelikli olarak hani beden farkındalığıyla sağlayacağımız bir şey. Demek ki bizim boşlukları dolduramadığımız, sürekli bir eylem içerisinde olmaya ihtiyacımızın olmasının temel nedeni aslında o yumuşak geçişleri sağlayamamaktan, gün içerisindeki o kendimize ait nefes duraklarını oluşturamamamızdan kaynaklanıyor.
1: Böyle bir sıkıntı da var bu çağda. Şimdi her dakikayı doldurmalıyız, hepsinde çok faydalı şeyler yapmalıyız her gün, ama her gün mutlaka aksatmadan işte çok ağır sporlar örneğin yapmalıyız, yoksa zira geride kalırız ve diğerlerinden biz işte daha farklı bir yerde oluruz ve yakalayamayız onları. Bu çok yorucu bir şey bu arada. Kesinlikle. Ve bu sosyal medyanın da pompaladığı bir şey ve bu tuzağa ne yazık ki yer yer hepimiz düşüyoruz.
0: Evet. Çocukken ya da gençken en rahatsız edici şeylerden bir tanesi galiba ötekiyle karşılaştırılmak.
1: Evet.
0: Hem beden özellikleri açısından, hem akademik başarı açısından, hem de onun yaptıkları açısından. Açılışta ne güzel söylediniz. Sürekli bir yerlere gitmek, sürekli entelektüel bir öğrenme içerisinde olmak ya da hı-hı. sürekli hani yatmak, dinlenmek, sağdan sola dönmemek, o atalet
1: evet,
0: içerisinde
1: evet.
0: olmak. Demek ki o dengeyi kurabilme meselesi gerçekten çok önemli. Küçük kısıtlı imkanlarla da bir sürü şey aslında çok rahatlıkla yapılabilir. Burada önemli olan şey niyet etmek.
1: Hı-hı, hı-hı.
0: Mesela kentte erişilebilir olan belirli zaman dilimleri içerisinde ücretsiz gezilebilecek bir sürü
1: tabii,
0: sergi var.
1: Tabii.
0: Yapılabilecek bir sürü öğren yerine gidebilme
1: parklar,
0: şansımız var.
1: Parklar, bahçeler şu an
0: evet,
1: zaten
0: piknik
1: gayet
0: yapabilme,
1: iyi.
0: Başka şeyleri yapabilme, kendimizin tesis edebileceği bir sürü değişik imkan var aslında. Yeter ki biz bunları bir şekilde bir takvime bağlayalım. Hemen her gün gezmeye gitmek gerekmiyor. Hı-hı. Ama her gün dışarıya çıkmak,

0: kıymetli
1: bir yürüyüş yapmak değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Hemen her gün alışverişe gitmek gerekmiyor. Ama her gün dışarıda ne olduğunun farkına varabilmek. Mesela işte sokak hayvanlarını beslemek ama tehlikeli olabilecek şekilde değil mi? Saldırıya uğramadan ya da onları rahatsız etmeyecek şekilde bütün bunları yapmak. Yani hep yine denge, yine ölçülü hareket edebilmek bizim için çok kıymetli bir şey. Günü etkin nasıl geçirebiliriz? 6-7 saat kitap okuyamayız. Okulda yapacağımız işlerin tamamını şimdi yapamayız. Çünkü o zaman okula yapılacak bir şey kalmayacak. Yani 6-7 saat ders çalışmak gibi, soru çözmek, sonrasında kalkıp tekrar tekrar bunları yapmak gibi. Rol modellerimizi iyi seçmek burada çok önemli.
1: Ama hiç çalışmamak da değil değil mi? Mutlaka bir en azından günlük bir yarım saat olsun, 20 dakika olsun bile bir şöyle tekrara bir ödevleri yapmaya ayırmak gerekiyor sanki.
0: Neyi merak ediyorlar acaba çocuklar şimdi? Öğrenmek sevmekle olan bir şey. Mesela dün göğsümüz kabardı değil mi? Voleybolda müthiş bir başarı elde ettik.
1: Tebrik ediyoruz biz de gerçekten müthişti.
0: Mesela, bu bile bir öğrenme başlangıcı değil mi? Mesela merak ediyor mu acaba çocuklar? Voleybol nereden çıkmış? Türkiye'de insanlar nasıl oluyor da bu spora hani gönül vermişler?
1: Aslında ekranı da böyle kullanmak değil mi? Bir bilgi araştırma vesaire için.
0: Ve kendisi için bunu ne yapabilir? Profesyonel bir sporcu olmak gerekmiyor ama keyifle zorlandığında evde kendini gerçekten eğleyebilmek için, canı sıkıldığında, umutsuzluğa düştüğünde kendi gücünü destekleyebilecek bir şeydir spor. Yanında ya da bir müzik aleti çalmak ya da bir şiir okumak, bir kitap okumak, çok umutsuz anlarda zihninize gelen herhangi bir kitaptan bir sayfa bile orada inanılmaz derecede sizin ana bağlanmanızı sağlar. İçinizin umut dolmasını sağlar mırıldadığınız bir şarkı.
1: Evet.
0: Çünkü size mesela ıssız bir yolda eşliktir ya da okuduğunuz bir karikatürden bir sahne sizi güldürür en hüzünlü olduğunuz anda bile. O yüzden bütün bunlar aslında benim zorluklarla, travmatik olaylarla başa çıkabilme kültürüm. O nedenle bu alanları geliştirmeye çok ihtiyacım var.
1: Evet. Hocam devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine tatilde acaba neler yapılabilir? Bununla ilgili konuşmayı sürdürelim. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor.
1: Saat 13.41, TRT Radyo 1'desiniz. Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Yaz tatilinde çocukların tatilin asıl daha verimli geçer. Bunlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Şimdi en büyük sorunlardan biri de yaz tatilinde sosyalleşmek aslında. Çocuklar farklı farklı dönemlerde arkadaşlarıyla tatile gidebiliyorlar. Bir kısmı burada olmuyor. Çocuklar uzun ayrılıklar yaşıyorlar arkadaşlarından. Zaten mahalle kültürü çok fazla yok şu an. Mahallede arkadaşlarla buluştuk, dışarıda oyun oynadık diye bir durum eğer söz konusuysa o çocuk çok şanslı ama olamayabiliyor. O yüzden sosyalleşmeleri için neler yapabiliriz çocukların?
2: Bu gerçekten bir anda çözüm üretilebilecek bir konuda değil. Söylediğiniz andan itibaren düşünmeye başladım. Çalışan anne babalar genellikle kendi anne babalarının çocuklarına ikame ebeveynlik etmesini sağlıyorlar değil mi? O yüzden
1: bazen
2: herkesin
1: gerçekten
2: şanslıysalar hala da evden eve hani taşınarak ya da erişkinlerin fedakarlık yapıp gelip hani torunlarına baktığı ya da yazlık evlerin kullanıldığı bir dönem. Ama onun dışında sosyalleşmek sadece sosyal medya üzerinden ya da çevrimiçi oyunlarla olmamalı. Genellikle birbirine benzeyen aileler bir araya gelerek çocukları belirli bir zaman diliminde yan yana getiriyorlar. Bunlar da daha çok işte alışveriş merkezlerinde ya da parkta oluyor. Hani her koşulda baktığımızda aslında bir taraftan bir şeyleri inşa etmeye çalışırken diğer taraftan da bunun da ne kadar zorlayıcı olduğunu görüyoruz. O yüzden galiba birleştirici unsur daha çok yaz okullarıymış gibi gözüküyor. Ama sürekli hareketin olduğu, hep bir şeyin deneyimlendiği, öğrenildiği, oradan oraya koşturulan bir pratik içerisinde de aslında sosyalleşmek çok da mümkün değil. O yüzden belki hani yine köylerde, kasabalarda ya da daha küçük kentlerde evlerin güvenli bahçelerinde oynamak. Ama bunu yaparken de çocuklara tehlikeleri iyi ifade etmek önemli. Boğulma olaylarıyla çok sık hüzün yaşıyoruz geçtiğimiz yıllarda.
1: Allah korusun, evet.
2: Hem su kanallarında hem nehirlerde ya da güvenli olmayan sahil alanlarında. Bu yüzden de gerçekten erişkinlerin öncelikli olarak tehlikeye karşı duyarlı olması çok önemli. Onun dışında yaş grupları çok birbiriyle örtüşmeyen grupların da yan yana oyun oynaması aslında farklı öğrenme deneyimlerini getiriyor. Gündemleri birbirinden çok farklı olan çocukların hazır olmadıkları içerikleri duymaları, zaten evdeki filtrelerin çok açık olduğu, mahremiyetle ilgili olan hani bilgilerin mümkün olduğu kadar aktarılmaya çalışıldığı ama oradaki kısımda da çocukların korunmaya çok ihtiyacı var. 7-8 yaşındaki birinin 15-16 yaşındaki biriyle futbol dahi oynaması aslında çok da istediğimiz bir durum değil. Çünkü orada güç dengesizliği var.
1: Zaten 15 yaşındaki hiç istemiyor bu arada bunu.
2: Ya da 15 yaşındaki 7-8 yaşındakine bakacak, göz kulak olabilecek bir durumda değil. Çünkü o da çocuk. O nedenle evde de ev kazalarının en fazla açık olduğu bu dönemde değil mi? Balkondan düşmeler,

0: vesaire, hani bir çocuk perspektifinden bakacak olursak, o yüzden ilişkin denetimi gerçekten çok kıymetli ve önemli. Her açıdan, sosyalleşme açısından da öyle. Burada işte yerel yönetime çok fazlasıyla görev düşüyor. Gençlik merkezlerinin
1: Çok önemli.
0: olması, oraların daha etkin kullanılıyor olması. Sadece hani çevrim içi çocukların hani bilgisayara erişimleri anlamında değil, kütüphanenin ya da oradaki etkinliklerin daha faal hale getirilmesi gerçekten çok da aslında ihtiyaçları karşılayacaktır diye düşünüyorum.
1: Bir de çocuklar biraz daha büyüdüğünde, dediğiniz gibi böyle bir 12 yaşına geldiğinde, daha ileriki dönemde anne babalar artık şunu düşünebiliyor: artık ben hala oyun mu oynayacağım onunla, gerek yok gibi düşünebiliyorlar. Ya da biz birlikte ne yapabiliriz ki artık, bence çok da o da keyif almıyordur diyebiliyorlar. Ama aslında bu dönemde de o çocuklar hala anne babayla oyun oynamaya ihtiyaç duyuyorlar, değil mi?
0: Kesinlikle. Ben 51 yaşındayım. Hala annem ve babamla bir şeyler yapmak bana da iyi geliyor. Çünkü benim yaptıklarımın onlar tarafından takdir edilmesi ya da onların bir şeyi nasıl yaptığını hala gözlemleyip çıkarımda bulunmak benim kendi psikolojim için çok kıymetli ve önemli. O yüzden aslında ebeveyn rehberliği hiçbir zaman bitmiyor. 12 yaşındaki bir çocuk için de mesela hep yakınıyoruz ya biz. Acaba o çevrimiçi dünyada ne oluyor? Önce ailelere onu salık veriyorum ben. Çocuğunuz neyle meşgul? Siz o dünyada, işte ilgim yok, bilmiyorum ama öğrenilebilir. Yaz tatili herkes için etkili medya okuryazarlığı konusunda bir başlangıç, değil mi? Bugün yapay zekanın artık yeniden kanunlaştırılması, etik yapısının tartışıldığı bir dünyada belki de ücretsiz tüm platformlarda yapay zeka kullanımı ile ilgili olan birçok eğitim var. Neden aileler bu hakları birlikte kullanmıyorlar çocuklarıyla beraber? Böylelikle o güvenlik çemberini çok net bir şekilde oluşturmuş olurlar. Siberay'ın inanılmaz çalışmaları var bununla ilgili olarak. Bunlar bir şekilde gözden geçirilebilir. Onun dışında üsluptur asıl önemli olan. Saçınızı nasıl taradığınızdan, bir durumla karşılaştığınızda verdiğiniz tepkiye, değil mi? Sokakta o duyduğumuz olumsuz nidaları, şarkıların içerisindeki o argo sözcükleri ya da Türkçenin etkin kullanılmamasını, haberlerde bile kullanılan o yanlış dilin bir şekilde çözümlenebilmesi için aileler bir sürü oyun oynayabilirler, birlikte sözlük okuyabilirler. Ya bu hoca da ne söylüyor demeyin gerçekten. Çünkü yaşamın sırrı dilde saklı. Dil bir aktarım. Eğer dili etkin kullanırsak, oradaki jest ve mimiği etkin kullanırsak, küçücük bir gülüşle aslında bir sürü şeyi söylemeden kendimizi çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Bir sürü oyun oynanabilir. Geçmişte hani elektrikler kesildiğinde herkes böyle bir mutlu olur ya, kısa süreli bir kaynaşma gerçekleşir.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdilerdeki onun moda adı değil mi? Teknoloji detoksu. Ne gerekiyorsa belki bu anlamda yapılabilir ama bizim öncelikli olarak gönüllü olmamız lazım.
1: Evet, zorla değil tabii
0: Evet,
1: ki.
0: yani çocuklardan arttırdığımız zamanı hani kendimize rahat bir alan, bir konfor sağlamak için kullanmak değil. Rehberlik her zaman devam ediyor. Çünkü ebeveynlik 7-24 bir ömür boyu. Bu ebeveynin yaratıcılığına bağlı. Birlikte bulaşık yıkamak da bir keyifli zaman geçirmek olabilir. Ya da hani geri dönüşümü sağlayacak bir kutudan bir şey ortaya çıkarmak da. İşte orada asıl önemli olan şey niyet.
1: Evet, kesinlikle. O niyet olduğunda da aslında daha iyi bir iletişim sağlanıp, yine aile içerisinde bu tatil döneminde en azından birbirimize zarar vermeden, birbirimize psikolojik
0: Evet.
1: açıdan zarar vermeden geçirilebiliyor.
0: Ya bu bir romantizm değil ya da bir güzelleme değil. Sadece ortak olarak şimdiye kadar yaptığımız şeyleri zamana yayarak ve dengeleyerek yapacağımız bir şey. Çünkü tatilde neredeyse bitmek üzere.
1: Evet, zaten dediğimiz gibi son 1,5 ay kaldı. Bundan sonrasını ne kadar iyi geçirirsek, ne kadar verimli geçirirsek hepimiz için güzel olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aktardıklarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel sesim herkese ve bu konuyla ilgilenen herkes için bir ışık olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüz'ün gerçek

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün nafaka artırım davaları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: İştirak nafakası. Çocuğun velayeti kendisine verilmemiş olan eş tarafından diğer eşe evlilik birliğinin sona ermesi durumunda çocuğun bakım ve eğitim ve benzeri giderlerine katılım niteliğindeki nafakadır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçaal. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
2: Sayın hocam, hoş buldum.
1: Kıymetli hocam, tabii nafaka gündemimizden düşmeyen bir hukuki konu. Son Anayasa Mahkemesi kararıyla da nafakanın, yoksulluk nafakasının süresiz olması hükmü İptal edildi. Artık burada tabii nafaka içinde yeni tartışmalar açıldı. Fakat bugün ben şunu sormak istiyorum. Evet, bir boşanma gerçekleşti. Orada çocuğa iştirak nafakası bağlandı ya da eşlerden bir tanesi diğerine yoksulluk nafakası ödüyor. Ama yetmiyor, enflasyon, giderler. Biz bunu artırmak için ayrıca bir dava açabilir miyiz? Bunun şartları nelerdir? Konunun uzmanı olarak sizin görüşlerinizi almak istiyoruz.
2: Estağfurullah. Memnuniyetle sayın hocam. Dilerseniz iştirak nafakası üzerinden bir örnekten hareket edebiliriz. Diyelim ki eşler boşanmış olsunlar. Bu boşanma kesinleşmiş olsun. Yıllar önce boşanma davasında hakim iştirak nafakası olarak her bir çocuk bakımından biner lira nafakaya hükmetmiş olsun ve bir artış hükmü de belirtilmemiş olsun. Şimdi aradan geçen uzun zaman zarfında elbette bugün için 1000 liranın çok da bir kıymeti harbiyesi olmayacağı aşikardır. Çocukların ihtiyaçları artmış olabilir. Karşı tarafın bu ödeme imkanı güçlenmiş olabilir. Diyelim ki mesela bir şekerleme fabrikası var. Bu şekerleme fabrikasından dolayı çok yüksek gelir elde etmeye başlamış olabilir. İşte bu gibi durumlarda günün koşullarına nafakayı uyarlayabilir miyiz? Bu amaçla uygulamada nafaka artırım davalarıyla karşılaşıyoruz. Nafaka artırım davası değişen ekonomik durum sonucunda nafaka alacaklısının nafaka ödemek ile yükümlü olduğu kişiden nafakanın artırılmasını talep ettiği bir davadır. Türk Medeni Kanunu'nda öngörülmektedir. Öngörülen hüküm nafakanın mali durumların değişmesi veya hakkaniyetin gerektirmesi halinde artırılabileceğini veya azaltılabileceğini belirtmektedir. Ayrıca nafaka miktarının üretici fiyat endeksi gibi oranlarda her yıl otomatik olarak artırılması da mümkündür. Ancak bu otomatik artış dahi yetersiz kalabilir. İşte bu durumlarda ek artış talebi gündeme gelir. Mahkeme tarafların ekonomik durumları ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar. Bu dava içerisinde nafaka ödeyen kişinin maddi durumunun iyi olacak yönde geliştiğini kanıtlayan belgelerin sunulması gerekir. Bunun yanında nafaka alan kişinin haklı sebeplerle nafaka artırılması talebi oluşturması gerekir. Çeşitli nafaka türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası gibi. Mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın sonradan tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflar irat şeklinde hükmedilen nafakanın artırılmasını isteyebilirler. Nafaka alacaklısının paranın alım gücü karşısında ihtiyaçlarının artması, hastalık, çocuğun eğitimi gibi nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini karşılayamaması, buna karşın nafaka borçlusunun gelirinde ödeme gücünde artış olmuş ise nafaka artırılması davası açılabilir. Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka miktarı kesin hüküm teşkil etmez. Başka bir deyişle nafaka miktarının değişen koşullara göre artırılması mümkündür. Nafaka artırım davasının şartlarına baktığımızda nafaka artırım talebinin hakim tarafından göz önüne alınabilmesi için uygulamada bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artıp artmadığı, mevcut nafakanın giderleri karşılığında

0: karşılayıp karşılamadığı, nafaka borçlusunun ekonomik gücünde önemli artış olup olmadığı, tarafların mali durumlarının değişip değişmediği, enflasyon, alım gücünün azalması gibi sebeplerle nafaka miktarının yetip yetmediği, nafaka artırım talebinde bulunan kişinin nafaka alacaklısı olması, talebe dayanak olan değişiklik, geçici veya küçük çaplı değil, önemli ve süreklilik arz eden bir nitelikte olup olmaması, nafaka artışı her iki tarafın mali durumu ve yaşam standartları dikkate alınarak hakkaniyete uygun mu değil mi değerlendirmesi, tüm bu hususlar mahkemede delilleriyle kanıtlanması gereken hususlardır. Nafaka artırım talebi mesela ortak çocuğun özel okula gidecek olması ya da kursa yazılacak olması halinde de istenebilir. Nafaka artırım davasını açabilecek olan kimseler kim olarak karşımıza çıkar? Nafaka artırım davası kural olarak nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusuna karşı talepte bulunmak amacıyla açılan bir davadır. Eski eşe yoksulluk nafakası yahut çocuk lehine iştirak nafakasına hükmedilmiş ise eski eş veya çocuğun velayetini elinde bulunduran kişi nafakanın artırılmasını talep edebilir. Koşullarda bir değişiklik gerçekleşmesi durumunda hem nafaka borçlusu hem de nafaka alacaklısının başvuru hakkı mevcuttur. Çocuklar için bağlanan iştirak nafakası dediğimiz bir nafaka söz konusu ise bu nafakanın artırılması için dava çocuğun yasal temsilcisi tarafından açılır, çocuk adına açar. Eğer nafaka alan çocuk reşit olmuş ise ve hala nafakaya hak kazanıyorsa, mesela eğitimi devam ettiği gerekçesiyle, kendi adına nafaka artırım davası da açabilecektir. Nafaka artırım miktarının hesaplanması noktasında ise daha ziyade üfe, tüfe dediğimiz oranlarda artırılmasına karar verilmektedir. Nafaka artırım miktarının hesaplanması bakımından kanundaki hükümler çerçevesinde mahkeme tarafından tarafların ekonomik durumları, ihtiyaçları ve hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurulacaktır. Bu süreçte kesin bir matematiksel formülden bahsetmek mümkün değildir. Şu kadar kazancım var, bu kadar nafaka ödeyeceğim diye bir hesaplama yapmak elbette mümkün değil. Bütün kriterler ve deliller ışığında bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Peki nafaka artırım davası hangi mahkemede açılması gerekir? Aile hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlık olduğu için görevli mahkememiz aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme hangisi diye baktığımızda nafaka ödeyen tarafın davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir. Nafaka artırım davası daha önce nafaka bağlayan mahkeme kararına dayanmaktaysa bazı hallerde bu mahkemede yetkili kabul edilebilmektedir. Vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli hususlardan biri nafaka artırım davasındaki yargılama usulüdür. Çünkü burada bir an önce karara ulaşmak, seri bir şekilde çözüm sunma amacı ön plandadır. İştirak nafakasının artırılması veya azaltılması için açılan davalarda verilecek karar dava tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bazen vatandaşlarda bu noktada da kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Nafakaya daha ziyade dava tarihinden itibaren hükmedildiği için davanın açıldığı tarih eğer 1 Haziran ise 1 Haziran'dan itibaren nafaka ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Nafaka artırım davası bakımından yazılı yargılama usulü değil, basit yargılama usulü geçerlidir. Dolayısıyla tarafların dava aşamasında esasen birer dilekçe hakkı bulunmaktadır. O yüzden dava açarken dava dilekçesinde sürecin iyi kurgulanmış olması gerekir. Çünkü basit yargılama usulü kısa bir incelemeye ihtiyaç duyulan bir yargılama usulüdür. Dolayısıyla nispeten daha seri bir şekilde sonuca gidildiğini söylemek mümkün. Son olarak acaba anlaşmalı boşanma nafaka artırım davasına engel midir? Esasen engel değildir. Çünkü anlaşmalı boşanma protokolü mevcut şartlara göre hazırlanır ve dolayısıyla koşulların gelecekte değişmesi de pekala mümkündür diyebiliriz Sayın Hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, pekala nafaka artırmak mümkün olduğu gibi azaltılması için de mahkemeye müracaat etmek mümkün. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçıhaldı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

Ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Avrupa'nın ortasında onlarca prensliğe bölünmüş, aralarında ortak bir dil ve kültür bulunmasına rağmen siyasi birliğini sağlayamamış Alman dünyasını 19. yüzyılın ikinci yarısında tek bir devlet çatısı altında toplamayı başaran Alman tarihinin en önemli devlet adamlarından biri Otto von Bismarck. Devletlerin duygularla değil çıkarlarla hareket ettiğine inanan 19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin en etkili isimlerinden biri kabul edilen Alman liderin olağanüstü siyasi kariyerini konu alan 1940 yapımı Bismarck isimli filmle başladık bu hafta Dünyayı Değiştiren Savaşlar programına.

Nazi Almanyası döneminde çekilen film, Bismarck'ı tarihsel bir karakterden çok ulusal bir kahraman olarak sunarken, onun hataları, çelişkileri ve eleştirilen yönleri büyük ölçüde geri planda bırakılır. Güçlü liderlik, ulusal birlik ve devlet otoritesi özellikle vurgulanır. Başka bir ifadeyle 1940'lardaki Almanya'nın Bismarck'a nasıl baktığını görürüz bu filmde. Bismarck'ın Alman birliğini kurma mücadelesini merkezine alan yapım, onun parlamentoyla yaşadığı çatışmaları, diplomatik hamlelerini ve Almanya'nın kuruluşuna giden yolu destansı bir anlatımla işler. Filmin Nazi propagandasının etkilerini de taşıdığını ve bu nedenle de çok eleştirildiğini de eklemek lazım.

Napolyon, Churchill ya da Lincoln kadar sinemada işlenmiş bir karakter olmasa da 1871 yılında Alman birliğini sağlamasıyla Avrupa'nın güç dengesini kökten değiştiren bir isim Otto von Bismarck. Nitekim siyasi birliğin sağlanmasıyla kıtanın merkezinde sanayisi, nüfuzu ve ordusuyla hızla yükselen güçlü bir Alman imparatorluğu ortaya çıktı. Bismarck'ın bu yeni devleti koruyabilmek için Fransa'yı yalnız bırakarak Avrupa'da denge siyaseti kurmaya çalıştığını da hatırlatmak gerek. Ancak Bismarck'ın 1890 yılında görevden uzaklaştırılmasının ardından Almanya bu temkinli diplomatik çizgiden uzaklaşacak, 2. Wilhelm döneminde daha saldırgan ve iddialı bir dış politika benimseyecekti. Bu süreçte Almanya'nın deniz silahlanması İngiltere'yi tedirgin etti. Fransa ve Rusya Almanya'ya karşı yakınlaştı. Avrupa giderek birbirine rakip iki büyük ittifak bloğuna bölünürken milliyetçilik, sömürge rekabeti ve silahlanma yarışı kıtayı adeta bir barut fıçısına dönüştürdü. O yıllarda Almanya'nın yükselişi, Rusya'nın Balkanlar üzerindeki baskısı ve İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı topraklarına yönelik ilgisi karşısında Osmanlı Devleti de giderek yalnızlaşacak. Önce İngiltere'ye yakın durmaya çalışan Osmanlı yönetimi bu girişimlerden sonuç alamayınca özellikle 2. Abdülhamit döneminden itibaren Almanya ile siyasi ve askeri ilişkilerini güçlendirecekti. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerinin ayrıntılarını Doçent Doktor Ali Kaşıyoğlu anlatıyor.

Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışlarına baktığımızda aslında Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın çok öncesinde bir ittifak arayışına girdiğini fakat bunda başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle ki Osmanlı Devleti daha 1897'lerde Osmanlı-Yunan Savaşı sonrasında bir Balkan Birliği kurmaya çalışıyor. Dönemin Padişahı 2. Abdülhamit buna öncülük etmeye çalışıyor. Yunanistan, Romanya ve Sırbistan ile bir Balkan Birliği için görüşmelere başlıyor. Fakat ne var ki hiçbir devlet buna pek de yanaşmıyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde baktığımızda Osmanlı Devleti'nin mutlaka bir büyük güce sırtını dayaması zorunluluğu kendinden ortaya çıkıyor. Mesela ilginçtir, daha 1910 yılında İstanbul'daki Rus donanmasında ateşi olarak, askeri ateşi olarak görev yapan Alexander Şeglov'un Rus Donanma Komutanlığı'na gönderdiği bir rapor var. Raporda Türkiye'nin dış politikası hakkında şöyle ifadelere yer veriyor. Diyor ki, Türkiye'nin dirilişi yani kalkınması büyük güçlerin ki bunların başında Londra, Berlin ve Paris gelmektedir. Bunda faydası olduğu sürece devam edecektir. Türkiye'nin geleceği bu güçlere bağımlı olacaktır. Yani Türkiye ister istemez büyük bir güce sırtını dayamak zorundadır. Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Mecburen sırtını bir yerlere dayamak zorundadır. Yine Fahri Rıfkı Atay'a döneceğim. Fahri Rıfkı Atay da şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki bizim iki taraftan birine katılmaklığımız mukadder olduğunu hissini veren neydi? O sırada İstanbul'u düşündüren üç şey vardı. Rus düşmanlığı, Alman kudreti ve İngiliz yenilmezliği. Yani biz mutlaka bu güçlerden birisine sırtımızı dayamak zorundayız. Peki ne yapıyoruz bu doğrultuda? İlk önce İngiltere'ye, ilk başvuru adresimiz İngiltere. Meşrutiyetin ikinci kez ilanı sırasında, ilanı sonrasında kısa bir süre sonra biliyorsunuz iddiaçıların etkin bir durumu söz konusu ki iddiaçılar sayesinde meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. Ve iddiaçılar ne yapıyorlar? İngiltere'ye gidiyorlar. Gayri resmi de olsa o zaman iddiaçı liderlerden önemli iki ismi Doktor Nazım Bey ve Ahmet Rıza Bey'i 1908 Kasım'da İngiltere'ye ve sonrasında Fransa'ya gönderiyorlar. Bir aslında buna tam bir ittifak denilebilir mi bilemem ama o dönem İngiltere'ye gidiyorlar. Sir Edward Grey ile görüşüyorlar. İşte Türkiye'nin Orta Doğu'nun Japonya'sı olacağını ifade ediyorlar. Fakat İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey Osmanlı Devleti'ne yardım edebileceklerini, memur gönderebileceklerini, bazı ıslahatlar noktasında yardımcı olabileceklerini fakat Uzak Doğu haricinde herhangi bir ittifaka dahil olmama noktasında kararlı olduklarını ifade edecektir. Dolayısıyla buradan çok bir şey çıkmayacaktır. Daha sonra Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sırasında daha sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarında Maliye Nazırlığı yapan Cavit Bey tarafından İngiltere bir ittifak teklifinde bulunmuştur ki bu sıralarda Cavit Bey 29 Teşrin evvel yani Ekim 1911'de Churchill'e diğer de yine Londra'daki Büyükelçimiz Tevfik Paşa tarafından İngiliz Dışişleri Daimi Müsteşarı Nicholson'a olmak üzere iki tane başvurumuz var bu dönemde 1911 yılında. Fakat gelin görün ki yine İngiltere nazikçe Osmanlı Devleti'ni herhangi bir ittifaka dahil etmeyeceğini belirtecektir. Daha sonra 1913 yılında özellikle Balkan Savaşları sonrasında Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne Balkanlarda bir takım ıslahatlar yapılması amacıyla yaptığı baskılar sonucunda yine başvuru adresimiz İngiltere olacaktır. 12 Haziran 1913 tarihinde Londra Büyükelçisi yine Tevfik Paşa aracılığıyla İngiliz Dışişleri Bakanı Grey'e yine bir teklifte bulunuyoruz. Fakat yine nazikçe bizi reddediyorlar ve herhangi bir ittifaka dahil etmiyorlar. Osmanlı Devleti daha sonra ne yapacaktır? Fransa'ya bir ittifak teklifinde bulunacak. Bunun için de Cemal Paşa işte sözde oradaki deniz manevralarını izlemek üzere gidecektir ama gerçekte hem adalar meselesini halletmek, biraz önce bahsettiğimiz savaş öncesinde Ege adalarının çözümü için o Fransa'dan bir destek bulabilmek adına gidecek hem de eğer yapabilirse Fransa ile savaş öncesi bir ittifak çalışması yapmak için 1914 yılında Fransa'ya gidecek ve orada bir takım görüşmeler yapacak fakat buradan da yine Fransa'dan eli boş dönecektir. Çünkü Fransızlar Rusya ile müttefik olduklarını, Rusya'nın istemediği bir ittifakın kendileri tarafından da kabul edilmeyeceğini nazikçe Cemal Paşa'ya bildireceklerdir. Bu sıralarda bir başka ittifak teklifimiz 1914 Mayıs'ında Talat Paşa tarafından Rusya'ya yapılacaktır ve Çar'ın Livadiye'ye gelişi sırasında yılın belirli dönemlerinde işte orada
bir nevi tatil dinlenme de diyebiliriz belki buna. Livadiye'ye geldiğini görüyoruz, Kırım'a. İşte bu dönemde Talat Bey başkanlığında bir komisyon Rusya'ya gidecek. Rusya'ya bir ittifak teklifinde bulunacak. Fakat bu ittifak teklifi de yine nazikçe reddedilecektir ki Sazanov daha sonrasında o dönem Rusya Dışişleri Bakanı Sazanov Osmanlı Devleti'nin bu teklifi aslında yemek sırasında hatta yemeğin sonlarına doğru yaptığını aslında çok da ciddi olmadığını ifade eden bir takım ifadeler kullanıyor. Ve onlarla da yine eli boş dönüyoruz. Sonrasında ise yine Ağustos ayında 5 Ağustos'ta mesela Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından bir teklifimiz söz konusu. General Leontief'e bir ittifak teklifinde bulunacaktır. Aslında Osmanlı'nın da amacı bir anlamda, Rusların da amacı bir yandan zaman kazanmaktır. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. 6 Ağustos'ta İstanbul'daki Rus elçisi Girse gönderilen bir telgrafta Rusya için bir taahhüt teşkil etmemek şartıyla Enver'le görüşmelere hiç olmazsa vakit kazanmak için devam ediniz şeklinde bir rapor, bir telgraf geliyor. Bu da onların ne kadar bu işte gayri samimi olduklarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'ne yapmış olduğu hiçbir tekliften ne yapamayacaktır? Kazançlı çıkamayacak ve dolayısıyla da eli boş dönecektir. Daha sonra Osmanlı Devleti ne yapacak? Bu sefer Almanya'ya yüzünü döndürecek, ittifak devletlerine yüzünü döndürecek ve aslında Almanlar da bizi istemiyorlar. Fakat baktığımızda bunu nereden anlıyoruz? Mesela o dönemde İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim'in 26 Nisan 1913 tarihinde Almanya Başbakanı Bertman Holweg'e gönderdiği bir rapor var. Raporda şu ifadelere yer veriliyor. Şimdiye kadar Türk siyaset adamları şu veya bu devlet grubuna dayanmak lazım geldiğini söylerdi. Bunlar unutuyorlar ki Türkiye müttefikine bir yük olacak derecede perişan bir hale düşmüştür. Bizim şimdi muhtaç olduğumuz ittifak değil, onun aksidir şeklinde bir ifade kullanıyor. Aslında Almanlar da bizi açıkçası istemiyorlar diyebiliriz. Bunun dışında baktığımızda İtilaf devletlerinin her ne kadar Osmanlı'yla bir ittifak yapmasalar da savaş öncesinde, özellikle savaş öncesi son 3 ay değerlendirildiğinde hiçbir büyük devletin Osmanlı'yı ittifaklarına dahil etmek istemediğidir. Osmanlı'nın savaşa katılmasını istemediğidir ki özellikle İtilaf devletlerinin bu konuda Osmanlı Devleti'ne

çok yoğun baskılar yaptığını, işte sürekli tarafsız kalması yönünde telkinlerde bulunduğunu bizler biliyoruz. Fakat herhangi bir ittifaka da yanaşmadıklarını da, ki buna Almanya da dahil, bunu da açıkça söyleyebiliriz. Peki Almanya açısından durum ne? Almanlar da dediğimiz gibi bunu istemiyor. Biraz önceki Wangenheim'in raporunda ifade ettiği, işte Osmanlı'nın bir müttefiklerine bir yük olacağı düşüncesini yine Alman Genelkurmay Başkanı Orgeneral Moltke'de de görüyoruz. Moltke, Avusturyalı meslektaşı General Konrad von Hösendorf'a yazdığı bir raporda Türkiye'nin askeri bakımından bir sıfır olduğunu, ki o dönemde askeri ıslah heyeti gelmiştir, buna da sonra belki değiniriz, askeri heyetimizin raporları tamamen umut kırıcıdır, askeri heyetimiz şifasız bir hastanın ölüm döşeği başında bulunan doktorlar heyetine benziyor demek suretiyle aslında Almanya'nın da politikasını gözler önüne seriyor. Yani Osmanlı istemediklerini onlar da belirtiyorlar. Fakat gelin görün ki bir süre sonra karşılıklı beklentiler, özellikle Kaiser II. Wilhelm'in o oportunist yaklaşımları ve çıkarların karşılıklı bir şekilde örtüşmesi ne yapacaktır? İki taraf arasında bir antlaşmanın çıkışına vesile olacaktır. Buraya baktığımızda mesela nedir bu beklentiler Osmanlı Devleti açısından? İşte toprak kayıplarına son vermek, imparatorluğa eski itibarını geri kazandırmak, işte kapitülasyonlardan kurtularak ekonomik durumu düzeltmek ve kalkınma olanakları sağlamak, İslam dünyasındaki liderliğini sürdürmek, İran, Azerbaycan, Türkistan'daki Türkleri kendi liderliğinde birleştirmek, ki burada da temel korku zaten Rus korkusudur, bunu da belirtelim. Peki Almanlar açısından durum nedir? Almanlar açısından ise Osmanlı Devleti'nin durumundan yararlanarak özellikle Müslüman olan İngiliz sömürgelerinde isyanlar çıkarmak, Süveyş kanalını deniz trafiğine kapatmak suretiyle İngilizlerin batı cephesine müstemlekelerinden gelen yardımları kesmek, işte Rusya'yı doğuda oyalayarak batıda Rus baskını azaltmak, yine İttihat-ı İslam, İslam Birliği düşüncesini yayarak halifelikten yararlanmak istemektedir. Dolayısıyla da her iki tarafın çıkarlarının bir anlamda örtüşmesi ilerleyen zamanlarda bir ittifak antlaşmasının ortaya çıkışına vesile olacaktır diyebiliriz. Ve Almanya ile de bu şekilde bir ittifak antlaşması imzalanmış olacaktır. Hatta Cemal Paşa şöyle bir ifade kullanır gizli antlaşmayla ilgili. Babıali'de saklanan yegane sır olarak nitelendirir. Fakat aslında işin aslı pek de öyle değildir. Çünkü bu antlaşma imzalandıktan kısa bir süre sonra batıdaki elçilerimizden, mesela Fransa elçimiz Rıfat Paşa'dan gelen bir telgrafta Osmanlı Devleti'nin işte Almanya ile gizli bir ittifak yaptığı yönünde bir takım şayiaların, bir takım söylentilerin dolaştığını ifade edecektir. Fakat çok da aslında gizli değildir diyebiliriz bu anlamda. Yine bunun dışında baktığımızda ne var? İşte bir Yunanistan'la savaş öncesinde bir ittifak girişimiz yine söz konusu, ki bu Yunanistan'la ittifak yapılması önerisinde Almanların isteği üzerine yapıyoruz. Bunu da belirtelim. Yine Bulgaristan'la bir ittifak teşebbüsü var ki bu da akim kalacaktır. Bu da maalesef başarıya ulaşamayacaktır diyebiliriz.

0: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da güvenebileceği güçlü bir müttefik bulamayan İngiltere, Fransa ve Rusya ile yapılan ittifak girişimleri sonuçsuz kalan Osmanlı yöneticilerini, özellikle Rusya'nın Boğazlar üzerindeki emellerinin endişelendirdiğini, buna karşılık Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü destekliyor görünen Almanya'nın İstanbul'un güvenini kazandığını vurgulamak gerekiyor. Ayrıntıları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Refik Arıkan anlatıyor.
1: Osmanlı Devleti özellikle 19. yüzyılda batılı devletlerle ilişkilerinde çok büyük hayal kırıklıkları yaşadı. Mesela 19. yüzyıla doğru Fransa'nın Mısır'ı işgal girişimi, sonra Fransa'nın Cezayir'i işgali, sonra İngiltere ile meydana gelen gelişmeler. Mesela 1853-1856 Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayıldı. İngiltere ve Fransa asker gönderdiler ve Rusya'ya karşı yanımızda yer aldılar. Hatta o gün İtalya yoktu. Piemonte Krallığı bile asker gönderdi. Ama kısa süre sonra işler değişti. Mesela 1878 yılında bu 93 Harbi dediğimiz savaştan sonra Osmanlı Devleti Balkanları kaybederken, yani Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olurken

İngiltere ve Fransa burada Osmanlı'nın yanında durmadılar. Hatta bu süreçte işte Kıbrıs elimizden çıktı, Mısır İngiltere tarafından işgal edildi, Tunus Fransa tarafından işgal edildi. Yani Osmanlı Devleti kendine yeni bir dayanak aramaya başladı ve bunu da Alman ittifakında buldu diyebiliriz. Yani bu bir zorunluluktu aslında. Almanlar için de Osmanlı Devleti belki doğrudan sömürge haline getirmeden kullanabileceğiniz bir pazar demekti. Çünkü Almanya imparatorluk haline geldikten sonra hızla demir üretimini arttıracak, çelik üretimini arttıracak, ticaretini geliştirecek. Almanya'ya da haliyle pazar ve ham madde ihtiyacı doğdu. Ve Almanya bunu kısa vadede Osmanlı üzerinden de aslında karşılamak istedi. Yani burada Osmanlı Devleti için de Alman ittifakı ya da Almanya'ya yakınlaşmak, İngiltere ve Fransa'nın yerine koyabileceğiniz daha değerli bir müttefik haline geldi Almanya bu dönemde. Yani aslında 19. yüzyıl dünyada ittifakların yeniden oluştuğu, Birinci Dünya Savaşı'na giden sürecin aslında planlandığı bir dönemdir. Hatta şöyle bir tanımlama vardır. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Avrupa'yı patlayacak bir bomba haline getirmek 50 yıl sürmüştür ve bu bombayı patlatmak sadece birkaç yılda mümkün olabilmiştir diye bir yaklaşım vardır. Ve nihayetinde 20. yüzyıla geldiğimizde artık bu Alman-İngiliz rekabeti büyüdü. Ama şunu da söylemek lazım. Aslında 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Belgrad'ı bombalamasıyla Birinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Ama o tarihte bile, bakın, Belgrad bombalandığı gün bile Avrupa'da büyük bir savaş beklentisi yoktu. Savaş, evet, bir rekabet vardı, İngiliz-Alman rekabeti vardı, ama şunu düşünelim. Ya bu savaşı kim ister, kim istemez? Mesela siz İngiltere olsanız zaten bu emperyal hevesiniz iyice doyum noktasına ulaşmış. Üç kıtada ya da dünyanın pek çok yerinde kolonileriniz var. Güneş batmayan bir imparatorluğunuz var, sömürgeleriniz var. Neden bir savaş isteyesiniz? Zaten sizin devam eden bir düzeniniz var. Ha, olsa olsa bunu korumak için savaşırsınız, ama doğrudan Almanların sizin sömürgelerinizi tehdit eden bir durumu da yok henüz bu tarihte. Fransa için de aslında durum benzer bir şekilde. Çünkü Fransa da İngiltere'den sonra özellikle Afrika'daki en büyük sömürge gücü. O zaman burada savaşı isteyen kim sorusu gündeme gelmeli. Almanya savaş isteyebilir. Çünkü daha hegemonik bir güç olmak istiyor. Sömürgeye ihtiyacı var. Rusya savaş isteyebilir. Çünkü özellikle Uzak Doğu'daki sömürgelerini tam olarak kabul ettirebilmesi, dünyaya büyük bir güç olarak açılabilmesi için Rusya'nın da böyle bir savaşa ihtiyacı var. Osmanlı Devleti'nin böyle bir savaşa ihtiyacı var mı dersek de, aslında teknik olarak, mantık olarak baktığınızda bir savaşa ihtiyacımız yok, ama duygusal olarak baktığınızda bir savaşa ihtiyacımız var. Çünkü özellikle Balkan Savaşları'nda çok hırpalandık. İttihat ve Terakki'nin o genç, heyecanlı askeri kanadı da o Balkan Savaşları'nda kaybettiğimiz yerlerin geri alınabileceğine dair bir ümit besliyor. Yani savaş bizim için de biraz daha öngörülebilir, ama burada asıl savaşın tarafları açısından baktığınızda İngiltere'nin bir savaş istemesi için ortada bir sebep yoktu. Onun için bu savaşa biraz da ben şey gözüyle de bakıyorum. Biraz işler spontan da gelişti aslında. Yani Almanya'nın burada daha Belgrad'ın bombalandığından iki gün sonra Rusya seferberlik ilan ediyor. 30 Ağustos 1914 günü Rusya bir seferberlik ilan ediyor. Almanya Rusya'ya bir ultimatum veriyor. Bu seferberliği sona erdirin, siz bu işe karışmayın diye. Ama henüz Rusya'dan gelecek cevabı bile beklemeden 1 Ağustos 1914'te Almanya Rusya'ya bu sefer savaş ilan ediyor. Aslında o günün kaynaklarına baktığınızda ve sonrasında yazılan literatürü incelediğinizde 1914 yazında böyle bir savaş beklentisi doğrudan yoktu. Evet, bir gerginlik vardı, ama savaş hızla Avrupa'yı içine çekmiş oldu.

yaşanan Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin ittifak kurma çabalarına bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Hiçbir yaşlılık izlenimi dokuların yaşlanmasını bize açıklamaz. Yaşlılığı hastalıktan ayıran farklardan biri de budur. Hastalık varlığını haber verir ve organizma kendisini bazen uyarıcıdan daha zarar verici şekilde hastalığa karşı savunur. Hastalık yatağa düşürdüğü kişi için çok defa kendini iyice belli ederek ortaya çıkar. Yaşlılığı ise yaşlanandan çok çevresindekiler görür. Bu yeni bir biyolojik denge durumudur. Kişi sürtüşme olmadan bu duruma uymayı becerebilirse yaşlandığını fark etmez. Güçlendirme ve alışkanlıklar, psikometris yetersizlikleri uzun bir süre örtbas etmeyi sağlar. İyi edilmesi mümkün bir hastalıkla önüne geçilmesi imkansız yaşlanmayı birbirine karıştırmaya yatkınlık vardır. Lenin sık sık tekrarladığı Türgenyev'in şu sözlerini her zaman ve korkarak aklına getirirdi. Bütün kötülüklerin en büyüğü hangisidir bilir misiniz siz? 55 yaşını aşmak. Troçki tam 55 yaşında, yani 1933'te eşine gönderdiği mektupta yorgunluktan, uykusuzluktan, hafızasının zayıfladığından yanıp yakılıyordu. Gücünü yitirdiğini sanmaya başlamıştı ve korkuyordu. Acaba bu yaşlılık mı, yoksa ani gelmiş olsa bile alt edebileceğim bir düşüş mü? Göreceğiz bakalım. Yaşlılıktan doğan hastalıklar güç fark edilir ve sessiz sedasız geçiştirilir. Vücudundaki rahatsızlığı çözümlemek için kişinin yaşının bilincine varması gerekir. Böyle durumlarda bile rahatsızlık bu durumumuzu içimize atmamıza yardımcı olamaz. Şu romatizmalar, lumbagolar hep biliriz yaştan ileri gelmektedir. Oysa bunlarda yeni bir durum keşfetmeyi beceremeyiz. Neyse ki yine aynı kaldığımızı düşünüp romatizma illetini buna katarız. Bükreş Yaşlılık Hastalıkları Enstitüsü'nde çalışan Profesör Chisa, yaşlı kişilerin sağlıklarını korumak hakkını değerlendirmediklerine dikkat ederek nedenlerini iki noktada topluyor. 1. Durumlarının hastalıkla ilgili patolojik bir hal aldığı anı fark edemiyorlar. Ciddi rahatsızlıklar bile kendilerine yaşlarının gereği gibi geliyor. 2. Edilgin.

0: pasif, bir işi oluruna bırakma tutumu benimsemişlerdir. Ani bir değişiklik huzuru yok edebilir. Moral ve fizik birbirleriyle sıkı sıkıya bağlantılı iki unsurdur. Kötü bir dönüşüme uğramış bir organizmayı yeniden dünyaya uyduracak çalışmayı becermek için insanın yaşama zevkini korumuş olması gerekir. Aklımda kalan bu satırlar Simone de Beauvoir'ın Yaşlılık Son Çağı adlı kitabından, Ali Kayabal'ın çevirisiyle Milliyet Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Salih Yılmaz. Güzel bir salı gününde öğleden sonra sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta ve geçtiğimiz haftalarda hem dünyada hem de Türkiye'de adından çokça söz ettiren bir film var Beyaz Perde'de. Christopher Nolan imzalı The Odyssey, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de izleyicilerin büyük bir ilgisini ve beğenisini kazanan filmlerden bir tanesi oldu. Ve hatta vizyondaki ilk hafta sonunda da dünya genelinde 264.1 milyon dolar hasılatla yönetmenin kariyerindeki de en büyük küresel açılış başarısı haline geldi. Homeros'un destanından uyarlanan ve tamamının IMAX kameralarıyla çekildiği bu yapım, beklentileri de aşan performansıyla 2026'nın en güçlü gişe başlangıçlarından birine imza attı şimdiden. Elbette ki Homeros'un bu ünlü destanına olan ilgi de filmle birlikte bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de şu anda çok gündemde. Sadece bu destana değil, bu destanda adı geçen özellikle kadın kahramanlara ve bu kahramanlarla ilgili yazılmış olan kitaplara da ilginin kitapçılarda ve online satış sitelerinde hızla yükseldiğini de görmek çok şaşırtıcı değil zannediyorum. Peki Homeros'un bu ünlü destanında adı geçen bu mitolojik kadınlar, bu kahramanlar acaba kimlerdi? Şöyle bir bakarsak elbette ki önce Penelope'yi görüyoruz, Odysseus'un karısı. Arkasından Kirke, Elektra ve yine Kalipso gibi çok farklı isimler çıkıyor karşımıza. Dünya edebiyatında özellikle son yıllarda çağdaş edebiyatta pek çok yabancı yazar bu isimleri konu eden birçok roman yazdı. Ve bu romanlarda çok ilgi gördü. Bunlardan zannediyorum en çok hafızalarda kalan Madeline Miller'ın Kirke'siydi. Yine Madeline Miller, Achilleus'un Şarkısı adlı bir romana da imza atmıştı ve bu roman da aynı

destanla ilgiliydi ve Homeros'un anlatılarından yola çıkılarak yazılmış çok etkileyici bir kitaptı. Keza Marilou Oliva, Natalie Haynes ve Jennifer Sand gibi isimler de son yıllarda mitolojik kahramanları konu eden ve bu konularla ilgili de çok güzel romanlar yazan, hem genç yetişkin okurların hem de kadın okurların ilgisini çeken yazarlar olmuştu. Burada tabii neden dünya genelinde bu romanlar bu kadar çok ilgi gördüler diye sorarsanız, elbette ki cevabı çok basit. Çünkü bütün bu yazarların ortak bir noktası vardı. Onlar yüzyıllar, belki bin yıllar boyunca anlatılan bütün destanlarda kadınların hep arka planda kaldıklarını, büyük erkeklerin büyük kahramanlıklarının, zaferlerinin büyük bir coşkuyla anlatıldığı hikayelerde aslında kadın kahramanların çok fazla çile çekmelerine rağmen hep arkada bir figüran olarak göründüklerini söyleyerek onları alıp baş köşeye taşıdılar ve başrollerde de kitaplarında, kurgularında da bu isimlere yer verdiler ve belki de onlara hak ettiği değeri, hak ettikleri itibarı tekrar bin yıl sonra geri kazandırdılar. Zannediyorum Kirke'nin dünya genelinde bu kadar çok sevilmesinin ve bu kadar çok okura ulaşmasının, onların kalbini kazanmasının temelinde yatan da tam da bu ezilmiş kadın karakterlerin birazcık daha ön plana çıkartılması detayıydı. Peki Türkiye'ye geldiğimiz zaman, bugün vaktimiz olduğunca Madeline Miller'ın, Jennifer Saint'in romanlarına daha detaylı elbette ki bakacağız ama Türkiye'de bu kadınlarla ilgili yazan yazarlar yok muydu derseniz elbette ki var. Çok kısa bir süre önce yine programımızda Asuman Kafaoğlu Büke'yi konuk etmiştik ve kendisinin son kitabı Antik Çağ'da Kadın Olmak, Antik Çağ'da mitolojide yeri olan kadın kahramanların hayat hikayelerini ve sanat tarihindeki yerlerini anlatıyordu bize. Elbette ki The Odyssey, yabancı ismiyle Odisea, Türkçedeki adıyla dendiği zaman ilk aklımıza gelen kadın kahraman tabii ki Penelope oluyor. Ve Penelope'ye de Asuman Hanım çok güzel bir yer vermişti kitabında. Keza bir tane çizim vardı ve bu çizim Penelope'nin çömlek figüründen alıntılanan bir çizimdi. Yine gözünüzün önünde onu canlandırmak isterseniz, çok güzel bir heykel vardı kitapta. Tam sayfa yer verilmiş. Oldukça etkileyici bir heykeldi bu. Leonidas Dronisas'ın yaptığı 1880 tarihli Penelope heykeliydi. Peki Penelope'nin hikayesi neydi? Neden onu Homeros'un bu devasa destanı içinde alıp baş köşeye taşıyan bu detay acaba neydi? Neden bu kadar etkileniyorduk biz Penelope'nin hikayesinden? Şöyle kısaca bir bakalım. Penelope'nin ismi en çok Homeros'un iki büyük destanından Odisea'da geçiyor. İlyada birazcık daha kanlı bir savaşı anlatıyor bize. Truva Savaşı'nı anlatıyor ve Truva Savaşı aslında 10 yıl sürmesine rağmen destan 9. yıldan itibaren başlıyor ve onun ne kadar uzun, ne kadar kanlı ve ne kadar yıkıcı bir savaş olduğunu anlatıyor okurlara. Odisea ise maceralarla dolu bir eve dönüş hikayesi aslında. Çünkü artık Truva Savaşı bitmiş ve birçok eleştirmen de şöyle analiz ediyor her iki destanı karşılaştırdığında. İlyada birazcık daha erkek bakış açısıyla yazılmış. Daha çok savaşın yıkıcı tarafından bahseden, işte katliamlar, esir almalardan bahsederken, yağmalar içinde çok fazlayken, Odisea aslında birazcık daha bu işin insani tarafını anlatıyor. Savaş bitmiş, artık herkes çekiliyor, komutanlar evlerine dönme telaşındalar ve dolayısıyla da ikisinin arasındaki bu bariz farkta bir tanesi daha duygusal bir taraftan ele alıyor olayları. Diğeri de birazcık daha erkek bakış açısıyla birazcık daha savaş tarafından bakıyor diye anlatıyorlar. Ve hatta şöyle şeyler de var. Mesela bazı edebiyat tarihçileri Odisea'nın yazarının belki de Homeros olduğunu, ama tabii elimizde çok net bir kanıt da yok, Homeros'un kadın bir yazar bile olabileceğini de söylüyorlar ve bir süre bunun üzerine de belli araştırmalar yapılıyor. Çünkü denge olarak da baktığımız zaman dişi ve eril karakter dengesinde de İlyada ile Odisea arasında çok büyük bir fark var. Peki Penelope'nin hikayesine gelirsek, binlerce yıldır anlatılan aslında hikaye kısaca şöyle. 10 yıl süren Truva Savaşı bittikten sonra Truva'yı yıkan, hazinelerine el koyan, kadınlarını çocuklarını esir alan ordular, askerler artık yavaş yavaş evlerine dönüyorlar. Bütün krallar da ganimetleriyle birlikte saraylarına dönüyorlar ama bir tanesi dönemiyor. Elbette ki dönemeyen kralımızın ismi İtaka kralı Odysseus. Odysseus bir türlü evine dönemiyor. Aslında bütün krallıkların bir araya toplandığı bu koskocaman orduda en uzak batı noktasından gelen kral Odysseus. Doğal olarak onun evine dönmesi diğerlerinden birazcık daha uzun zaman alıyor ama evine ve karısına dönememesinin tek sebebi mesafe değil. Tanımadığı denizlerde kaybolmuş, yolunu şaşırmış, onu elde etmeye çalışan güzel tanrıçaların tuzağına düşmüş bir isim Odysseus.
İşte Odysseus'un eve dönüş hikayesini kocaman bir macera haline getiren tam da bu. Odysseus ne yaparsa yapsın bir türlü İthaka'ya, evine ve Penelope'ye geri dönmeyi başaramıyor. Ama diğer taraftan da yolculuk boyunca yılmıyor ve kesinlikle bir şekilde geri dönmeyi arzuluyor ve her fırsatta da bu arzusunu yineliyor. Tabii çok zeki bir insan. Truva Savaşı'nda Truva atını da akıl eden ve bu atın içine askerleri yerleştirerek savaşın seyrini değiştiren isim de aslında Odysseus. Ve bir şekilde bu zekasını ve dil becerilerini de kullanarak onu alıkoymaya çalışanları da ikna ediyor ve bir şekilde onların elinden kurtuluyor. Ama bu tabii ki eve dönüş yolculuğunun çok uzun yıllara yayılmasına, yaklaşık 10 yıllık bir yolculuk yapmasına engel olamıyor. Ve bütün bu becerilerine, yeteneklerine rağmen de savaşırken 10 yıl uzak kaldığı karısına bir 10 yılda denizlerde kaybolduğu için kavuşamıyor ve Penelope ile Odysseus arasında aslında tam 20 yıllık bir ayrılık söz konusu oluyor. Ve yıllar sonra evine döndüğünde de sarayı, onun tahtını ve servetini ele geçirmek ve karısıyla da evlenmek isteyen birçok insanla dolu. Penelope artık sabrının son noktasına gelmiş ve uzun yıllardır kendisine baskı yapan, onunla evlenmesini isteyen insanlara hayır demekten gerçekten yorgun ve bitap düşmüş bir vaziyette ve neredeyse de biriyle evlenmek üzere. Böyle bir ortamda Odysseus ancak evine ulaşabiliyor tam 20 yıl sonra. Peki Penelope nasıl bir kadın? Odysseus destanında yine The Odyssey filminde başrolde olan Penelope, Odysseus'un aslında sadık olarak anılan, sabrıyla, sadakatiyle ön plana çıkan Penelope aslında nasıl bir kadın? Penelope sadece tabii ki sadık bir eş değil, diğer taraftan da çok uzun süren bir savaş ve arkasından çok uzun süren bir yolculuk olduğu için toplam 20 yıl boyunca sadece kocasını büyük bir sadakatle beklemiyor. Aynı zamanda krallığın çökmesini de önleyen, kocası gibi oldukça zeki ve gerektiği zaman çok stratejik düşünebilen bir kadın ve onun hikayesi de kocasıyla başlamıyor aslında. Kral Ikaros'un kızı ve dolayısıyla da aristokrasiye çok aşina bir kadın ama çok yıllar boyunca kocan artık nasıl olsa eve gelmeyecek. Savaşta ölmüştür. Savaş biteli 10 yıl oldu ama hala Odysseus ortada yok diyerek gerçekten Penelope'yi evliliğe zorlayan çok fazla isim oluyor. Ve Penelope de anlatıla geldiği üzere kocasını büyük bir sadakatle beklerken bir taraftan da bu talipleri artık başından savuşturabilmek için de yollar aramaya başlıyor. Yine mitolojik anlatılardaki önemli detaylardan bir tanesi de onun dokuma yapmasıyla ilgili. Dokuma yapıyor ve diyor ki bu dokuma bittiği zaman bir kefen dokuduğunu iddia ediyor ve bu dokuma bittiği zaman gerçekten artık birini seçeceğim ve evleneceğim diyor. Ama sonra anlaşılıyor ki Penelope aslında bu dokumayı hiçbir zaman bitiremeyecek. Çünkü gündüzleri herkesin gözü önünde dokuduğu kefeni geceleri aynı şekilde söküyor ve böylece 10 yıl boyunca da o kefen dokunmaya devam ediyor. Ve yıllar sonra da Odysseus aslında Penelope'ye geri döndüğünde, evine bulduğunda da yine Penelope de ona karşı son derece tedirgin yaklaşıyor. Onun kocası olmayabileceğini düşünüyor. Burada da yine bir diğer kahraman Athena devreye giriyor ve Athena aslında ikisinin birbirlerini tanımalarına da engel olmaya çalışıyor. Sevgili dinleyiciler, bu anlatılarda elbette çok fazla kahraman var ve hepsiyle ilgili de yazılmış çok çok kıymetli kitaplar var. Ama Penelope ile ilgili zannediyorum en fazla bilinen kitaplardan bir tanesi de Margaret Atwood'un yazdığı Penelope kitabı. Kolektif bilince çok dahil olmuş bir öykü tabii ki bu. Tekrar tekrar yazılması da çok kolay değil ama Margaret Atwood şüphesiz çok usta bir isim ve bu öyküyü de çok farklı bir şekilde ele alıyor. Penelope'nin öyküsünü aslında 12 hizmetçisinin ağzından anlatıyor. Biraz farklı bir şey yapıyor ve alışılageldiği üzere metin sadece doğal akışında değil farklı farklı kişilerin ağzından anlatılan bir hikaye. Margaret Atwood hikayeyi anlatmadaki o şiirsel ustalığıyla da Penelope'ye yepyeni bir yaşam ve gerçeklik kazandırıyor. Eski çağların gizemlerine de bu yolla bir yanıt da aramış oluyor. Ve bir diğer kahramanımız Kirke demiştik ve Kirke'nin Madeline Miller'ın kaleminden çok farklı şekilde anlatıldığını ve bu romanın da uluslararası platformlarda çok satan kitaplardan biri olduğunu, hatta 2018 yılında Goodreads okurlarına göre de o yılın en iyi fantastik romanı seçildiğini biliyoruz. Kitapla ilgili çok büyük övgüler var. Türkiye'de de çok sevildi. Çok uzun zaman çok satanlar, çok okunanlar raflarında kalmaya da devam etti. Zannediyorum en büyük başarılardan bir tanesi de bu.
Kirke tabii ki anlatıda, destanda Odysseus evine giderken onu yolda kandıran, ona aşık olan ve onu esir eden bir kahraman olarak anlatılıyor ama tabii Madeline Miller bize Kirke'nin çok farklı bir yüzünü gösteriyordu romanda. Ben Kirke romanında Madeline Miller, Odysseus, Icarus, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik

karakterlerin binlerce yıldır anlatıla gelen hikayesini çok farklı bir bakış açısından aktarmakla kalmıyor. Olimposlu tanrıların dünyasını Homeros'un destansılığıyla da sunmayı başarıyordu okurlara ve bu yüzden de belki de mitolojideki kadın kahramanlarla ilgili yazılan romanların ilk dikkat çekeni olmuştu Ben Kirke. Ve yine Marilu Oliva'nın bu defa yazdığı bir kitap vardı. Yine Homeros'un ünlü Odysseus destanı ile ilgili. Marilu Oliva bu sefer çok farklı bir bakış açısı sundu bize. Buradaki bütün kadınları bir araya getirdi bu kitapta. Penelope, Kirke, Kalipso ve diğer kadınların anlatımıyla Odysseus dedi kitabın isminde. Ve bu kitapta yine çok ilgi gören kitaplardan bir diğer oldu. Odysseus bir adamın yolculuğunun değil, yolculuğu sırasında onu seven tüm kadınların hikayesidir aslında dedi. Ve çok iddialı bir söylemle çıktı Marilu Oliva. Gemisi batan Odysseus'a yardım eden ve aşık olduktan sonra tam 7 yıl onu esir tutan Kalipso'nun, onu büyüten yaşlı dadısının ve ondan nefret eden kadınların, onunla tanışıncaya kadar erkekleri hor görmekten başka bir şey yapmayan, korkunç bir büyücü olarak anılan Kirke'nin, ki Madeline Miller aslında öyle olmadığını, sadece erkeklerin ağzından dinlenen bir hikayede Kirke'nin korkunç ve insana zarar veren bir büyücü olacağını bize ısrarla söylüyordu. Onu hayata döndüren bir kadın daha var, zeki bir prenses var ve ölümlü kahramanın arkasında da büyük bir ilahi tanrıça var elbette. Mitolojik anlatılarda tanrıçalardan da bahsetmeden olmaz ve bu tanrıça da elbette ki çok çok iyi tanıdığımız Athena. 20 yıldan fazla bir süre boyunca onun dönüşünü beklerken ona sadık kalmak için bitmek tükenmek bilmeyen bir yaratıcılıkla ve sadakatle kocasını bekleyen karısı Penelope de yine bu kitapta yer buluyor. Odysseus'un hayatı bir noktada bu kadınlarla kesişiyor ve hikayesini de her biri Odysseus'un o büyük macerasının bir kahramanı olan bu kadınların sesinden dinliyoruz. Marilu Oliva burada her kadının kendi anlatısıyla aslında kendi sesini duyurmayı da amaçlıyor. Kalipso var dedik, Kirke var dedik. Olmazsa olmaz Penelope yine bu romanda kendine yer bulan isimlerden bir diğeri. Ve diğer kitabımız Natalie Haynes'in yazdığı Bin Gemi kitabı. Bin Gemi'de de yine aslında Truva Savaşı'nın yaktığı, yıktığı yerlerde, devrilen imparatorluklarda, esir alınan insanlarda kadınların yine çok zarar gördüğünü, çok etkilendiklerini bu savaşlardan, yıkımlardan ve burada kendilerince aslında hayata tutunmak için bir yol aradıklarını da anlatıyor bize. Ve şöyle diyor, gecenin yarısında bir kadın uykusundan uyanır ve sevdiği şehrin alevler içinde olduğunu görür. Truvalılarla Yunanlar arasındaki 10 yıllık savaş artık sona ermiştir. Truva düşmüştür. Kaderleri artık karşı tarafın elinde olan Truvalı kadınlar, onlar adına Akileus'la savaşan Amazon prensesine, Odysseus'un dönüşünü bekleyen Penelope'den, kan davaları yüzünden her şeyi başlatan ta o üç tanrıçaya kadar geri dönerler bu hikayede. Burada anlatılan hikayeler hayatları Truva Savaşı'na ilmekle dolanmış aslında kadınların tamamının hikayesidir. Bin Gemi hem yurt dışında hem de Türkiye'de çok sevilmiş de okunmuştu. Daha sonra da Natalie Haynes'in yine mitolojik anlatılarla ilgili kitapları da birçok yayın evi tarafından yayımlanmıştı. Yine o kitaplardan bir tanesi, Homeros'un destanları ile ilgisi yok ama Pandora'nın kutusuydu. O kitap da çok sevilmişti. Ve bir diğer kitabımız da Elektra. Jennifer Saint'in yazdığı Elektra kitabı da Goodreads tarafından en iyi fantastik kurgu ödülünü almıştı. Ben bir kralla evlendim güya ama başıma gelenlere bakın. Kanının asaletini taşıdığı laneti temizlemeye yetmedi. Hazineleri ona şeref ve şefkat kazandırmadı diyor bize Elektra. Tanrılar tarafından lanetlenmiş bir hanedan var ve kaderleri de görünmez bağlarla birbirine bağlı olan yine üç kadın var. Elektra, Kassandra ve Cleomestra. Ve bu üç kadının kaderi elbette ki birbirlerine çok paralel bir şekilde, yine çok da iç acıcı olmayan trajedi olarak adlandırılabilecek bir şekilde birbirine değiyor. Asuman Kafaoğlu Büke'nin kitabında bahsi geçen yine efsane ile ilgili çok önemli kadınlardan bir tanesi, eğer bugün programda bahsetmezsek zannediyorum haksızlık etmiş oluruz. Dünyanın en güzel kadını olarak kabul edilen Helen. Yunan mitolojisinin de aynı zamanda en önemli kadın karakterlerinden bir tanesi ve ilk çağlardan beri de Truva Savaşı'nın asıl sebebi olarak gösteriliyor. Helen aslında çok bilinen, 2700 yıldır dünyanın en güzel kadını olarak anılan bir figür olmasına rağmen onun aslında ne bir tanrıça ne de tam anlamıyla bir kraliçe olmadığını biliyoruz ve Asuman Kafaoğlu Büke'ye göre, kitabında anlattığına göre, o erkeklerin bazen savaş çıkarmak için kadınları bahane ettiğini ve her ne kadar Helen için bir

Ama bu alışılagelen aslında algı Roma İmparatorluğu zamanında biraz daha yıkılmaya başlıyor. O yüzden biz tarihsiz Helen'in hayat hikayesine baktığımız zaman onun gelmiş geçmiş en güzel kadın olarak anıldığını biliyoruz. Tabii ki bu hikayenin de yani onun neden dünyanın en güzel kadın olarak anıldığını da merak edersek o da tabii bambaşka bir efsaneye dayanıyor. Ve bu efsanede de dünyanın en güzel kadınına verilecek bir altın elma var. Ve bu altın elmanın da aslında yine bir tanrı tarafından, tanrıça tarafından biraz ortalığı karıştırmak için tanrıların yediği bir yemekte ortaya atıldığını ve bu elmanın sahibinin dünyanın en güzel kadını olduğunu vurgulandığını biliyoruz. Zeus çok akıllı tabii ki bir tanrı olduğu için o topa hiç girmiyor ve elmayı alıp herhangi bir kadına, bir tanrıçaya vermiyor. Ama o dönemde Paris yine Truva destanında bahsi geçen Prens Paris, Truva Prensi birazcık daha toy olduğu için bu aslında tuzağa düşüyor ve dolayısıyla da lanetleniyor. Aslında Truva Savaşı'nda temelinde belki Helen'in güzelliği yerine Paris'in o anda bu elmayı Afrodit'e vermesi ve Afrodit'in de ona dünyanın en güzel kadınıyla aşk yaşamayı vaat etmesi yatıyor. Afrodit dünyanın en güzel tanrıçası olarak Paris'in elinden bu elmayı aldığında o da ona Truvalı Paris'e Helen'in aşkını veriyor ama bu aşk tabii ki büyük bir yıkım haline geliyor günün sonunda. Dolayısıyla da Asuman Kafaoğlu Büke aslında Helen'in Truva Savaşı için bir sebep değil sadece bir bahane olduğunu vurguluyor Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabında. Sevgili dinleyiciler, bugün rekorlar kıran Christopher Nolan'ın yeni kitabı, IMAX teknolojisiyle çekilen yeni filmi The Odyssey'den yola çıkarak Homeros destanı, İlyada ve Odysseia'da bahsi geçen karakterlerle ilgili yazılmış olan şimdiye kadar kitaplardan bir seçkimiz vardı sizler için. Zannediyorum filmi izlediyseniz, izledikten sonra merakınız artmıştır ya da belki filmi izleyecekseniz buradaki karakterleri, kahramanları daha yakından tanımak isterseniz çağdaş dünya edebiyatından Madeline Miller, Jennifer Saint, Natalie Haynes gibi isimler sizler için güzel bir alternatif olabilir kitaplarını okumak için. Keza Türk Edebiyatı'nda da Asuman Kafaoğlu Büke çok yakın bir zamanda Antik Çağ'da Kadın Olmak kitabında bu isimlere oldukça geniş yer vermişti. Hatta bu isimlerin sanat tarihindeki tablolarına, çizimlerine ve heykellerine de yine bu kitap aracılığıyla ulaşabilir. Onları sadece gözünüzde canlandırmak değil, ete kemiğe bürünseler acaba nasıl görünürlerdi diye bu heykeller üzerinden de böyle kısa bir bakış yaparak aslında kitabın okuma lezzetini de artırabilirsiniz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Salih Yılmaz. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın. Ayraç.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Nezaket mevsimi.
1: Aynı yağmurlarda ıslanıp aynı sofranın ekmeğiyle büyüyenlerin, yani hayatın bize sunduğu en doğal müttefiklerin, kardeşlerin dünyasına giriyoruz bugün. Nezaket mevsiminde bugün kardeşlik adabını, yani ben kalesini

0: Den çıkıp biz sahrasında buluşmanın o ince yollarını konuşacağız. Kardeşlik aynı kandan gelmek değil, birbirinin çocukluğuna bekçilik etmek ve hatıraları birer emanet gibi sakınmaktır. Kardeşlik hak katından kader vasıtasıyla bize edilen ikramların en güzellerindendir. Şükrü Erbaş, kardeşlik insanın öteki yarısını bir aynada değil, bir canın içinde görmesidir der. Kardeşler arasındaki nezaket, yabancıya gösterilen o mesafeli zarafetten çok daha zordur. Çünkü en yakınımızın hatasını görmek daha kolay, onu incitmek daha zahmetsizdir. Kutsal anlatılarda kardeşler arası hukuk hakkında çok kere uyarıldığımızı hatırlayalım. Habil ve Yusuf'un mayasından kalbimize zarif birer maya çalınmasını hepimiz ne çok isteriz, öyle değil mi? Kardeşlerle dayanışmak çatışmanın sert rüzgarlarını nasıl da güzel savuşturur. Gabor Mate, aile içi dinamiklerin ve kardeşler arası rekabetin ruhsal gelişimdeki etkilerine dikkat çeker. Mate'in penceresinden bakıldığında kardeşimize gösterdiğimiz her saygısızlık aslında kendi içimizdeki bir yarayı kanatmaktır. Nezaket, kardeşin başarısını kendi zaferin gibi kutlayabilmek, onun eksiğini sessizce tamamlayabilmektir. Hazreti Mevlana kardeşliği iki bedende tek bir ruh olarak tasvir eder. Kardeşinin ayıbını örtmekte gece gibi ol öğüdü en çok da bu yakın dairede anlam bulur. Sadi Şirazi Bostan'da der ki, kardeşiyle arası bozulanın düşmana karşı duracak bir mecali kalmaz. Kardeşlik nezaketi haklı olduğunda bile hak yerine hatırı seçebilmek, ortak geçmişin hatırına dili susturabilmektir. Bu bir zayıflık değil, şahsiyetin ulaştığı en vakur mertebelerdendir. Gazali kardeşliği sıla-i rahimin en sıcak halkası olarak görür ve kardeşine karşı diliyle zehir saçan kendi özünü kirletir der. Sosyolog Erwin Goffman sosyal etkileşimlerdeki itibar kavramından bahseder. Kardeşler arasında bu itibarı korumak, birbirini başkalarının yanında eleştirmemek, şaka adı altında onur kırmamak nezaketin en temel şartıdır diye hatırlatır. Kardeşlik adabı mesafe ile samimiyet arasındaki o ince çizgiyi ihtimamla koruyabilmektir. Gelin bugün kardeşliğin o çocukluktan kalma hesapsız ve yalın diliyle yeniden konuşmayı deneyelim. Aradaki mesafeleri, kırgınlıkları, o ağır egoları bir nezaket süzgecinden geçirelim. Unutmayalım ki dünya üzerimize kapandığında kapısını çalacağımız ilk ve son kale aynı annenin ninisiyle uyuduğumuz o can yarısıdır. Kardeşliği bir mülkiyet kavgası değil, bir haysiyet ortaklığı kılanlara selam olsun. Kıymetli dinleyiciler, kardeşlik bir yazgıysa o yazgıyı bir zarafet destanına dönüştürmek bizim elimizdedir. Gelin kardeşlik lerimizin yüreğine yük değil, omuzlarına destek olalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, kelamın üzerine sürmeye devam edeceğiz. Gönlünüzde kardeş kokusu, dilinizde kardeş rızası eksik olmasın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de. Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem sırasında yapılan dezenformasyon nedeniyle devlete olan güvenin sarsıldığını belirterek depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Ato Kongrezyum'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşulanlar ülkemizin iletişim kapasitesini daha da güçlendirecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada İletişim Şurası'nda Türkiye'nin stratejik iletişim vizyonunu belirleyecek diye konuştu.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı, oyuncu Elçin Sangu da ifade vermek üzere adliyeye gitti. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar içinde halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kuruluşlarının kişisel veri paylaşımına düzenleme getirdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Adres, telefon, öğrenim bilgisi, başarı puanı, doğum yeri gibi bilgilerin paylaşılması sınırlandırılacak. Gaziantep merkezli 14 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemler ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ve ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. İtalyan ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton ile Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Adana Ceyhan yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

Genç Yaşam. Değerli dinleyiciler, hafta içi her gün 15-16 saatleri arasında TRT Antalya Radyosu'nda yayınlanan Genç Yaşam programımız başlıyor. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz sizlerleyiz. İletileriniz için Instagram adresimiz TRT Antalya Radyosu. Bugün Genç Yaşam programımızda sizleri neler bekliyor? Hemen paylaşalım. İlk köşemiz üniversite ve gençlik. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyolojisi Bölümü Doçent Doktor Çağlayan Merve Ayaz'la 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü konuşacağız. Ve bugün sıradışı köşemizde kitap okumak isteyenleri ve yeni kitap okuma arayışında olanları arayıştan kurtardığımız bu köşemizde konuğumuz blog yazarı Begüm Ustaoğlu'yla kitap konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, programımızda şarkılar bizlere eşlik edecek ve şimdi ilk şarkımızı Simge'den dinliyoruz. İster inan, ister inanma.

0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Emircan İrek'ten dinliyoruz Nalan.

Sevgili dinleyiciler, az sonra üniversite ve gençlik köşemizde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojisi bölümünden Doçent Doktor Çağlayan Merve Ayaz'la 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nü konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Üniversite ve gençlik. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojisi bölümünden doçent doktor Çağlayan Merve Ayaz'la 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nü konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Ayaz, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Efendim, öncelikle dinleyicilerimize hepatiti tanıtır mısınız? Nedir? Nasıl anlatırsınız?
1: Tabii ki de hepatit. En basit tanımını veriyorum. Aslında bir karaciğer iltihaplanması. Karaciğer vücudumuzun en önemli organlarından biri. Besinleri işliyor, zararlı maddeleri temizliyor, enerji depoluyor ve birçok hayati görevi yerine getiriyor. Bu nedenle karaciğerin iltihaplanması tüm vücudu etkiliyor.
0: Peki,
1: buyurun.
0: Buyurun, devam edin. Buyurun,
1: yani lütfen siz söyleyin.
0: Efendim, şimdi 28 Temmuz'u da öğrenelim istiyoruz. Neden 28 Temmuz günü Dünya Hepatit Günü olarak ilan ediliyor?
1: 28 Temmuz aslında hepatit virüsünü keşfederek bu alanda birçok çalışma yapan Nobel ödüllü bir doktorun doğum günü. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü bu tarihi Dünya Hepatit Günü olarak belirliyor. Ve bir amaç uğruna belirliyor aslında bunu. Çünkü toplumun hepatit konusunda farkındalığını arttırmak, erken tanının önemini vurgulamak, aşılamayı teşvik etmek, tedavi erişimini arttırmak ve en önemlisi belki de hepatitin önlenebilir bir hastalık olduğunu hatırlatmak istiyorlar. Çünkü dünyada milyonlarca kişi var hepatit B veya C hastalığını taşımadığını, yani taşıdığını bilmeden yaşıyor. Bu nedenle erken tanı sayesinde ve hani bu farkında gün sayesinde hem kendi sağlığını koruyor hem de başkalarına bulaşması önlenebiliyor.
0: Peki efendim, hepatit hangi yollardan bulaşıyor?
1: Aslında burada önemli olan her hepatit virüsünün aynı şekilde bulaşmadığını bilmemiz lazım. En önemlilerini söylemek gerekirse hepatit A, B, C, D, E virüslerinden bahsediyoruz genellikle. A ve E genellikle temiz olmayan su ve gıdalarla bulaşıyor. Bu nedenle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde daha sık görülüyor. B, C ve D ise kan ve vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Yani bulaşma yollarını sayarsak eğer işte korunmasız cinsel ilişki, ortak enjektör kullanımı, dövme yaptırdığımız yerlerin ya da piercing taktırdığımız yerlerin uygun koşullarda olmaması, tıbbi işlemlerin güvenli yapılmaması ya da anneden bebeğe doğum sırasında geçebiliyor. Ama toplumda bazı yanlış inanışlar da var B ve C ile bulaşma açısından özellikle. Mesela bir kişi tokalaştığında, sarıldığında, aynı ortamı paylaştığında, aynı tabaktan yemek yediğinde, en önemlisi öksürdüğünde ya da hapşurduğunda böyle bir bulaşma gerçekleşmiyor. Belki de bu yanlış bulaşma bilgisi hastalara yönelik damgalanmanın önlenmesi açısından da çok önemli diyebilirim.
0: Şimdi efendim, türlerine de değindiniz. Peki bunlar için tedavi süreci nasıl oluyor? Her birinin birbirinden farklıdır diye düşünüyorum. Genel olarak öğrenecek olursak sizden.
1: Şimdi tedavi türüne göre çok değişiklik gösteriyor. Bizim elimizde bazı tedavi seçenekleri var ama bazı türlere etkili seçenekler. Hepatit A ve E'de bir tedavi vermiyoruz. Çoğu zaman destek tedavisi sağlıyoruz. Çünkü bu hastalarda bir kronikleşme beklemiyoruz ve ağır seyir göstermiyorlar genellikle. Ve hastalar A ve E'yi geçirdikten sonra tamamen iyileşiyorlar. Hepatit B ise toplumumuzda daha sık görülen hepatit bu. Her hasta ilaç kullanmak zorunda değil. Bazı grup hastalar, sessiz taşıyıcı dediğimiz hastalar, biz bunları polikliniklerden düzenli takip ediyoruz ve gerekli bir durum oluştuğunda tedavi ediyoruz ve elimizde de çok etkili tedaviler var. Hepatit C'ye gelirsek, son yıllarda bu hastalığın tedavisinde çok önemli gelişmeler sağlandı. Önceden tedavi edemediğimiz kronikleşen bir hepatit iken, şu an geliştirilen yeni ilaçlar sayesinde biz bu hastalığı tamamen 8-12 haftalık ilaç kullanımından sonra temizleyebiliyoruz hastalarımızdan. Ama buradaki belki de en önemli nokta erken tanı ve hani çünkü kişi yıllarca hiçbir şikayeti olmadığı için aslında hepatit hastalığı olduğunu bile bilmiyor.
0: Peki bu konuda belirtiler neler? Yani bilmiyor, fark etmiyor dedik ama bazı önemli belki hususlar vardır dikkat etmemiz gereken.
1: Tabii yani öncelikle bir riskli bir durum olması gerekiyor. Zaten o riskli durumlar işte Kişinin uygun olmayan yerlerde dön piercing yaptırması, işte korunmasız cinsel ilişki, tıbbi bir kan ürünü kullanılması gibi bir riskten sonra olabilir. Ya da herhangi bir risk olmasa bile kişi hiçbir hastalık belirtisi vermese bile halsizlik, iştahsızlık, bulantı gibi semptomları olabilir. Karın ağrısı, koyu renk idrar çıkarma veya cilde veya göz aklarında bazen hani görürüz insanları çok sarı görünür gözümüze. Öyle bir durum olabilir. Ya bunlar genel durumlar ama hepatit iltihaplanmasının gösterdiği her şeyi gösterebilirler.

0: şeyleri.
1: Evet. Peki efendim, şimdi özellikle gençlerimiz için tavsiye vermeniz gerekirse kendilerini bu hastalıktan korumak için genel olarak neler yapmaları gerekir?
0: Aslında birkaç temel öneri var burada. Birincisi hepatit B aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Biz şanslıyız ki devlet tarafından çocukluk çağı aşı takviminde hepatit B yer alıyor ve çok etkili de bir koruma sağlıyor. Neredeyse %100'e yakın diyebilirim. İkincisi dövme, piercing yaptıracaklarsa mutlaka güvenli, temiz olduklarını bildikleri, steril koşullara dikkat eden bir yerde yaptırmalarını önerebilirim. Üçüncüsü korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak gerekiyor. Ortak enjektör, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi bunlar aslında kan ürünleriyle temas eden aletler, kişisel eşyalar. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Hijyen kuralları zaten enfeksiyon hastalıkları açısından her basamakta çok önemli. Güvenli içme suyu, temiz ortam. Özellikle bu okullarda ya da toplu yaşanan yerlerdeki tuvalet temizliği hepatit A açısından çok önemli. Ve belki de en önemlisi kişi riskli bir temasla karşılaştıysa ya da kendini risk altında hissettiği bir durum oluyorsa asla test yaptırmaktan çekinmemeli.
1: Evet. Efendim, son olarak 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'ne özel son sözlerinizi alalım sizden.
0: Aslında bugün vermek istediğim en önemli mesaj hepatit sessiz ilerleyen bir hastalık ama biz yaptığımız testlerle, yapacaklarımızla bu konuda sessiz kalmamalıyız. Çünkü karaciğer hastalıkların önemli bir kısmı erken tanı ve doğru tedaviyle önlenebiliyor. Hepatit B'ye karşı çok etkili bir aşımız, gerçekten etkili ilaçlarımız var. Aynı şekilde hepatit C'ye de karşı. Aslında toplum olarak bilinçlenirsek ve riskli davranışlardan kaçınırsak, gerekli durumlarda test yaptırırsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz. Çünkü şunu hatırlatmak istiyorum. Hepatit önlenebilir, tanınabilir ve birçok durumda da tedavi edilebilir bir hastalık. Ama farkındalık hepsinden çok daha önemli.
1: Evet. Efendim, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, bizleri dinleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sevgili dinleyiciler, üniversite ve gençlik köşemizde 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojisi bölümünden doçent doktor Çağlayan Merve Ayaz'la konuştuk.

0: Sevgili dinleyiciler, Buray'dan dinliyoruz Kış Bahçeleri.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Sevgili dinleyiciler, az sonra sıra dışı köşemizin konuğu blog yazarı Begüm Ustaoğlu'yla kitap konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz, öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Sıra dışı.
1: Kitap okumak isteyenleri ve yeni kitap okuma arayışında olanları arayıştan kurtardığımız sıra dışı köşemizin konuğu, blog yazarı Begüm Ustaoğlu'yla kitap konuşacağız. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Ustaoğlu, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün dinleyicilerimize hangi kitapları tanıtacaksınız?
2: Bu hafta yine 3 farklı kitabımız var. Birisi zaten yeni çıkan bir kitap. 2 tane de ödüllü kitabımız olacak.
1: Peki, buyurun, sabırsızlıkla dinliyoruz.
2: O zaman ilk kitabımıza başlıyorum. Tabii ki ilk alıntımızla. Denizi özlüyorum, çocukluğumun şehirlerini, kara tavukları, duyabildiğim sessizlikleri. Geçmiş demek ki bugün buradasın. Hayır, geçmiş onun aranda mesafe olan tepedir. Hiç yaklaşamasa da asla uzaklaşmayan, şimdi ise kalabalıklar içinde birdenbire ifade kazanan, bakışlarına karşılık veren ama sonradan geçip giden bir çehre. Kitapları 20'den fazla dile çevrilen, ödüllü yazar ve felsefeci Eve Majer tarafından kaleme alınan Kuş Evi çevirisi. Gül Özen'le ait Sel Yayıncılık'tan gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan lirik bir roman. Kuşların yoldaşlığını insanlarınkine tercih eden Howard'ın hayatından yola çıkarak doğa ile kurulan dostluğu konu alır. Varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen, keman çalan, aynı zamanda doğa gözlemcisi olan Howard, ailesini ve büyük şehri terk edip kasabaya yerleşir. Bahçeli bir evde kuş evini verdiği adı yerde kuşlarla ve doğa ile uyumlu bir hayat sürer. Kuşları ve doğayı orada gözlemlemeye başlar. Müzik, doğa ve bilimin iç içe geçtiği, aynı zamanda araştırma bilgilerine de yer verdiği bu romanı, doğayı ve hayvanları sevenlerin merak ve büyük bir ilgiyle okuyacağını düşünüyorum. Her zaman her şeyde bir amaç, bir neden olduğunu düşünürüz. Oysa çoğu hayat kocaman bir hiç içinde tesadüfi olayların onların bir araya gelmesinden ibaret. Benim bu kitap için söyleyeceklerim bu kadar. İkinci kitabımıza alıntıyla giriş yapıyorum. Birini gerçekten seversen onun yokluğu bile seninle yaşar. Sahiden de sevginin iyileştirici bir gücü vardı. Elbette yalansız olanın, çıkarsız olanın, hakiki sevginin. Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Ahmet Ümit kaleminden Başkomiser Nevzat ve ekibinin maceralarını konu alan, serinin kitaplarından biri olan Aşkımız Eski Bir Roman, Yapı Kredi Yayınları'ndan polisiye türünde öykü kitabı. Mesleğini doğru yapmak için cesaret yetmez. Aynı anda kocaman bir yürek de ister. Ama yürek çelikten yapılmıyor. Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor. O yüreği zamansız gümletmeyelim Ali. Zalimleri sevindirmenin alemi yok diyecek Başkomiser Nevzat. Belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden. Belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve çok hatırlanıyor. Günümüz edebiyatında polisiye roman denilince akla gelen ilk isimlerinden birisi tabii ki Ahmet Ümit. Aşkımız Eski Bir Roman'da ise 3 hikaye, 3 cinayet, 3 farklı katil var bu sefer. Tek tek öykülere atıfta bulunmayacağım. Kitabın büyüsünün bozulsunu istemiyorum kesinlikle. Ama şunları söyleyebilirim. Bir solukta okunacak, asla kafalarda soru işareti bırakmayacak bir Başkomiser Nevzat kitabı. Okurken okuru yormuyor, cinayetler üzerine sizi uzun uzun düşündürmüyor. Bunlara rağmen merak duygusunu canlı tutuyor. Yalın bir anlatımla da vermek istediğim mesajı çok güzel sıralıyor. Kısacası Başkomiser Nevzat karmaşık cinayetleri çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeyi çok güzel başarıyor. Benim bu kitap için söyleyeceklerim de bu kadar. Üçüncü kitaba giriş yapıyorum. Yalnızdım. Kendi dünyama hapsolmuştum. Diğerleriyle hiç kuramıyordum. Varlığımı onların varlığından ayıran, beni onların hayatları ve faaliyetleri dışında tutan camdan bir duvar vardı sanki. Diğerleriyle konuşmak ve oynamak için can atıyordum. Ama bağlarımdan kurtulamıyordum. Fiziksel engelimi büyük ölçüde aşsam da tam anlamıyla normal bir insan olamayacaktım.

0: O eski farklılık her zaman kalacaktı. Oysa sevmeyi, sevilmeyi öyle çok istiyordum ki. İrlanda edebiyatının devler arasında yerini alan, modern zamanın edebi başyapıtlarından biri kabul edilen, Christy Brown'un biyografi türünde yazmış olduğu Sol Ayağım kitabı, Nemesis kitaptan sürükleyici, eğlenceli, ilham verici, erdemli, hiçbir zaman yoldaştırılmamış bir cesaret öyküsü diyebilirim. Christy Brown, beyin tacının bir kurbanı olarak dünyaya gelmiş. Buna rağmen yardıma muhtaç küçük bir bebek, bir yazarın muhteşem hayal gücünü ve duyarlı zekasını barındırmaktaydı. Yazarın sol ayak parmaklarıyla yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenmek için çocukluğundaki gösterdiği mücadele kitapta anlatılmakta. Zihnimin sapasağlam olduğundan emin olan tek kişi annemdi. Yazarın kurmuş olduğu bu cümleyi kesinlikle eklemeliyim. Çünkü sol ayağı ile kurduğu yaşamındaki bütün başarısında annesinin vermiş olduğu moral ve desteğin payı çok büyüktü. Bir anne düşünün, evinin tüm işini halleden, 22 çocuğuna yeten ve özel olarak ilgilenmesi gereken yavrusuna arta kalan zamanlarda ilk fırsatta ona ilgisini gösteren. O benim için bir anneden fazlaydı diye de ekleyecek. O savaşta birlikte savaştığım bir dostum gibiydi diyecek. Sol ayağım Christy Brown'un Daniel Day-Lewis'in canlandırdığı çok başarılı bir filme de konu edinilmiş. Filmi izlemek isteyenler için de ek bir bilgi vermiş olayım. Bu hafta ilk kitabımız Kuş Evi'ydi. İkinci kitabımız Aşkımız Eski Bir Roman. Üçüncü kitabımız da Sol Ayağımdı Merve Hanım. Benim bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar.
1: Birbirinden değerli kitapları bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, sıra dışı köşemizin konuğu blog yazarı Begüm Ustaoğlu. Telefon hattımızda konuğumuzdu.

Değerli dinleyiciler, Bir Genç Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben, spikerimiz Ayşen Merve Temiz sizlerleydik. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şuranın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul edecek görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifade

0: ise alındı. Oyuncu Elçin Sengu da ifade vermek üzere adliyeye gitti. 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 58. oturum görülüyor. Oturumda tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat mütalaya karşı savunma yapıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar için de halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. İtalyan ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Kara erik ve kızıl erik fırtınalarıyla Temmuz'a veda etmek üzereyiz. Bu, yeryüzü takviminde Eyyam-ı Bahur, yani buhar günleri diye adlandırılan sıcakların kapıda olması demek. Eyyam-ı Bahur zamanına yakar ya da yanar günleri de denir. Çünkü aşırı sıcaklığıyla bunaltır. Ayrıca eskilerin Allah adını verdikleri güneş lekelerinin de en çok bu dönemde olduğu söylenir. Hafta sonu başlayacak olan ve herkese kendini bir fırında gibi hissettiren dönem yaklaşık olarak bir hafta sürecek. Ondan sonra yaz sebze meyvesi yerini yavaş yavaş sonbahar sebze meyvesine bırakacak. Tam bu yumuşak geçişin başlarında ise üzümler iyice kararacak. Yarın dolunay var. Hem mehtap keyfi yapacaklara duyurulur, hem ekip biçerken ay takvimine göz atacak olanlara. Ne demişler? Dolunayı bekle, bereketini gör.
0: Yeryüzüyle konuşmalar.
1: En sıcak günler, en yüksek orman yangını riski demek. Orman yangınlarına dair tüm soruları ve cevapları derli toplu bulabileceğiniz bir kaynak. Kitabın adı Ormandaki Ateş. İçinde 5 eski yangın sahasının uzun yıllara yayılan öyküsü var. Yayına hazırlayan fotoğrafçı, belgeselci Aykut İnce. Aykut İnce, 15 yıl boyunca orman yangınlarını fotoğrafladı, gördüklerini, yaşadıklarını bir araya getirdi. 8 bilim insanının görüşlerini, çözüm önerilerini dinledi ve derledi. Ormandaki Ateş, bilimin, gözlemin ve saha çalışmalarının ışığında Türkiye'nin orman yangınları ile ilgili tüm sorulara cevap arıyor. Orman Mühendisleri Odası Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkan kitabı konuşacağız. Yıllardan süzülen emekle hazırladığı Ormandaki Ateş kitabını anlatmak üzere aynı zamanda orman mühendisi olan fotoğrafçı, belgeselci Aykut İnce bizimle. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Kitabınız önümüzde, Ormandaki Ateş. Önce sizi tanıyalım, sonrasında bu kitabın öyküsünü ve tabii ki orman yangınlarını fotoğraflama öykünüzü.
2: 20 yıl Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı bünyesinde fotoğraf çalışmalar yaptım. Bu süreç içerisinde 2007'den sonra zamana yayılmış olarak orman yangınlarını takip ettim. İnsanın doğaya birçok çeşit etkisi, olumsuz etkisi vardır. Ama yangın burada en çok göze çarpan, en çok öne çıkan, en çok ruhu yaralayan vakadır.
1: Ve onu belgelemek istediniz, daha kalıcı olsun diye ve bu konudaki belki bilgiler, doğru bilgilere ulaşılsın diye, doğru görüntülerle.
2: Şimdi şöyle, fotoğrafla uğraşan bir insan olarak tek karenin tek başına bir olay anlatmak da yeterli olmadığını. Yangın ne demek? Etrafa etkileri nedir? Nasıl çıkar? Nasıl yayılır? Sonuçları nedir? Yıllarca sonra ne hale dönüyor? Buna yönelik çalışmaya karar verdim. Neler yapabilirimi düşündüğümde yangınlara ulaşmanın büyük bir problem olduğunu, yangına denk gelmenin, yangının içine girmenin gerekliliğine rağmen çok zor olduğunu fark ettim. Ve bir fotoğraf tarihini şöyle bir karıştırdım. Mesela efsane savaş fotoğrafı vardır, Robert Capa. Normandiya çıkarmasını fotoğraflamak için 6 ay uğraştı ve sonunda çıkarmayı yapan ilk geminin içindeydi. Dedim ben de böyle yapmalıyım herhalde. Ve ben de yangın ekiplerine eklenmendim. Kimi zaman bir helikopter yangın helikopterinin içerisinde, kimi zaman bir yangın arazözünün içerisinde, kimi zaman yangın içerisine giren bir işçi grubunun içerisinde, kimi zaman da yangını yöneten ekibin içerisinde.
1: Gerçekten hem çok heyecanlı,

0: de pek çok riski barındıran tehlikeli bir süreçten bahsediyoruz. Bir savaş muhabiri gibi o sürecin içinde, yangın söndürme ekiplerinin içinde, helikopterlerin içinde, yangının içindeydiniz. Ne kadar zaman boyunca?
1: 15 ile yayılmış, yazları çoğunlukla saha çalışmasının içinde olduğu bir süreçtir bu. Hı hı. Yani yüzlerce yangına denk gelinmiştir. İrili ufaklı, başlanma aşamasında yakalanan ya da iklim şartlarının dolayı kaçırılan yüzlerce yangın. Önce yangını anlamalıydım. Yangını bilmeliydim ve kameramı, objektifin nereye doğrultacağıma karar vermeliydim. Bu anlamda Orman Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 180 yıla yayılmış olan yangın birikimi, üniversitedeki bilim insanlarının dünyadaki tüm yapılan çalışmalarını özümseyerek üzerine kendi koyduklarıyla birlikte ürettikleri yayınları, kitapları, makaleleri bir elden geçirdim. Bu bilim adamlarının hepsiyle yakın diyaloğa da girdim. Yani yangın esnasında gecenin bir vaktinde ben Ertuğrul Bilgili Hoca'yı arayıp, hocam burada ne yapayım, ne çekeyim diye sormuşluğum vardır. Bu kitabın her bir fotoğrafını tek tek aradım. Yangın içinde aradım. Gazeteciler ve diğerleri yangına gelirler ve haberlere bir kare fotoğraf yetiştirdiklerinde işleri biter. Benim için öyle değildi. Bu kitabın fotoğraflarının her birinin...
0: Titizlikle bir de aradım diyorsunuz.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki
0: doğru yerden, doğru açıdan çekmek, yani o yangını anlatmak anlamında çok önemli.
1: İki şey birden söyleyeyim. Bir, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu kadar yıllık birikimi. İkincisi, o yangına gittiğimiz insanların önemli bir kısmı bir dönem okul arkadaşımdı. Bir kısmı meslektaşımdı, bir kısmı köylülerdi. Bunlar da onlarca yıllık birikimleri bana bıkmadan, usanmadan aktardılar. Ve ben bunların bütününü fotoğrafa çevirmeye çalıştım. Fotoğraf yetmeyince de, anlatmaya yetmeyince de bu sefer kitaba dönüştü.
0: Evet, sadece fotoğraflar yok kitapta, Ormandaki Ateş kitabında. Çok değerli bilgiler var. Biraz kitabın içeriğinden bahsedelim. Orman ve Yangın ilk bölümün başlığı. İnsan eliyle daha çok çıkıyor orman yangınları, değil mi?
1: Yani sayısal olarak yaklaşık %10'u yıldırım gibi doğal sebeplerle çıkar. Yıldırımdan başka da doğal sebep yok zaten. Fakat bu %10 toplam yalan alanın %1'ine bile denk gelmez. Dolayısıyla bir yılda yanan alanların neredeyse tamamına yakını insan faaliyetlerinden, insan etkisinden kaynaklanan sebeplerden çıkar. Bunlar nedir? İşte sigara izmaritiydi, işte anız yakmaydı ve benzeri işlemler, işte enerji nakilatlaydı. Bunların tamamı direkt ya da dolaylı olarak insan faaliyetlerinin oradaki etkilerinden
0: sonuçları
1: kaynaklanıyor.
0: Hatta bu ilk bölümde bahsediyorsunuz, hem bizde hem tüm dünyada aslında böyle ormanı yakmayı normalleştiren bir tavrı var, gelenekselleştiren bir tavrı var diye.
1: Geçmişte, yani insanlık tarihinde insanlar ormanları hiç acımamışlar. Yani dünyanın çoğu yerinde, Amazonlarda şu anda kesimler devam ediyor. Ormanı en kolay tarla açarken ya da başka sebeplerden dolayı geçmişte otlak açarken falan yapılan en önemli müdahale şekli yakmaktır. Çünkü bir alanı yaktığınız zaman örtü tamamen kalkar. İşte mesela çok ciddi şekilde çoban yangınları çıkmıştır Anadolu'da. Bir sonraki sene ot çıksın diye araziyi yakmışlardır. Bunu seyyahların hatıralarına baktığınız zaman görüyorsunuz. İşte yani Çanakkale'ye giden bir seyyah her yeri yanıyordu diyor. Ya köyler yakıyordular ve nerede durduracaklarını da biliyordu diyor. Aynı şekilde Toroslar'da seyyahların yazdıklarını okuduğunuzda o coğrafyanın da ciddi şekilde yangın etkisiyle ormansızlaştığını görüyoruz.
0: Yangınla şekillenen bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Siz de kitabınızda bunu anlatıyorsunuz.
1: Geçmişte ormanların yok olmasına yol açan süreçler vardı. Yangınlar esasen tek başına ormanı yok eden varlık değildir. İnsanların diğer etkileriyle birlikte nedir mesela? Geçmişte yanan bir saha eğer yangından sonra otlatılırsa, İnsan müdahalesi oraya devam ederse, yeni alttan gelen tohumların yeniden yeşermesine fırsat verilmezse oradaki ormanı unutun, geçmiş olsun.
0: Gittikçe kurur ve
1: yok
0: artık,
1: olur.
0: Evet, yok olur. Ne yapılırsa yok olmaz, ne yapılırsa kendini yeniler. Orman kendini yeniler mi yandıktan sonra, ya da başında
1: şimdi,
0: onu sorayım.
1: Türkiye'de 5 milyon hektar civarında Kızılçam ormanımız var. Kızılçam ormanı işte milyonlarca yıllık yangın geçmişinden dolayı yangına karşı bir takım kendi tedbirler geliştirmiştir. Diğer ağaçlar 40 yaşında tohum verirken o 3 yaşında tohum vermeye başlar. İşte diğer ağaçlar 4 yılda bir tohum verirken Kızılçam'da sürekli tohum vardır.
0: O yüzden de genç bir orman değil mi Kızılçam?
1: Bu nedenle Kızılçam ormanlar esasında yangına karşı korunaklıdır. Fakat bu yangına karşı korunaklılık ve yeniden kendi başına gelebilirliği sık yangın sahalarında görmemiz mümkün değildi. Sık yaşanan yangınların olduğu yerlerde bu oyun böyle oynanmıyor. Yani geçmişte onun yaşadığı tecrübelerde 70 yılda bir, 80 yılda bir, 100 yılda çıkan bir yangın sıklığı varken biz bugün insanların dünyasında bu sıklığı 10 yıla, 15 yıla, 20 yıla, yani ben bile yanan yerlerin tekrar yandığını,
0: tekrar yandığını tanıklık ettiniz. Dolayısıyla artık Kızılçam'ın kendi kozalağına fırsat vermez bir haldeyiz.
1: Kendi başına bırakılırsa, doğru yönetilmezse tabii ki sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Kendi başına bırakılma konusu da tartışmalı bir mevzudur. Bu kadar sık çıkan yangınlar gerekir. Ülkemizde bu konuda birikim vardır. Bunun ne anlama geldiğini kitabımızda Ertuğrul Bilgili Hoca ve diğer hocalar onları kitabın içerisinde anlattılar. Yani her orman tipi için, her orman köşesi

0: sahada çalışmıştır. Hı hı. Her bir bölümün, her bir orman parçasının tek tek nasıl yapılması gerektiğini planlanmıştır. Yangın sonrası restorasyonun Türkiye'deki ilk örneklerinden bir tanesidir. İşte bunun gibi bir sürü tecrübemiz, birikimimiz, bilgi birikimimiz mevcut.
1: Her yangın birbirinin aynı değil, her yangın yeri de birbirinin aynı değil. Dolayısıyla o yere özel, o yangına özel önlemler alınması gerekiyor yangından sonrası için. Ve tabii belki yangından öncesi de yangın olmasın diye de.
0: Tabii. Şimdi şöyle, Türkiye'deki orman yapısının şöyle tarihini bir ellediğimizde şöyle bir şey görüyoruz. 1940'lı yıllardan sonra, 50'li yıllardan sonra, özellikle 70'li yıllardan sonra köyler sosyal değişimin sonucu olarak kente geldi ve köyler boşaldılar. Köydeki kalanların da yaşam biçimleri değişti. Hı hı. İşte hayvancılık azaldı ve benzer, yani ormandan yaralanma şekli değişti. Bunun sonucu olarak Türkiye'de ormanlar etraflarına doğru da yayıldılar. Kendi içlerindeki yapı da değişti. Bu yangının lehine değişikliklere yol açtı. Yani ince materyal çok daha fazla var ormanlarımızda. Hı hı. Buna şeyi de ilave etmek lazım. Ağaçlandırma sahalarıyla ormanın etrafındaki sahaları da genişlettik. Dünyanın en çok ağaçlandırma yapan ülkelerinden bir tanesiyiz ve genç ormanlar kolay yanarlar. Ağaçlandırma ormanları da gençken tabii ki daha çabuk yanarlar. Yani yaşlanmalar için epey bir daha zaman var. Bu da olayın bir yönünü gösteriyor. Şunu da eklemek lazım. Köylü ormandan çıktı. Hı hı. Ama insanlar ormandan çıkmadılar. Hı hı. Tam tersine yangından anlayan bir insan tipinin yerine yangının farkında olmayan bir insan tipi ormanların içerisine girdi.
1: Yani köylü biraz daha anlıyordu yangını.
0: Tabii. Yani hayat orada geçmiş, oraya muhtaç. Çanakkale yangınında bir dünya ev yandı. Şimdi o yanan evlerin fotoğraflarına bakıyorum. Ormanların içindeler. Kahvaltı yaparken balkonlarına çam ağaçlar uzanacak. Hı hı. Ve onlar keyifli keyifli kahvaltı yapacaklar. Ama bunun bir bedeli var. Yani orada yangın çıktığı takdirde o yerlerin yanmaması mümkün değildi, neticede yandı. Şimdi bu sadece bizde olmuyor. Bu dünyada da böyle. Yani uluslararası bir derginin 2008 yılındaki bir sayısında şöyle bir olay anlatılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Amerika'da ormanların içerisinde ve bitişinde bir dünya, ki yani milyonlarca insandan bahsediyor, villa yapıldığını, ev yapıldığını söylüyor. Ve şimdi oralar yanıyorlar. Yangın dikkate alınarak kurulmuş yerler değil. Amerika'daki o vaka İki şeyi değiştiriyor. Birincisi, tabii yangına maruz kalıyorlar. Devletin yangına müdahalesini değiştirdi. Orada iki yangın işçisinin kendi aralarındaki konuşmaları anlatırlar. Hı hı. Bu binalarda çok akıllı insanlar yaşamıyor demiş biri öbürünü. Hı. Bu kadar yangına girilir mi? Bu bizde de biraz böyle.
1: Bunun dışında ne gibi hatalar yapıyoruz? Kitapta 5 eski yangın sahasından bahsediyorsunuz. Belki oradan da sözü açabiliriz. Buralardaki dönüşümden bahsedebiliriz. Ve insan eliyle dedik, yaptığımız hatalardan bahsedebiliriz. Yapmamamız gerekenlerden bahsedebiliriz.
0: Şimdi insan orman ilişkilerini sadece yangın başlığı altında değerlendirmemek lazım. İnsanların günlük hayatlarındaki birçok faaliyeti de dolaylı olarak ormanlara yangın olarak ya da başka başlıklar altında gidiyor. Yani pet şişe sularımız, musluklardan çok kaliteli su akan illerde bile bakıyorum insanlar pet şişe kullanıyorlar. Pet şişe ormandaki suyun azaltılmasıyla üretilmiş. Hı hı. Bu oranın rutubetini, oradaki hayvanların içecekleri suların alınıp şeye gelmesidir. Şimdi biz ütüden vazgeçmiyoruz. Elbiselerimiz ütü olmalı ama bunun bedeli enerjidir, enerji ihtiyacıdır. Enerji ihtiyacının karşılığı ormanlara gidiyor. Turist olarak orman civarlarında olmamız lazım. Bunun karşılığı yoldur, enerji nakilatıdır ve ormanların içerisinde inanılmaz sayıda bir trafik oluşması demektir. Hı hı. Böyle bir trafiğin içerisinde ben açıkçası yangınların çıkmasına değil de çıkmamasına şaşıyorum.
1: Sanki son zamanlarda daha çok yangına tanıklık ediyoruz. Daha çok çıkıyor orman yangınları son yazlarda. Hem ülkemizde hem dünyada gibi hissediyoruz. Bunun döneme, yaşanan çağa ait sebepleri var mı? Daha fazla enerji ihtiyacının dışında.
0: Şöyle olduğunu düşünüyorum. İklimin değişip değişmemesi başka bir bahis. Ama hı-hı, şunun değiştiği bir gerçek. Uzun süreli kuraklıklar, evet, uzun süreli düşük rutubetler ve uzun süreli rüzgarlı geçen gün sayısı eskiye göre arttı. Hı-hı. Şöyle bir not almışım. 35 derece sıcaklıkta havada, yani 1 metreküp havada 4 gram su var iken %50 rutubette yaklaşık 5 katı su var. Yani havanın içerisindeki rutubet arttığı zaman yangın havadaki rutubet tarafından şiddeti düşürülüyor. O suyu ısıtmak zorunda kalıyor. Hı hı. Ve ısınan hava yükseliyor, alttan tekrar rutubetli hava geliyor. Ben hemşireyim, bizim orada gazete hışırdamaz. Nemden dolayı.
1: Yumuşak yumuşaktır ama, değil mi? Tabii, kuru değildir.
0: Ama Ege Akdeniz'de bu böyle değil. Özellikle

0: Bu kuru havalarda böyle değil. Yani sadece havanın rutubeti değil, yerdeki ölü örtünün de içerisinde rutubet var. Bu da ince materyalde bir santimden küçük olan malzemeler birkaç saat içerisinde kururlar.
1: Evet.
0: Şimdi orada da gene bir metrekaredeki ölü toprakta 50 grama yakın su oluyor. Bu yangının ilerlemesini, süratini
1: değiştirebiliyor,
0: azaltıyor.
1: Evet.
0: Yangın onu
1: buharlaştırmaya
0: evet. uğraşıyor.
1: Şimdi oradaki nem engelliyor.
0: Şimdi bu ekstra iklim koşulları sadece nemdeki düşüklükle sonuçlanmadı. Ekstra rüzgarlar da oluşuyor.
1: Hı-hı.
0: Yani geçmişte görmediğimiz günler bu. Ve kuru nem bir araya geldiği zaman, yüksek sıcaklıkla bir araya geldiği zaman yapacak hiçbir şeyiniz yok.
1: Bir taraftan da yangın söndürme çalışmaları üzerine belki biraz konuşabiliriz. Söndürme ile ilgili de çok değerli bilgiler var kitabınızda. Siz zaten biraz önce de bahsettiniz. Doğrudan o ekiplerin içine girerek bu fotoğrafları çektiniz. Müthiş fotoğraflar var bu arada kitapta. Yani dinleyicilerimize özellikle ondan da bahsetmek istiyoruz. Çünkü çok yakınında, çok içindesiniz belli ki o fotoğrafı çekerken yangının. Söndürme çalışmaları ile ilgili de işte yapılan hatalar, yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar var galiba.
0: Şöyle, bilinçsiz sevgi ya da bilgiye dayanmayan karşı çıkışların sonuçları olumsuzdur.
1: Hı hı.
0: Şimdi kamuoyu bir yerde yangın olduğu zaman havada helikopter görmek istiyor. Deminki bahsettiğim binaları kurtarmak için uğraşmak zorunda kalıyorlar. Yangının kontrol altına alınamaz boyuttaki hali esnasında yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani ülkemizde 100'e yakın zannediyorum, 100'den fazla helikopter var. Bu kadar helikopterin örneğe dünyada da çok olduğunu söndürmekle değil, işte deminki bahsettiğim şeylerle uğraşmak zorunda durumunda kalabiliyorlar.
1: Ve yangının türlü çeşitli ilerleme halleri var. Örtü yangını diyorsunuz mesela, ya da bazı yangınlar gövdeden yukarıya doğru uzanıyor, bazıları tamamen yukarıdan ormanı kaplıyor.
0: Ormanın içindeki yapıya göre, içindeki yanıcı madde miktarına ve dağılımına göre, oradaki bitki türüne göre yangın hareket ediyor.
1: Hı hı.
0: Yanıcı madde merdiven bulduğu zaman ağacın tepesine doğru yükselir gider ve tepe yangınına dönüşür. Tepe yangını söndürülmesi zor, müdahalesi zor, artık yangının ben bildiğimi yaparım dediği bir dönemdir.
1: Tepe yangını görüntüleri de var kitapta. Biraz o görüntüleri çekerken yaşadıklarınızdan da bahseder misiniz, o tehlike anlarından?
0: Onların çoğu helikopterden çekilmiş görüntülerdir.
1: Ama bazen yangının da içindeymişsiniz.
0: Tabii. Yangın öyle tepe yaptığında, büyük bir alevlenme yaptığı zaman hışırtıyla uğultu karışımı bir ses çıkartır.
1: Hı hı.
0: Gecenin derinliğinde o ses çok ürkütücüdür. O sesin içerisinde yangıncıların bağırışları o sese katılır. O psikoloji çok zor bir psikolojidir.
1: Zor, ağır bir psikoloji. Büyük olasılıkla ormanda yaşayan diğer canlıların sesleri de ekleniyor o seslere.
0: Tabii ki.
1: Yangınla birlikte. Ormandaki Ateş kitabı Aykut İnce'nin hazırladığı bir kitap. Çok değerli bilim insanlarının katkılarıyla Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili, Profesör Doktor Alper Hüseyin Çolak, Ömer Küçük, Tuncay Neyişçi, Bülent Sağlam, Doçent Doktor Süleyman Çoban, Doktor Yasin İlemin ve Mustafa Kılıç'ın katkıları var. Az önce 15 yıl dedik ama kitaptaki fotoğraflar sadece 15 yılı kapsamıyor, çok daha eskilere de dayanıyor. Yani 80'lere kadar uzanan fotoğraflar var.
0: Arka planında evet.
1: Evet, hatta o fotoğrafların artık öyle olmadığını bildiğimiz bölgeler var ne yazık ki. Eski hallerini görmek için de belki inceleyebilirler. Mega yangınlar çağındayız diyor tüm bu işle ilgilenenler. Katılır mısınız? Bundan sonrası için de devam edecek mi ve artacak mı, çoğalacak mı yangınlar?
0: Eğer bu hava koşulları, hava halleri, iklim değişikliği olsun ya da olmasın, uzun süreli kuraklıklar ve uzun süreli rüzgarların olduğu dönemler yaşayacaksak, hı-hı, mega yangınlardan kurtulmamız çok zor. Biz ormanları biraz daha zor yanabilir hale getirebilmenin yollarını bulmak zorundayız. Bunlarla alakalı da yine kitapta uzman hocalarımızın
1: önerileri var.
0: Evet. Dünyadaki benzerlerinin neler olduğuna dair önerileri var. Onlar da yakacak maddenin azaltılmasına yönelik bazı tedbirlerdir.
1: Ve bizim de vatandaş olarak yapmamız gerekenler elbette var. Tüketim alışkanlıklarımızla ilgili, davranışlarımızla ilgili.
0: Son bir söz orada. Orman içinde yaşayan insanların almaları gereken tedbirler var.
1: Hı hı.
0: Yanan evlere bakın, tamamında o evin sahipleri tarafından yapılmış kusurlar vardır. Evlerin etrafına yanıcı özelliği yüksek olan ağaç türleri dikiyorlar ya da orman içerisine direkt giriyorlar. Bu evin yanmama şansı yok. Yani köy yerlerinde balkonların diplerinde odunlar, yemler, yanıcı bir sürü bir şeyler. Şimdi yanmayan ağaç türleriyle yapılmış bir köy ya da bir site
1: yerleşim alanı
0: olması gerekirdi. Hı.
1: Herkes sınırlarını bilecek diyelim öyleyse, evet. Son söz olarak tekrar önerelim. Orman Mühendisleri Odası Yayın Evi'nden çıktı. Ormandaki

0: Ateş. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
1: Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ormandaki Ateş kitabını konuştuk. Aykut İnce'ydi konuğumuz.
2: Yeryüzü, evimiz.
0: Geçen hafta İskoçya'nın yeniden doğan yağmur ormanlarından söz etmiştik. Bu hafta Amazon ormanlarındayız. Amazon orman ve nehir sistemi dünyadaki tatlı suyun 1/5 ve türlerin 1/10 ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden gözler üzerinde. Bitki ressamı Margaret Mee 1950-1980 arasında bölgeyi düzenli ziyaret edenlerden biri. Yağmur ormanlarının tahribinin ilk tanıklarından. Mee 1988'de ölümünden kısa bir süre önce şu tespiti eklemiş notları arasına. Amazon ormanı dikkate değer biçimde değişti ve Rio Negro boyunca resimlediğim güzel bitkiler yok oldu. Oraya ilk yolculuğumdaki heyecanımı hatırlayabiliyorum. Kokulu beyaz çiçekleri, nehir kenarındaki büyük ağaçları. Kayıp felaket boyutunda. Ormanların tahribi ve yangınlar gezegenimizin geleceği için korku uyandırıyor. Aradan geçen 38 yılda Amazon ormanlarının gördüğü zarar hep arttı. Ta ki bu yıla kadar. Brezilya'nın Amazon biyomundaki ormansızlaşma son 10 yılın en düşük düzeyine geriledi. Kayıp geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %23.5 oranında azaldı ve 290 bin hektara düştü. Bu düşüş sıkı çevre denetimleri, gelişmiş uydu izleme sistemleri ve sürdürülebilir üretime talebin artmasına bağlanıyor. Göğe değen 390 milyar ağacıyla 145 bin hayvan, 80 bin bitki türüyle, canlı ve cansız tüm varlıklarıyla hep iyi haber alalım Amazon'dan ve yeryüzünün tüm ormanlarından. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol. Hepinize saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, iş dünyasının temel hedefi üretmek, katma değer oluşturmak, karlılığı arttırmak, büyümek ve rekabet gücünü sürekli gelişim ilkesiyle arttırmak. Elbette bu hedeflere ulaşırken işçi işveren arasında ya da ticari ilişkilerde zaman zaman hukuki uyuşmazlıklarla da karşılaşılabiliyor. Çünkü iş hayatı, ekonomik dalgalanmalar, küresel gelişmeler, değişen piyasa koşulları, mevzuattaki yeni düzenlemeler, yönetim değişiklikleri ve ticari belirsizlikler gibi pek çok dinamiğin etkisi altında sürekli bir dönüşüm içerisinde. Tüm bu değişimler taraflar arasında zaman zaman görüş ayrılıklarına ve hukuki uyuşmazlıklara da zemin hazırlayabiliyor. Tam da bu noktada hukukun en önemli yaklaşımı bize de yol gösteriyor. Tedbir almak, uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra çözüm aramaktan her zaman daha değerlidir. Önleyici hukuk anlayışı ve arabuluculuk sistemi de bu bakış açısıyla uyuşmazlıkların daha kısa sürede, daha düşük maliyetle ve taraflar arasındaki ilişkileri mümkün olduğu olduğunca koruyarak çözüme kavuşmasını amaçlıyor. Nitekim son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle Adalet Bakanlığı'nın verilerine bakıldığında mahkemelerin iş yükünün azalması önemli katkı sağlarken iş dünyasında zaman zaman maliyet kayıplarının da azalmasını destek oluyor. Peki bu yeni düzenlemelerde özellikle arabuluculuk karşımıza çıkıyor. İşçi işveren uyuşmazlıkları, ticari hayattaki uyuşmazlıklar, evet, tüm bunların detayını çok değerli uzmanımız Sayın Ayça Açıkel hanımefendi bizlere aktaracak. Kendileri sektörde önemli bir isim, bir avukat. Ayça Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Dilerseniz önce şöyle başlayalım. Bugün istatistiklere bakıldığında arabuluculuk öncesi ve sonraki mahkemelerin iş yükü, şirketler açısından avantaj tablosuna bakıldığında arabuluculuğun gerçekten ciddi anlamda rahatlatıcı, destekleyici bir hukuk düzenlemesi olduğuna şahit oluyoruz. Peki arabuluculuk nedir dersek, neden buna ihtiyaç duyuldu, avantajları nedir dersek nasıl ifade edersiniz?
1: Şimdi malumunuz yargılama süreçlerimiz çok uzun sürüyor ve çıkan sonuçlar bazen iki tarafı da çok memnun etmeyebiliyor. Bu nedenle aslında yeni gelen bu arabuluculuk sistemiyle birlikte taraflar biraz daha kendilerine pazarlıklarını yüz yüze yaparak değerlendirmelerini, uyuşmazlıklarını kendileri değerlendirerek daha hızlı, daha ekonomik, gizlilik esasına tabi müzakereler ve esnek bir çözüm ortamı içerisinde uyuşmazlıklarını çözebilme imkanına kavuşuyorlar arabuluculuk sürecinde. Tabii ki bu sayede pek çok uyuşmazlık iki tarafın da kazan kazan usulüne göre sonuçlanarak neticelendirmelerini de sağlıyor uyuşmazlıklarını. Bu kapsamda bayağı uyuşmazlık sayısı, dava sayısının düştüğünü görüyoruz son zamanlarda.
0: Peki hukuki düzenlemelere bakıldığında işte ihtiyari arabuluculuk kavramlarına denk gelebiliyoruz. Bu arabuluculuğun çeşitleri var mı?
1: Var. İki çeşit arabuluculuk çeşidi var. Biri dava şartı arabuluculuk diyoruz. Diğeri ise ihtiyari arabuluculuk.
0: Ne demek bu? Biraz açabilir
1: misiniz bunu? Tabii. Şimdi 6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunumuz var. Bu kanunda detaylı olarak açıklanıyor ama. Şimdi arabuluculuk çok genel olarak tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi, ki burada arabulucu oluyor bu kişi. Arabulucunun katılımıyla yürütülen, tarafların bir araya geldiği müzakerelerle çözümlerin üretilmesine vesile olan bir süreç. Ve bu sürecin sonunda anlaşmaya varıldığı takdirde anlaşılan hususlarda dava açılamıyor. Çünkü bizim tuttuğumuz tutanaklar bir ilam hükmünde kabul ediliyor. Şimdi dava açmak için özellikle ticaret hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku ve kira hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu dava şartı. Eğer siz arabuluculuğa gitmeden direkt davanızı açarsanız mahkeme usulden dava şartı eksikliğinden davayı reddediyor. Bu dava şartı arabuluculuğa giriyor. İnsanlar bu saydığım uyuşmazlıklarda şu an dava açmak istediklerinde mutlaka öncesinde arabuluculuğa başvurmak zorundalar. İhtiyari arabuluculukta ise henüz dava açılması gündeme gelmemiş olabilir. Taraflar bir uyuşmazlık yaşıyor olabilirler. Bu uyuşmazlık esnasında biz acaba bir arabulucu nezdinde görüşmeler yaparak olay büyümeden bir şekilde sonuçlandırabilir miyiz bu uyuşmazlığı diye kendileri arabulucu seçerek bu süreci başlatabiliyorlar ki artık pek çok kurumsal firma, şirketler özellikle işten çıkış süreçlerinde ya da ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuğu kullanıyorlar.
0: Evet, şimdi istatistiklere bakıldığında özellikle işçi işveren uyuşmazlıklarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı verilerindeki istatistikler çok çarpıcı gerçekten. 1.632.000 civarında bir dava olayı var ve bunun %77'sinin arabuluculukta sonuçlandığı ortaya çıkıyor. Tabii dinleyicilerimiz de bu tür verileri kesinlikle bakabilir. Ben şunu merak ediyorum, yani dinleyicilerimiz de bunu merak ediyordur. Bu mahkemelerin iş yükünü azaltmak için mi arabuluculuk sistemi hukuki düzenlemesine ihtiyaç duyuldu ve şu anda belirli alanlarda arabuluculuk öncesinde hukuki uyuşmazlıklarda öncesinde arabuluculuğa gidiliyor. Diğer alanlara nasıl bir dönüşüm içerisinde olur? Sonuçta her bir ihtiyaç bir sorundan ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Şimdi arabuluculuğun yaygınlaşmasıyla birlikte işçi işveren arasındaki yargı süreci evet kısaldı, ama bunu sadece yargıdaki dava sayısını azaltmak amacıyla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada aslında işçi ve işverenin karşılıklı ihtiyaçlarını ortaya koyarak hızlı bir çözüme ulaşması asıl bizim halkımız, insanlar için çok faydalı. O nedenle mesela bir işveren açısından baktığım zaman olaya, dava açıldığı zaman bunun görünen görünmeyen pek çok maliyeti var. Sırf dava ve yargı masrafları değil. Mesela şirketler karşılık ayırmak durumunda kalıyorlar bir dava açıldığı zaman bununla ilgili olarak. Bu da onların finansal tablolarında, mali tablolarında hep olumsuz olarak değerlendirilebiliyor. O nedenle şirketler artık mümkün olduğu kadar işçi işveren uyuşmazlıklarında davalık olmak istemiyorlar. Onun için öncelikli olarak arabuluculuğa başvuruyorlar. İşçi açısından da çok kıymetli, çünkü yargılamalarımız uzun sürüyor. Kararlar hızlı çıksa da istinaf süreci, kararın kesinleşmesi uzun sürdüğünden bu sefer işçiler de alacaklarını çok uzun süre sonra almaktansa arabuluculukla birkaç gün içerisinde sonuca varabiliyorlar. İki taraf için de kazan kazan oluyor. Bu da artık iletişimi, müzakere kültürünü arttırdığı için uyuşmazlıklarda böyle bir sayısında düşüş görülüyor.
0: Peki sizler bu alanda yetkili olarak karşılaştığınız vakalara bakıldığında bunları bir örneklerle açıklayabilir misiniz? Yani hani hukukta sizler çok güzel bir kelime kullanıyorsunuz. Önlemek ödemekten daima ucuzdur diye. Öncesini, daha doğrusu tedbir alma noktasında neler önerirsiniz burada?
1: Öncelikle tedbir almakta ticari uyuşmazlıklar açısından bakarsak, tarafların aralarında imzaladıkları sözleşmeleri buna uygun olarak ileride nasıl problemler çıkabileceğini öngörerek sözleşmelerini düzenlemelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İyi zamanlarda mutlaka her şey güzel gidiyor, ama ticaret hayatı bu. Ekonomik krizler olabiliyor. Bazı ürünlerin temin edilmesinde sorunlar yaşanabiliyor. Böyle durumlarda ne yapacaklarını öncelikle belirlemeleri lazım. Ben sözleşmelerinde mümkün olduğu kadar aslında ilk uyuşmazlıklar çıktığında iyi niyetli olarak iki şirket yetkilisinin öncelikli olarak bir araya gelerek iletişim kurarak bir görüşme yapmasını, sözleşmeye eklemelerini çok kıymetli buluyorum. Çünkü bazen şöyle oluyor, bir ödeme, tahsilat gecikiyor. Hemen arkasından çok sert bir e-mail gönderiyor şirketler. Ödemeniz gecikti, bunu hemen tamamlayın diye. Şirketin bazen imkanı oluyor, olmuyor. Hemen arkasından ihtarname çekiliyor. Derken iletişim çok geriliyor, stres biniyor ve İletişim kuramadıkları için de sorunlar çıkıyor. Bunu sözleşme ekledikleri vakit en azından ilk başta sorun yaşadıklarında bir karşılıklı görüşmeyi yapabilirler. Ardından dava yoluna gitmeden arabuluculuk sürecini yürüteceklerini sözleşmelerine ekleyebilirler. Çünkü arabuluculuk süreci gizlilik esasına tabi. Burada konuştukları ya da verdikleri teklifler yargılama aşamasına zaten gündeme getirilemiyor. Bu nedenle de ister istemez daha rahat konuşuyorlar. Çözüm bulmaları iki taraf için de daha uygun olabiliyor. Onlara arabuluculuğu mutlaka yargı aşamasından önce değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
0: Peki Ayça Hanım, biraz daha şirketler tarafından ilerlemek gerekirse, şirketler açısından arabuluculuğun, özellikle demin ifade ettiniz, gizlilik ilkesi çok kıymetli. Çünkü bugün hiçbir şirket adını mahkemeye karışmasını istemez, marka değerini düşürmek istemez, ticari risk yaşamak istemez. Burayı biraz detaylandırırsak, şirketler daha çok hangi noktalarda arabulucuya ihtiyaç duyuyor? Mesela bir büyük şirket açısından bakıldığında, bir aile şirketi açısından bakıldığında hukuki uyuşmazlıklarda nelerle karşılaşıyorsunuz?
1: Öncelikli olarak şirketlerin tahsilat sorunları en başta gelen uyuşmazlık konusu. Ardından sözleşmeler devam ederken yaşanan sözleşmelerin bazı aşamalarındaki gecikmeler ya da ileriye dönük etkileyebilecek bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Fikri sınai haklar açısından sorunlar çıkabiliyor. Franchise, bayilik sözleşmeleri en çok ticari uyuşmazlıklarda karşılaştığımız hususlar. Aile şirketlerinden bahsettiniz.
0: Peki burada bir parantez açabilir miyiz? Şimdi bu az önce saydığınız dört başlıkta arabuluculukla çözümlenen konular veya çözümlenemeyen, mahkemeye devam eden durumlar hangileri daha fazla oluyor?
1: Ticari uyuşmazlıklarda şirketlerin kültürleri de çok önemli. Anlaşmaya yakın olup biz bu süreci atlatalım, iki şirket ileriye dönük daha çok uzun çalışmayı planlıyoruz, biz bu sorunu çözelim diye yaklaşırsa firmalar, onu çözmek çok daha kolay oluyor. Ama bazı firmalar ben haklıyım, benim dediğim olacak, tamamen benim ne istiyorsam onu verecek şeklinde gelen şirketler de oluyor. O nedenle şirketlerin yaklaşımları, kültürleri çok önemli. Uzun vadeli çalışmayı planlayan şirketler arasındaki uyuşmazlıkları arabuluculukta çok daha rahat çözüyoruz. Ama bir sefere mahsus bir iş üzerinden yapılmış sözleşmelerde yaşanan sorunlarda biz bunu biraz daha anlaşmama gibi neticelendirebiliyoruz.
0: Peki her şey sözleşmelerde net bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen, işte özellikle alacakların zamanında ödenmemesi veya işte yolda giderken bir şeyin daha sonra değişmesi, yani işte başta söylenilen bir kural ile iş uygulamaya döndüğündeki değişimlerin olması durumunda, sonuçta hani tanımlı olan bir şey de buna rağmen neden sorun çıkar? Hani hukukta kuraldır, her şey yazılı yapılması gerekliliğidir. Sözleşmelerde çok net çerçevelenir. Evet. Sözleşmeden kaçınma durumları mı söz konusu oluyor?
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi tam olarak başta planlandığı gibi ilerleyemeyebiliyor süreçler. Farklı sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Beklenmedik sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ya da tarafların bazen işine gelmeyebiliyor bazı sözleşme maddeleri. Bu durumlarda tabii ki uyuşmazlıklar çıkabiliyor. İletişim kopukluğu çok büyük etken. İletişimleri eksik olduğu zaman bazı sorunları çok görüşerek çözebileceklerken, küçükken onu görüşmeyip işin büyümesini bekledikleri zaman işler bazen çığırından çıkabiliyor. Önemli olan aslında step by step dediği gibi, yani basamak basamak, aslında ilk başta uyuşmazlık neden çıktı, bu nasıl büyüdü, o yumağı biraz bizim açmamız lazım. Biz de arabulucular olarak müzakere teknikleri eğitimleri alıyoruz ilk başta eğitimlerimizde ve artık iki tarafın göremediği perspektiflerden uyuşmazlıkları, çözümleri onlara göstermeye çalışıyoruz bazı soru tekniklerimizle. Uyuşmazlığın aslında bazen tam olarak dile getirilen bir uyuşmazlığın dışında arka planda başka etkenler nedeniyle de büyüdüğünü görebiliyoruz biz. Bu müzakereler yapıla yapıla asıl sorun ya da asıl ihtiyaç netleştirildiğinde iki taraf daha rahat anlaşabiliyor.
0: Peki ticari uyuşmazlıklar, anladığım kadarıyla daha esnek ve 2 kere 2 4 olmayan kavramlara dönüşebiliyor. Çünkü global değişimler, dış faktörler, çok fazla dinamikleri var. Peki gelelim, yine baktığımız zaman işçi işveren uyuşmazlıkları çok fazla oluyor. Burada da bir çalışan işe başladığında her şey çok iyi, çok mutlu. Yıllar geçtikçe daha sonra sıkıntılar doğabiliyor. İster istemez yönetimsel veya işte insan bir psikolojik varlık ve zaman içerisinde beklentileri değişiyor. Özlük haklarında değişimler meydana geliyor. İşte kadro değişimlerinde bazen çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Sonuç olarak günün sonunda bir memnuniyetsiz bir çalışan olabiliyor ve ne yazık ki işvereni dava atmak ihtiyacı duyabiliyor. Buraya baktığınızda en çok işçi işveren alacaklarında işte kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hangileri daha ön plana çıkıyor ve burada tabii benim özellikle altını çizmek istediğim şu, burada işverenlere de bir mesaj vermek lazım. Yani mutlu çalışanlar büyük başarılar imza atar diye biz, yani yönetim bilimciler böyle bir kelime kullanırız. İnsanı her zaman gerçekten ruhuna hitap edebilmek çok kıymetli. Sistem kurmak, işleri yazılı hale getirmek, çalışanın kapasitesini açığa çıkaracak görev tanımları ortaya çıkarmak falan çok mümkün ama tabii her zaman uygulama böyle olmuyor. En zor şey çünkü insanı yönetmek hayatta.
1: Doğru. İş uyuşmazlıklarında en çok kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin veya ücret alacağı gibi talepler en başta görüştüklerimiz. Burada tabii ki bazı hesaplanan kalemler olduğu gibi çok net şekilde hesaplanamayan, özellikle uzun süre çalışan işçilerde kalemlerde çıkabiliyor. Bazen işçiler de tam olarak ne kadar alacaklarına emin olamıyorlar. Afaki rakamlarla gelebiliyorlar. Ya da işte işverenine kızdığı için aslında ondan çok yüksek tazminatlar talep ederek gelebiliyorlar. Burada önemli olan işçinin haklarını aslında öğrenip gelmiş olması ya da öğrenmediyse bile bir hukuki danışmanlık almasını tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi bazen kızgınlıklar oluyor. İşvereniyle uzun süre çalışmış ama belki çok hızlı bir şekilde, beklenmedik bir şekilde işten çıkarıldığını düşünüyor. Kızdığı için çok yüksek bir tazminat istiyor. Bizim burada gerçeklik testi yaptırmamız gerekiyor işçiye. İşverene de bu işçinin neden bu şekilde kızdığını biraz hissettirmek, duyguları iletmek çok önemli. Benim yaşadığım işçi işveren arabuluculuk süreçlerinde inanın bazen ağlayan işçiler oluyor. Ve bu duygusal hisleri ilettiği vakit işçi rahatlıyor. İşveren şayet ona empati kurarsa ve anlayışlı karşılarsa, doğru söylüyorsun ya, seni de biraz kırdık, üzdük gibi onun duygusuna hitap edebilirse işçi orada inanın o yüksek tazminatlardan vazgeçiyor. Bu iletişim çok etkili bir şey. Kendi başlarına kuramadıkları o iletişimi biz bir masa etrafında oturup da konuştuğumuzda neden böyle olduğunu iki taraf birbirinden dinlediği zaman sert pozisyonlar yumuşuyor ve anlaşma zeminine varıyorlar. İşçi de aslında kendisi için neyin hesaplanmasının doğru olduğunu anladığında neden uzatsın, yargıya neden gitsin? İşveren işçi orada daha rahat anlaşıyorlar.
0: Şimdi siz bunları anlatırken aklıma şu söz geldi. İddia eden ispatla yükümlüdür.
1: Doğru.
0: Söz var. Şimdi dediğiniz çok doğru. Gerçekten hukuku, dinamikleri bilmeyen biri, iş kanunu çok yoruma dayalı ve yoruma dayalı olduğu için de onu destekleyen tabii ki yargı kararları çok mühim. Maalesef çalışanlar tamamıyla bunları incelemeyip araştırmayıp uzman görüşü almadığı zaman işte 3000 lira, örnek veriyorum, işte 3 lira alacağını düşünürken bir bakıyor ki 1 lira bile alamayacak noktaya gelebiliyor. Buradaki yaklaşım da tabii çok önemli. Sizin konuşmalarınızda hep şu dikkatimi çok çekti. Hem ticari uyuşmazlıklar hem işçi işveren alacakları tarafına bakıldığında iletişimin çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü işin kökeninde bakıldığında her zaman iletişim var. Öte yandan da mesela öyle çalışanlar var ki, yani normal

0: de kariyerime kurumsal bir şirketin hukuk departmanında çalışarak başladım ve 10 yıl kadar hukuk departmanında ben de aslında iş kanunu kapsamında işçi pozisyonunda çalıştım. Ve bu esnada sizin anlattıklarınızı birebir şahit oldum. İşverenin yaklaşımı çok önemli.
1: Evet, peki şöyle global çerçevede baktığımızda, bugün dünyadaki en büyük şirketlere baktığımızda, öte yandan işte Türkiye'de iş yeri olup da uluslararası iş yapanlar, ki şu an işte küresel ekonomi düzeyinde uluslararası ticaret çok yaygın dünya genelinde. Bu taraftan da bakıldığında uluslararası ticaret sistemlerindeki bir uyuşmazlıktaki arabuluculuğun rolü nedir? Bunlarla ilgili dikkat çeken güncel örnekleriniz var mı?
0: Var tabii ki. Şimdi ticaret küreselleştikçe uyuşmazlıklar da karmaşıklaşıyor doğal olarak. Tarafların farklı ülkelerde bulunması, farklı hukuk sistemlerine tabi olması, farklı dilleri konuşmaları veya farklı ticari kültürlerden gelmesi uyuşmazlığın çözümünü zorlaştırabiliyor. Böyle bir durumda yıllarca farklı ülkelerin mahkemelerinde davaları takip etmek yerine tarafların aynı müzakere masasında çözüm araması çok daha herkes tarafından tercih edilen bir sisteme dönüştü. Bu da dikkat çekici yönü şu, aslında şirketler yargılama aşamasında bütün ticari bilgilerini belki de aleniyleştirmek durumunda kalıyorlar. Ticari itibarları zedelenebiliyor. Çok uzun süre bu finansal durumlarını yargı önünde anlatmak durumunda kalabiliyorlar. Bunun alternatifi olarak da artık arabuluculuğu şirketler global anlamda da çok kullanıyorlar. Biz mesela çok yakın zamanda 2025 yılında Çin Uluslararası Ticaret Mahkemesi önüne İsveçli bir şirket ile birden fazla Çinli şirket arasında uluslararası bir ticari uyuşmazlık geldiğini gördük. Ama burada taraflar arabuluculukla çözüm yoluna gittiklerinde konuyu çok daha yumuşak bir şekilde sonuca vardırabildiler. O yüzden insan şirketleri biraz daha bu konuda ticari anlamda arabuluculuğa yöneldiklerini görüyoruz.
1: Evet, Ayça Hanım, bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikteydi. Arabuluculuk sistemi üzerinde çok önemli görüşler aktardı. Avukat Sayın Ayça Açıkel bizle birlikteydi. Görüldüğü gibi iş hayatında tabii başarı her zaman doğru karar almakla, riskleri önceden görmekle, değişen koşulların hukuki altyapısını oluşturabilmekle çok ilgili. Önleyici hukuk anlayışı, güçlü sözleşmeler, etkin risk yönetimi ve gerektiğinde elbette ki uzmanına danışarak ilerlemek çok kıymetli. Bu anlamda arabuluculuk sistemi de hukukun önemli bir düzenleyicisi ve çözüm yöntemi olarak karşımıza çıktığını çok net bir şekilde bize sayın konuğumuz aktardı. Geleceğin anahtarını birlikte açmak üzere gelecek hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla vitamin, protein tozu gibi pek çok takviye edici gıda ürünler tüketiliyor. Bunlar faydalı mı, zararlı mı? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Supplement dediğimiz ek gıdaların pek çoğunun aslında diyetisyenler, hekimler tarafından verildiğini görüyoruz. Ama bunların ne kadar yararı var ya da neleri doğru almalıyız konusu gerçekten tartışmaya açık bir konu ve bizim de çok gastroenterologlar olarak çok hassas olduğumuz bir konu. Niçin böyle? Çünkü yapılan çalışmalarda pek çok supplementin, yani bugün yemek yerine verilen supplementin aslında çok da fazla faydalı olmadığı, bunların ilaç gibi ya da

0: takviye günlük takviye olarak kullanılmaması gerektiğini vurguluyorlar. Yine bizler supplement alan hastaların sonrasında pankreas iltihabı, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ile bizlere başvurduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla gerçekten alınması gereken bazı supplementler dışında asla ekstradan işte protein tozudur, işte başka supplementlerin kullanılması şeklinde önermiyoruz. Mesela karaciğer hastalarına enginar haplarının önerildiğini görüyoruz. Taze enginarı yemek varken enginar hapının bir işe yaramayacağını söyleyebilirim size rahatlıkla. Onun haricinde yine magnezyum, kalsiyum, D vitamini ya da C vitamini haricinde de çok fazla ekstra bir supplement almamanız gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yerine ne yapabiliriz? Bunun yerine bizim elimizde çok güzel gıdalar var. Bir kere taze sebze, meyve tüketerek, fermente gıdaları tüketerek, özellikle kırmızı mor renkli sebze ve meyveleri tüketerek antioksidanlarımızı yerine koyabiliyoruz. Vücut zaten gerekli olanını alıyor, gereksizini de atıyor. Gereksiz yere alınan bu ek gıdaların size faydasından çok zararı olabilir. Bu nedenle doğru hekimlerce doğru gıdaların verilmesi çok çok önemli.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şuranın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Uğur Dündar da ifade vermek üzere adliyeye gitti. Yeni Parti, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin Meclis Başkan Vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, bu kez Yeni Parti'de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangını

0: Yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis'le ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. İtalyan ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton ile Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Adana Ceyhan yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: deyince vatan.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel İstikbal'le.
3: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yine beraberiz. Bugün farklı bir konuyla beraberiz diyemeyeceğim. Aslında çok sık karşılaştığımız, pek çok insanı ilgilendiren, pek çok çifti ilgilendiren bir konuyla beraber olacağız. Kısırlık, yani bizim tıp dilinde infertilite dediğimiz. Konuğumuz Profesör Doktor Bora Coşkun. Kendisi kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Merhabalar Serkan Hocam, çok teşekkürler.
1: Sevgili Bora benim için çok önemli bir insan. Çok eskiden beri tanışıyoruz ve sevgili Bora'nın çok güzel ve farklı bir özelliği var. Pek karşılaşmayacağınız. Bir de yine Doktor Buğra Coşkun var. Sevgili Bora'nın ikiz kardeşi. O da kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı. Tabii teknik olarak birini davet edebiliyorduk stüdyoda. Belki ilerleyen dönemlerde ikinizi de beraber alıp daha farklı söyleşilerde yapabiliriz inşallah diyorum.
2: Tüm dinleyicilerimize çok selam olmalı.
1: Bugünkü dinleyicilerimiz konumuz kısırlık ve yardımcı üreme teknikleri. Bora Hocam bugün bunlarla ilgili bilgi verecek. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım hocam. Kısırlık nedir? Klasik soru.
2: Aslında bakarsanız çocuk sahibi olamama durumu. Ama onu şöyle değerlendirmek lazım. Yaşa göre birazcık değişiyor. Kısırlık tabirini kullanmak için 35 yaşa kadar 1 yıl, 35-37 yaş arası 6 ay, ondan sonraki sürede 3 ay içinde herhangi bir şekilde çocuk sahibi olunamadıysa burada kısırlık durumundan söz edebiliriz. O zaman artık devreye yavaş yavaş sizin gibi üroloji hocalarımız, bizim gibi kadın doğum hocalarımız devreye girmeye başlıyor.
1: Evet, şimdi tabii kısırlık deyince çifti ilgilendiren bir durum. Sadece kadını veya sadece erkeği değil. Faktörler neler olabilir, buna neden olabilecek kadın ve erkekte? Aslına özellikle bugün tabii kadınlardan konuşuyoruz.
2: Aslına bakarsanız burada oranlar eşit. Kadını ilgilendiren oranlar yaklaşık %30-35, erkeği ilgilendiren oranlar da %30-35. Tabii burada bir %30 boşluk kalıyor aslında. Bu %30 boşluk da aslında bugünün teknolojisine adını koyamadığımız, hastalarımızda çok tanıdık gelecek, hocam her şey normal ama niye olmuyor diyen hastalar bunlar. Maalesef tabloyu ortaya koyduğumuzda süreçlerin %35'i kadın, %35'i erkek faktörüyle ilerliyor.
1: Evet. Şimdi hocam tabii ki tıpta ilerlemeler bitmiyor. Benim asistanlığımda ben sizden yaş olarak büyüğüm maalesef. Benim asistanlığımdaki teknoloji tekniklerle şu an sizin için de aynı şey geçerlidir tabii ki. Çünkü zamanla beraber çok ciddi yeniliklerle karşılaşıyoruz. Çok da ciddi ilerlemeler var. Şimdi halk arasında hep tüp bebek deniyor ama biz ona tabii genel olarak yardımcı üreme teknikleri olarak isim verelim. Bu yardımcı üreme teknikleri nelerdir? Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Aslında çiftler doğal yolla gebe kalamadığında işte tabi olarak yardımcı yöntemler devreye giriyor. Çok basit haliyle söylersek yumurta, sperm ve bunun sonucu oluşan bir bebeğin rahme yerleşmesi gerekiyor. İşte biz bu yumurtanın büyümesine destek olabiliyoruz. Spermle döllenmesine destek olabiliyoruz. Ve en son rahme yapışmasına destek olabiliyoruz. Tabii sohbetimizde derinlere ineriz birazcık izin verirseniz Serkan Hocam ama temel hatlarıyla çocuk sahibi olmanın her basamağında bugün bir katkıda bulunabiliyoruz.
1: Evet. Bu hani diyoruz ya aşılama yöntemi, tüp bebek yöntemi, ne bileyim mikro enjeksiyonlar bunlar nedir acaba? Bununla ilgili bir bilgi verirseniz.
2: Şimdi insanoğlu normalde tek yumurta büyüyüp, tek yumurta çatlayıp, tek yumurtadan tek bebek üstüne kurulu bir biyolojisi var. İşte aşılama da aslında biz gene doğal bir yumurta büyütüp bu yumurtanın çatlamasını sağlayıp sadece spermleri belli bir şekilde bir ayıklamadan bir yıkama işleminden geçirip daha çok spermin oraya ulaşmasını sağlıyoruz. Aslında aşılama dediğiniz doğal yolla gebe kalmanın bir basamağı gibi düşünülebilir. Doğal yolla gebe kalamayan çiftlerde yumurta büyüyüp çatlamıyorsa ya da sperm hareketliliği bir miktar düşükse çünkü aşılamada rahmin içine girip spermi biz verdiğimiz için bir 10-15 santimlik mesafede kazanıyoruz. Doğal yolla gebelik ay başına yaklaşık %8 civarındadır. Aşılamayı masaya getirdiğimizde bu %15'e çıkıyor. Tüp bebeğe geçmeden önce de birçok çift bu sayede gebe kalabiliyor. Aslında çok basit bir metot. Yumurtayı ultrasona büyüdüğünü takip ediyoruz. Genelde çoğu zaman ağızdan haplarla büyütüyoruz. Ardından da sperm hazırlayıp enjekte ediyoruz. Aşılama da mutlaka denenmesi ve tavsiye ettiğimiz bir grup. Ama bazı konular var ki aşılama maalesef çaresiz kalıyor. O zaman da devreye tüp bebek tedavisi geliyor.
1: Genel olarak başarı nedir hocam?
2: Aslında aşılamanın başarısı yaklaşık %15 civarında. Tüp bebeğin başarısıysa tabii ki yaş burada bir numaralı önemli konu. Onu biraz detaylı da açabilirim. Ama toplam tüm yaşları masaya getirirsek %40 civarında diyebiliriz.
1: O zaman tüp bebek daha başarılı ise aşılama denemeden uygun olan hastalarda tabii tüp bebek yapmak mantıklı mı?
2: Aslında şöyle mantıklı, bazı grupta 35 yaşın üstünde tüplerde tıkanıklık varsa, spermde çok ciddi bozukluk varsa, yani doğal yolla gebelik ve aşılamada şans yoksa tabii ki de direkt tüp bebeğe gitmek lazım. Ama bütün koşullar uygunsa çiftlerin %15'i de aşılamayla gebe kalacak. Bu insanlarda da gereksiz yere acele edip gereksiz yere tüp bebeğe de kaymamak lazım.
1: Peki genelde biz de hani bazı hastalarımıza sperm donduruyoruz ama siz de yumurta donduruyorsunuz. Hangi hastalarda bunu yapmak doğrudur?
2: Şimdi aslında yazılım çok farklı çalışıyor Serkan Hocam, kadın ve erkek vücudunda. Kadınlarda belli bir rezerv var ve günden güne tükeniyor ve bu depodaki yumurta sayısı bir gün bitecek. Bittiğinde buna menopoz diyoruz. Erkeklerde ise bir rezerv yok. Sperm üretiliyor ve süreç öyle her ay devam ediyor. Bizim merkezimizde gördüğümüz en ileri baba yaşı 74. Yani 70'li yaşlarında bir erkekte bile sperm üretimi devam edebiliyor. Evet. İşte kadınlarda belli bir rezerv olduğu için ve belli bir depo olduğu için bu deponun tükenme eğilimi başladığında, yani burada çok kritik eşik bir yaş var, 37. 37 yaştan sonra çok ani bir düşme yaşanıyor. O yüzden ultrason ve çok basit birkaç kan testiyle, ki buna AMH testi deniyor. Çok basit bir kan testi ve ultrasonla yumurtasının azalma gördüysek hemen. Ama normal şartlarda 37 yaş üstüne çıktığımızda yumurta saklamak ve dondurmak için ideal bir dönem denenebilir.
1: Yani yumurta dondursanız bile ama menopoza kadar yine kullanılabiliyor onlar, hatta değil mi? Veya ne kadar saklanabiliyor yumurta?
2: Şunu söyleyeyim. Yumurtanın saklandıktan sonra zamanı durdurmuş oluruz aslında. Yani 20'li yaşlarında bir kadının yumurtası dondurulduysa, bunu 40 yaşında bile kullansa gebelik başarısı 20'li yaşların başarısı. Hmm. O kadar kıymetli bizim için. Saklamanın da bir yılı yok. Dünyada, Amerika'da saklanılıp da kullanılan en eski yumurta 39 yıl.
1: Ah maşallah.
2: 39 sene sonra kullanılıp gebe kalan bir anne var. Türkiye'de benim bildiğim kullandığımız en eski dondurulmuş 21 yıl. Yani burada bir zaman mevhumu yok.
1: Anladım.
2: Bunlar saklanıldığında zamanı durdurmuş gibi, kullandığınızda o günün yüksek koşullarıyla kullanılmış oluyor.
1: Yani o zaman evet süre çok iyi de hangi yaşta aldıysak o yaşın yumurtası gibi,
2: evet,
1: davranacağız.
2: Aynen öyle.
1: Vallahi süpermiş, çok iyi. Peki bir de cerrahi sperm arama yöntemleri var. Hani bizler de bazen dahil oluyoruz. Bunları ne zaman deniyoruz?
2: Bazen değil, siz başroldesiniz Serkan Hocam. Orada çok mütevazi davranıyorsunuz. Net söyleyeyim. Maalesef bize başvuran çiftlerde tabii tedaviye başlamadan önce temel bazı testler istiyoruz. Rahimde mi bozukluk var? Yumurta mı azaldı? Spermde mi sorun var? Bunları tamamlamadan anlatmamak lazım. Ve çiftlerin üçte birisinde mutlaka spermle ilgili sorun çıkıyor. Eğer ki dışarıya doğru alınan testlerde, sperm alınan bakılan testlerde sperm bulunamadıysa, sizin gibi kıymetli üroloji hocalarımız direkt cerrahi yöntemle kanallardan elde edebiliyor. Ve gerçekten çok yüksek başarı var burada. Yaklaşık olarak %20-25 civarında hastamız bizim merkezimizde de spermden cerrahi yöntemle alınan hastalar olabiliyor. Bunlarda elde edilen sperm testlerinde sperm yoksa bile kanallardan bulunup gebe kalma ve çocuk sahibi olma şansı var.
1: Evet, aslında iltifat ettiniz, teşekkür ederim, ama spermi bulmak daha kolay, gerisi daha zor. İşlemi yapıp hamile bırakabilmek daha zor bir şey. Onun için size daha büyük yükümlülük düşüyor aslında. Bir de hocam şunu sorayım, genetik analizle ilgili, hani biz de yapıyoruz bazen. Siz ne zaman genetik analize ihtiyaç duyuyorsunuz?
2: Şimdi önce bir anne babanın genetiğini konuşmak lazım. Ardından bir de yaptığımız bebeğin embriyonun genetiğini konuşmak lazım. Toplumda maalesef %4 civarında herhangi bir şekilde genetik kromozomal bir bozukluk her çiftte saptanabilir. Tabii yumurta erken yaşta tükendiyse, spermde de problem saptandıysa bu genetik bozukluklar daha aşikar olabiliyor. O yüzden bu tip tedavilerin ilk basamaklarından biri de mutlaka kromozom sayımı dediğimiz, vücutta herhangi bir genetik hastalık var mı, anne babanın genetiğine bakmak. Ama embriyonun genetiğine girmek çok çok daha kıymetli. Çünkü burada yaşa bağlı bazı rakamlar verebilirim. 25-28 yaş civarında %70, 30'lu civarında %50, 40'lı yaşlarda %10 sağlıklı embriyo buluyoruz. Hmm. Yani 40 yaşında bir tüp bebek yaparsak yaptığımız her 10 embriyodan biri sağlıklı gelecek. Aslında toplumumuz bunu biliyor. İleri yaşlarda tüp bebek başarısı düşüyormuş diye, ama niye düşüyor'nun cevabını vermiş olayım. Yaş arttıkça aslında başarı şu sebepten düşüyor: sağlam embriyo bulmak zorlanıyor. Sağlam embriyoyu bulduğumuzda başarı gene çok yüksek. 40'lı yaşlarda %10'lara kadar da düşüyor bu sayı.
1: Çok merak edilebilecek bir soru sorayım hocam. Gebelik takibiyle ilgili. Normal yoldan gebe kaldı veya herhangi bir yardım üreme tekniğiyle gebe kaldı. Takipte bir farklılık var mı?
2: Aslında takipte bir farklılık yok ama sonuçlarda birazcık bir farklılık var maalesef. Çünkü tedavi gebeliklerinde maalesef tansiyon, şeker, gebelik sürecinde kanama ve doğum sürecindeki komplikasyonlar bir miktar daha fazla gözükebiliyor. Tabii bunu bilerek hazırlıklı yola çıktığımız için bu hastalığı çok özel şekilde takip
1: Evet.
2: ediyoruz. Ama aslına bakarsanız ultrason sıklığı, bebeğin büyüme trendi ya da doğum şekli de aynı şekilde. Yani tüp bebek bebekleri de gayet güzel normal doğumla doğabilir. Ama bu süre zarfında biraz daha dikkat etmek lazım. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Kilo mesela buna. Tüp bebek annenin biraz daha özenli davranması lazım. Egzersiz, spor gibi konulara normal anne adaylarından biraz daha eğilmesi lazım.
1: Yani bu tarz gebeliklerde hem hekimin hem de annenin biraz daha dikkatli ve özverili olması gerekiyor o
2: Kesinlikle,
1: zaman.
2: kesinlikle hocam.
1: Hani daha değerli demeyelim. Sonuçta bütün bebekler değerlidir ama teknik olarak daha
2: Teknik
1: değerli
2: olarak.
1: belki zor olduğu için tabii ki. Hocam aslında yaş faktörünü konuştuk. Şimdi onu da sorularıma yazmışım sorayım diyeyim ama şimdi onu geçelim onun için. Zor bir soru soracağım. Zor bir soru. Daha önce yardımcı üreme tekniği yapıldı tüp bebek. Başarılı oldu veya olmadı.
2: Tamam.
1: Kaç kez daha yapabiliriz?
2: Açıkçası 12 denemeden sonra 13. de gebe kalan hastamız oldu. 15'ten sonra 16'dan da.
1: Ha sayı yok yani öyle
2: Sayı
1: mi?
2: yok ama bu da en önemli konu şu. Hep ben bunu da söylüyorum. Aynı şekilde denendikten sonra onlar artık deneme sayısının artması gibi olmuyor. Yani aynı metotlarla gitmemek lazım. Çünkü tüp bebekte yumurta toplamak, sperm hazırlamak, embriyo hazırlamakta çok güncel yeni teknolojiler var. Artık günümüzde özel kameralı sistemlerle embriyoları dölledikten sonra mikro kameraları gün gün takip edip oda sıcaklığıyla hiç buluşturmadan takip edebiliyoruz. Bu cihazlar yapay zekaya tamamen entegre. Daha ana rahmine transfer etmeden önce yapay zekalı elemelerden geçirebiliyoruz. Burada başarısız denemelerden ders çıkarmak çok önemli. Çünkü ortada gebelik edinemeyen bir deneme varsa ya sperm faktörü iyileştirilmesi lazım. Ne bileyim kötü alışkanlıklar varsa bunlardan kurtulmak, kilo varsa zayıflamak, laboratuvar koşullarını iyileştirmek. Aslında deneme sayısından şunu kastediyorum ben. Daha iyi, daha kontrollü. Bu ara çok popüler gençler kullanıyor. Kendinin en iyi versiyonuyla yola çıkmak lazım. Koşullar değiştikçe denemelerin bir sınırı yok. Dediğim gibi 10, 15, 16. denemede bile gebe kalan hastalarımız oldu.
1: Peki ya şöyle bir gösterge olabilir mi? Aslında biraz değindiniz ama bir kere iki kere yaptık başarısız oldu. Üçüncü de olacak veya deneme sayısı arttıkça başarı oranı düşer diyebilir miyiz?
2: Tam tersine deneme sayısı arttıkça başarı oranı artacağı %100. Çünkü orada birçok faktör var. Bugün açıklayamadığımız faktörler de var. Çok kaliteli, genetiği iyi bir embriyo bile genç yaşta bazen negatif çıkabiliyor. Geçen hafta bir dünyada tüp bebeği ilk defa yapan 90 yaşında bir hocanın bir dergi için yazdığı editöre mektup vardı. Orada çok güzel bir şeye değinmiş. 20'li yaşlarında bir çift tüp bebeği de negatif olduğunda karşımda oturduğunda peki hocam neyi değiştireceğiz diye sorduğunda elim ayağım dolanıyordu yıllarca. İçimden hep şunu söylüyordum demiş. Madem değiştireceğimiz bir şey var baştan niye yapmadık? Orada cevabı şöyle buldum demiş. Her seferinde yeni embriyo koyuyoruz. En baştan embriyoyu değiştireceğiz zaten. O yüzden her denemede yeni bir embriyo ve bu embriyonun gebelik şansı tabii ki de var. O yüzden çiftlere söyleyeceğim konu şu. Kesinlikle bir sınır koymasınlar kendilerine. Yumurta var olduğu sürece ve sperm var olduğu sürece umut vardır.
1: Peki hocam, bir de erkek tedavisinde de yine kadınların tedavisinde de popüler bitkisel kaynaklı ilaç demeyeyim ama takviye edici gıda dediğimiz ürünler var.

0: Siz her hastaya bunları uyguluyor musunuz veya hangi hastalara gerekli veya takviyeci gıdalar içinde özellikle önerdiğiniz bir şekil gıda var mı?
1: Şimdi tabii ki her ilaç gıda kökenli maddelerden üretiliyor aslında ama kontrolsüz şekilde olmaması lazım bunun. Çünkü bir dönem çok popülerdi, soğan suyu, kürleri gibi bitkisel şeylerde beklenmedik kötü sonuçlara gidiyor. Ama günümüzde kanıtlanmış, hani yumurta için söyleyebilirim, koenzim küten, glutatyon gibi, çinko gibi moleküller ya da sperm için selenyum gibi. Siz de katkıda bulunmak isterseniz keyifle dinlerim hocam. Ama faydasından emin olduğumuz elementler var. Ve bunları içerdiğini bildiğimiz gıdalar var. Bu gıdaları mutlaka tabii olayı kombine götürmek lazım. Süreçte her hastayı mutlaka diyetisyen kontrolünde düzgün bir beslenme modülü ve saplementle gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü insan vücudu bir bütün. Çiftlere hep söylediğim bir şey var. Ben dünyanın en iyi bebeğini yapsam da sonunda sizin vücudunuza emanet edeceğim bunu. Ben dünyanın en iyi bebeğini yapsam da genel vücut sağlığınızın da iyi olması lazım. Herhangi bir şekilde bir bağışıklık bozukluğu, bir tiroid bozukluğu, bir CRP yani inflamasyon yüksekliği, vücutta bir yangının olmaması lazım. O yüzden her şey çok kıymetli kişinin kendi vücut sağlığında ve burada supplementler ve diyet inanın laboratuvar kadar önemsiyoruz.
0: Evet, ben aslında bunu uzatmayayım çünkü daha önceki bir programımızda bunlardan bahsettik
1: Süper.
0: erkeklerle ilgili. Onun için zamanımızdan almayalım. Ama tabii ki tek başına olmamakla beraber ve %100 olmamakla beraber bu tarz ürünlerin de erkeklerde de katkıları var. Tabii bir de hocam bu yardımcı üreme teknikleriyle ilgili genel halk hep tüp bebek tüp bebek diyor ama şunu sormak istiyorum. Çoğul gebelik olayı fazla oluyor normal gebeliğe göre. Bunu nasıl adlandırabiliriz veya bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Aslında tesadüfen olan çoğu gebelikler değil çoğu. Çünkü embriyoları laboratuvarda hazırladıktan sonra bunları biz rahme yerleştiriyoruz. Ve Sağlık Bakanlığı'nın çok net bir prosedürü var. 35 yaşın üstünde ya da başarısız 3 deneme varsa o zaman 2 embriyo transferine geçebiliyoruz. İşte bu tip çiftlerde 35 yaşın üstünde ya da genç yaşta 3 kere başarısız deneme varsa 2 embriyo transferi yapıldığı için çoğul gebelikler çok daha fazla gözüküyor. Ama tek embriyo transferi yapılan çiftlerde ikiz oranı normal toplumdan fazla değil. Tüp bebekte elimizde böyle bir imkan olduğu için ve başarısız denemelerden çiftler bazen çok yıpranıp yorulduğu için tutunma şansını ve başarıyı arttırmak için tabii ki embriyo sayısını arttırdığınızda gebelik oranı artıyor.
0: En fazla kaç iz olabiliyor hocam?
1: Aslında hukuki olarak ve bilimsel olarak ikinin üstündeki transferleri istemiyoruz. Çünkü başarı artsın diye 3 embriyo koyduğunuzda bu sefer bu gebelikler çok yüksek riskli gebeliğe giriyor.
0: Evet.
1: Ve 20'li haftalarda kayıp oranları çok artıyor. Annede sorunlar artıyor. O yüzden gebelik şansı artsın diye de ikinin üstüne ne olur çıkmamak lazım.
0: Evet, o zaman hem embriyoları ya da işte gebelik ürünlerini hem de anneyi tehlikeye
1: Korumak
0: atmış
1: lazım.
0: oluyoruz. Peki şu var tabii ben biliyorum da hani dinleyicilerimiz de öğrensin diye. Bazen işte 300-400 oluyor. Siz onu ikize düşürmek istiyorsunuz. Hangisini alıp hangisini bırakacağınıza neye göre karar veriyorsunuz?
1: Aslında
0: Kişinin isteği mi önemli? Anne mi söylüyor yani?
1: çok zor kararlar. Allah kimseyi böyle sınamasın. Yani çünkü iki transfer yaptığınızda da onlardan biri tesadüfen tek yumurta ikizi olup ayrıldığında işte 300, siz 3 koymasanız da başınıza geliyor. Burada tabii ki öncelikle genetik test önemli. Şimdi embriyodan genetik olarak sağlıklı olmayan varsa zaten ondan vazgeçmek gerekiyor. Onun dışında rahime yerleşim pozisyonu ve tabii ki mesela tek yumurta ikizleri çok daha riskli. 2 artı 1 şeklinde söyleyeyim. Bir tek yumurta bir ayrı bir embriyo varsa tabii ki onları düşürmek lazım. Bunlar tabii ki çok zor kararlar. Ama şükürler olsun günümüzde Sağlık Bakanlığı gerçekten dünya literatüründe yönetmeliği olan çok az ülkeden biriyiz. Çok iyi bir adım attı ve çok doğru bir adım attı. Buna sınırlandırma getirerek. Günümüzde artık 300 gebelikler o kadar az gözüküyor ki. Yani düzgün bir mevzuatla, düzgün bir tıbbi uygulamayla bundan kaçılabiliyor şükürler olsun.
0: Bir de hocam şöyle bir inanış var bazı kesimlerde. Bu tüp bebek ya da yardımcı üreme tekniklerinden sonra genetik anomali riski daha fazladır diye. Doğru mu?
1: Yok tam tersine işte seçme imkanımız olduğu için, sağlıklı bebeği koyma imkanımız olduğu için bilakis daha da az gözüküyor hatta. Onun dışındaki oluşan embriyolarda toplumdaki oranla aynı ama hazır embriyolar dışarı alınmışken ve seçilebiliyorken tabii ki transfer planlanacaksa sağlıklı embriyo koyup bu konulardan kaçınabiliriz.
0: Bir de aslında biraz bahsettik gebelik takibinden ama çoğul gebelik olunca

0: Belik takibinde ne gibi farklılıklar var?
1: Tabii ki bu gerçekten çok riskli bir sürece götürüyor bizi. Bir kere doğum zamanı bile değişiyor. Normalde ideal zaman 37 haftadır tek gebeliklerde. Çoğu gebelikte 35 haftayı baz alıyoruz. Ve bebekler tabii düşündüğünüzde 2,5 kilo 3 kilo olduğunda 2 bebek 6 kilo annede kocaman bir kanın yarattığı baskı riski, basınç hissi. O yüzden erken doğum oranı artıyor. Tansiyon, şeker oranları hepsi artıyor. Çoğul gebelik varsa kontrol sıklığı, ultrason sıklığı ve takip sıklığı çok değişiyor. Bu gebelikleri çok ciddi şekilde yakın takiple götürmek lazım.
0: Peki çoğul gebelikte de normal doğum olabilir mi? Onlara sezaryen mi yapıyorsunuz?
1: Ben de ikiz kardeşiz Buğra Hoca'yla. Biz de normal doğumla doğmuşuz. Annem şu an 42 yaşındayız. 40 sene önce normal doğum başarmış. Orada mevzu şu aslında. Bebeklerin pozisyonuna bağlı. İki bebek de baş aşağı geliyorsa ve haftalık uygunsa çoğul gebelik sezaryen sebebi değil. Ama bebeklerden biri en azından baş aşağı değilse tabii ki o zaman mecbur sezaryen masaya geliyor. Ama her iki bebek de baş aşağı ve haftaları kilolara uygunsa tabii ki de normal doğum denenebilir.
0: Yani teknik olarak tek ya da iki bebek ya da üç
1: Sezaryen
0: bebek
1: sebebi değil.
0: olması çok büyük farklılık yaratmıyor.
1: Yaratmıyor.
0: Peki hocam, programımızın iyice sonuna yaklaştık. Şimdi şunu sorayım size o zaman kapanıştan önce. Bu konuyla ilgili işte kısırlıktan, yöntemlerden bahsettik. Ne gibi bir mesaj vermek istersiniz sevgili dinleyicilerimize?
1: Aslında en önemli şey zamanı kaçırmamak lazım. Çünkü tabii bahsettik kadınlar belli bir rezervle yaşıyor ve maalesef günümüzde erken menopoz toplumda çok daha yaygınlaşmaya başladı. Ya da maalesef eğitimle beraber, iş hayatıyla beraber evlilik yaşı çok ilerledi. Çocuk sahibi olma yaşları birazcık toplumsal ileri kaydı. Ve doğurganlık hızları çok ciddi düşüyor. Tüp bebeği şey gibi görmemek lazım. En kötü ihtimalle tüp bebek yaparız gibi görmemek lazım. Çünkü yıllar çok hızlı geçiveriyor. Hadi dediğimizde sperm sonuçları kötüyse, yumurta kötüyse tüp bebek bile yapamıyoruz. Vereceğim mesaj şu. Mevcut durumunu bilmek en önemli şey. Gebelik planlamasını ertelesek bile bir sperm değerlendirmesi, bir yumurta sesi değerlendirmesi, buna göre aksiyon almak en önemli şey. Rahat davranıp ve süreci geciktirip 35'li 40'lı yaşlara bırakmamak çok önemli. O yüzden maalesef son dönemlerde biraz çok kaydı anne olma yaşı. Ben çok tasvip etmiyorum açıkçası.
0: Evet.
1: Bakıyorum klinikte gebelerimizin yaş ortalaması bile 36-37'lere dayandı. İlk defa dünyada 40 yaş üstü tüp bebek sayısı 20 yaş üstüyü geçti. O yüzden birazcık bu konuda farkında olup yaşı biraz
0: Evet,
1: ertelemeyi
0: kesinlikle
1: bırakmanın.
0: haklısınız. Geç evleniliyor.
1: Çok çok.
0: Çevresel faktörler, beslenme faktörleri bunlar da hep etkiliyor doğurganlık oranlarını maalesef. Onun için sevgili dinleyicilerimiz, tavsiyemiz her şeyin doğalı önemlidir. Gecikmeyelim. Hepimizin sağlıklı bebekleri, çocukları olsun inşallah diyelim. Sayın Bora Hocama da çok teşekkür ederim verdiği bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, lütfen merak ettiğiniz konuları yazınız. Prof. Dr. Serkan Altinova sayfama Instagram. Biz de değerlendirelim. Bununla ilgili değerli konuklarımızı çağıralım. Bir programımızın sonuna daha geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altinova. Yapımda Burak Erdem Çelik. Ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Ekonomi gündeminden başlıklarla. Bugün enerji konuşacağız ve programın sürekli dinleyicileri aşinadır. Salı günleri sıkça konuştuğumuz bir konudur. Özellikle Barış Sağlam'la birlikte rüzgar enerjisi meselesi, özellikle offshore projelerinin hayata geçmesiyle bu alanda çok büyük bir atılım yapacağımızı sıkça vurguluyoruz. Biz de bugün artık işin başındaki kişilerden biriyle, suyun başı demek olmayacak, rüzgarın başındaki
2: diyebiliriz, evet.
1: Diyebiliriz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin kamu ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Ebru Arıcı'yı ağırlıyoruz stüdyomuza. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Elbette sevgili arkadaşım Barış Sağlam'la birlikte ağırlıyoruz. Hoş geldin.
3: Hoş buldum.
1: Şimdi başta da söyledim, biz sıkça konuşuyoruz bu rüzgar enerjisi meselesini özellikle. Ve offshore projelerin hayata geçmesiyle birlikte bir atılım yapacağımızı da hep vurguluyoruz burada. 2026 içinde rüzgar enerjisinde bir atılım yılı haberleri görüyoruz ama gerçekten öyle bir atılım yılında mıyız? Ne yapıldı bugüne kadar? Hangi noktadayız?
2: Aslında şöyle, rüzgarın yolculuğu 1998 yılında başlıyor. İlk yap işlet devret projelerle Çeşme'de başlıyor. Daha sonra Bozcaada ile devam ediyor. Ama 2005 yılında yenilenebilir enerji kanunu çıktıktan sonra bu ve buna bağlı teşviklerin getirdiği katalizör etkisiyle beraber aslında artmaya başlıyor. Bunları neden anlatıyorum? Bu atılım aslında biz başlamıştık. Her sene bu atılımın farklı bir yönünü yaşıyoruz. Burada o bahsettiğim teşvikler 2020 sonuna kadar olan teşvikler 2021'in ortasına kadar uzatılıyor ve biz o zaman zaten olabildiğince yatırımı fire vermeden devreye almış durumdayız. Çok kaba hatlarla şunu söylersek, işte 98'de başladı ama 2005'te sadece 19 megawatt kurulu gücümüz var. Ama bugün geldiğimizde bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi açıklamasıdır, 15.100

0: 22 megawatt kurulu gücümüz var. Bu neye denk geliyor derseniz, işte Türkiye'nin toplam kurulu gücü 125 binlerde. Ben böyle biraz rakam konuşmayı seviyorum, kusura bakmayın. Neye denk geliyor? Kurulu gücün yaklaşık %12'sini tüketiminde, üretiminde %12'sinin rüzgardan karşılanması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu zaten bugüne kadar geldiğimiz nokta. Bu tabii şöyle de var, biliyorsunuz bir taraftan deniz üstünün de olduğu YEKA ihaleleri var. İşte deniz üstü YEKA'yı zaten siz bahsettiniz. Karasalda YEKA ihalelerimiz var. Bu sene 6.sı düzenlenecek ve her sene yapılıyor. Bir taraftan da son dönem hayatımızda olmazsa olmaz dediğimiz, bütün dünya ile beraber takip ettiğimiz ve lisanslara ders ettiğimiz depolamalı santrallerimiz var. Yine çok kabaca şunu söyleyebiliriz. 15 bin megawatt kurulu gücümüz %12 diyoruz ama bir taraftan da şu anda izin süreçleri devam eden yaklaşık 25 bin megawatt projemiz daha geride var. Burada 2026 yılında yapılacak olan karasal yakalar yok ve deniz üstü kapasitesi yok bu rakamın içinde.
1: Peki potansiyel bununla sınırlı diyemeyiz herhalde, değil mi? Yani potansiyeli, daha doğrusu bir ölçme imkanı var mı
0: Şimdi şöyle,
1: rüzgarda?
0: potansiyele baktığımızda 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar ve güneş enerjisi için potansiyel atlaslarını yayınladı. Bunu aslında bakanlığın resmi sitesinden de ulaşabiliriz. O dönem için sadece rüzgar için potansiyele baktığımızda Türkiye'nin potansiyelinin 48 bin megawatt olduğu düşünüldü.
2: Burada yani potansiyel var, bunu biliyoruz elbette, ama bunun sizin tarafınızdan ticari olarak ne kadarı gerçekleştirilebilir buluyorsunuz? Çünkü bazı projelerin maliyetleri çok çok yüksek, özellikle yerleşim alanları sarplığı dolayısıyla.
0: Doğru. Şöyle, ama 2007 rüzgar enerjisi potansiyel atlası diyordu ki, şu kabule göre yapılmıştı. 1450 metrenin üzerinde rüzgar türbünü olmaz. Belli kısıtlardan temizlenmiş alanlarda, ama biz Türkiye'de 10.000. megawattımızı 2700 metrede devreye aldık. Çünkü rüzgar türbininde teknoloji değişiyor. Farklı rüzgar sınıfları için üretimi artırmak anlamında kanatların büyüdüğünü zaten hep eminim dinleyicilerimiz de görüyordur o şeylerde, tırlarda taşınan kanatları. Yani ilk santralde kanat yarıçapı 22 metreyken biz şu anda 110 metreleri konuşuyoruz. Dolayısıyla dev güçlere gelmiş durumda. Şu anda da yani bu resmi olarak yayınlanmadı ama potansiyel olarak baktığımızda sadece karasalda 150 bin megawatt rüzgar potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu potansiyeli şöyle düşünmeyin, rüzgarın varlığıyla belirlenmiş bir potansiyel değil bu. Rüzgar santrali kurulabilecek alanlar, kısıtlarından temizlenmiş sahalardan bahsediyoruz. Şu an kurulu gücümüz 125 aslında.
2: Yatırıma uygun sahalar.
0: Yatırıma uygun sahalar. Tabii ki yatırım dediğimizde sadece rüzgarın varlığı yeterli değilse, burada çünkü şebeke altyapısı, tüketim noktalarına yakınlık gibi pek çok konumuz var. Bunun deniz üstündeki karşılığına gelmek istersek de, Dünya Bankası ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre 75 bin megawattta deniz üstünde potansiyelimiz var. Bizim orada da biliyorsunuz işte kara sularımız, yine orada da belli kısıtlarımız var. Zaten bu potansiyelimizin İlk 1000 megawatt içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 aday YEKA alanı ilan etti. Şartname taslağını yayınladı. Buna yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sitesinden ulaşabilir ve 17 Ağustos'a kadar bu şartnameye ilişkin görüşleri ulaştırabilir durumdayız.
2: Hızlı bir soru soracağım. Burada şimdi bizim düşündüğümüzde deniz alanlarında çok daha fazla rüzgar var ve özellikle popüler kültürde deniz alanlarında çok fazla, imajlarda olsun, filmlerde olsun, yani popüler alanda çok fazla deniz üstünde santral görüyoruz. Türkiye'de bu kadar yavaş ilerlemesinin mali, teknik hangi problemleri var ki bu kadar yavaşladı ve Türkiye'de,
1: ya da bürokratik.
2: Belki de evet, belki de bürokratik. Türkiye'de şu anda acaba offshore mu, yani denizde mi, yoksa onshore mu, karada mı daha etkili bir yatırım aracı?
0: Ya bu da şuradan baksak biraz daha doğru olur. Deniz üstündeki kapasitesi çok olan ülkelerde birincisi karasal arazi problemi var.
2: Evet, çok güzel,
0: yani,
2: doğru.
0: Yani dolayısıyla
2: Hollanda'yı düşünüyoruz mesela.
0: Hollanda'yı düşünüyoruz. Yani orada biz geçenlerde bir kamu kurumlarıyla beraber bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Belki bahsederiz orada da bu tarım arazileriyle beraber ikili kullanım için. Orada ki şeyde bizim evet %30'unu karşılıyor ama toplam zaten kurulu gücü 12.500 megawattlar. Dolayısıyla orada biraz bu iş çaresizlikten doğuyor. İkincisi şöyle dramatik bir gösterge daha söyleyebilirim. Yani örneğin Almanya'nın yaklaşık 80.000 megawatt kurulu gücü var karasalda. Ama işte kapasite faktörü dediğimiz, yani sonuçta bunlar kesintili kaynaklar. O mekanik sistemden ne kadar yani enerji elde ettiğinize bakarsanız %25'lerde. Ama bizim şu anda karasalda %25'i kadar enerji. Bizde Türkiye'ye baktığımızda bu oranın %34, %35'ler olduğunu görüyoruz. Yani biz zaten birincisi verimlilik olarak daha üst seviyedeyiz. İki, yüz ölçümü olarak avantajlı durumdayız. Üç, bugün
2: dağlık alanlarımız daha fazla.
0: Bugün Trabzon'da da santral var, Bingöl'de santral var, Van'da santral var. Yani her tabii ki Ege ve Trakya için daha ekstrem olduğunu söylüyorum. İlk yatırımları da orada gördük ama o kanatların özellikle büyümesiyle beraber diğer bölgelerde de rüzgar üretimi, rüzgar santralleri kurulmaya başlandı ve buralardan da son derece verimli üretimler alınabiliyor. Yani ülke bu anlamda potansiyeli zaten yüksek. Anladım. İki, teknoloji bunu destekliyor. Üç, yerimiz var. Dört, bir taraftan üç tarafı denizlerle çevriliyiz. Evet, bu anlamda deniz üstü çok kıymetli. 5, bizim karasalda hali hazırda ulaştığımız bir sanayi ekosistemimiz var. Çünkü bu 2005 kanunu aynı zamanda yerli üretim teşviği de getirdiği için işte kule kanat jeneratör zaten çok uzun yıllardır ülkemizde üretiliyor. Aynı şekilde deniz üstü santraller için şartnameyi inceleyen dinleyicilerimiz görecek ki orada da bir yerlilikle ilgili bir teşvik var. Yani biz deniz üstü ekosistemini de sanayide yerleştirmeye çalışan bir teşvik mekanizması tanımlamış durumdayız. Çünkü karasalda bunu gördük, deniz üstüne neden olmasın dedik. Bir de şu anda biz tabii kendi ülkemizin gerçeklerinden bakıyoruz ama şunu da kabul etmek lazım. Biz evet 98'de başladık, 2005'ten beri çünkü biz enerjide dışa bağımlıyız. Bunu azaltmak için yerli ve milli kaynaklarımızı kullanmak dışında başka bir şansımız yok. Ama Avrupa'nın çoğunda biraz daha romantik sebeplerle başlamış şeyin artık özellikle yaşanan işte Rusya-Ukrayna savaşı en son
2: Hürmüz Boğazı
0: sıkıntısından sonra bu artık bir stratejik zorunluluk haline geldi. Biz erken yola başlamamızın avantajını görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de bu hali hazırda işte bu kadar devredeyiz, geride projemiz var derken dünya da buna gidiyor. Yani geçen sene 692 gigawatt proje devreye alınmış bütün dünyada. Bunun %86'sını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Bu %86'nın %98'i rüzgar ve güneşten oluşuyor. Yani herkes artırıyor.
2: Soruda bir kısım vardı, o da şu maliyet. Maliyetler karada ne kadar, Türkiye için konuşuyorum. Denizde ne kadar? Yani çünkü bu da engelleyici faktörlerden birisi.
0: Yani şöyle, bu tabii ki ticari bir koşul olarak söylemiyorum ama bizim belli başlı kabullerimiz var. Bu başından beri burada, çünkü sadece türbin maliyetinden bahsetmiyoruz. Arazi edinim maliyetleri, inşaat maliyetleri, hat maliyetleri
2: şebeke
0: erişim maliyetleri gibi çok genel geçer hatlarıyla kabul ettiğimiz bir şey var. Şimdi megawatt başına 1.2 milyon euro gibi bir yatırım gerekliliğine ilişkin bir kabulümüz vardır. Aynı zamanda EPDK'da birim yatırım tutarlarını belli aralıklarla yayınlar. Burada deniz üstüne gittiğimizde bunun yaklaşık 2-2.5 katı olduğunu görüyoruz.
2: Bu çok cesaret kırıcı bir şey. Bir ticari işletme için.
0: Doğru, ama ne olursa olsun ya, birinci mantık şu aslında. Neden denizde daha fazla üretiyor? Pürüzlülük az. Yani günün sonunda en temel şeyi bu. Evet. Pürüzlülük az. Burada da iki sistemden bahsediyoruz. Birincisi Nearshore dediğimiz, aslında denize yakın 60 metre derinliğe kadar yapılan ve temelinin deniz tabanına oturduğu sistemler. Şu an evet dünyada da uygulanan bu. Çünkü diğeri dramatik olarak bundan, yani yüzen sistemler, bu yüzen platformlar gibi düşünelim. Evet. Yüzen sistemler çok pahalı olduğu için dünyada da en ekonomik ve yapılabilir olarak bu Nearshore dediğimiz deniz temeline bağlı yapılar oluyor. Burada da bizim zaten birincisi özellikle Ege tarafına bakarsak, evet belli kısıtlarımız var, bizim uluslararası karasularımız ya da bazı çevresel ve sosyal kısıtlar gibi, ama bir tarafından da baktığımızda orada zaten 60 metre derinliğe gideceğimiz yerde bu projeleri geliştirme imkanlarımız var. Zaten her şeyi geçtim, hiçbir şey yok, elinizde ölçüm de yapmadınız, görüyorsunuz ki zaten o deniz kıyısı da karada, yani Ege kıyılarında zaten en verimli santrallerimiz ilk gününden beri orada çalışıyor. Yani.
2: Güzel Ege rüzgarları.
0: Güzel Ege rüzgarları, evet.
1: Yani o zaman biz işte neredeyse her hafta şu offshore projeler, evet, işte şu yakalar sonuçlansın, offshore projeler de hayata geçmeye başlasın artık diyoruz. O kadar darlamayalım o zaman.
2: Evet, evet, yani, değil mi?
1: Cevabı yani çok da bir farkı. Yani hem daha maliyetli hem de hani üretim anlamında da çok ciddi bir fark getirmiyor anladığım
0: şöyle kadar. İşte Kuzey Denizi'nde %65 gibi çok ekstrem kapasite faktörleri var.
2: Çok fazla
0: oralardaki şey kaçınılmaz. Bizde de fark ediyor. Sadece şu pürüzlülükten sebep fark ediyor ki zaten yine şartnamede işte biliyorsunuz %40'a kadar bir ölçüm zorunluluğuyla gelmiş.

0: hiçbir şartname var. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Bu yapacağımız yerli ekosistem, bizim şu anda tersanelerimiz deniz üstü için çalışıyor zaten. Burada oluşturacağımız bu ekosistem sadece Türkiye iç pazarı için değil, ihracat odaklı da olacağı için buradaki kaslarımızın güçlenmesi hem istihdama direkt katkı sağlayacak, hem üretimimiz, yerli üretimimiz artacak, hem de bundan sonrası için bu ilk 1000 megawattı önemsemek lazım. Çünkü 2018 yılından beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı inanılmaz hassas bir şekilde çalışıyor. Bu kadar uzun yılların getirdiği çok iyi çalışılmış bir şartname var. Bunun başarı kazanması geri kalan güç içinde bizi aslında heveslendiriyor. Bir de her zaman evet işte pandemiden çok etkilendi. Emtia krizi sebebiyle ya da Hürmüz Boğazı yine etkiledi. Evet doğru, ama bunun dışında da şu var. Her geçen gün maliyetlerin aslında daha aşağıya düştüğünü de kabul etmek lazım. Evet. Teknoloji ilerliyor.
1: Verimlilik artıyor. Birincisi, maliyetler azalıyor.
0: Tabii ki. Türbin güçleri bir. Bugün 20 megawatt türbinlerden bahsediyoruz. Örneğin ilk kurulan türbin 500 kilowatt. Bugün konuştuğumuz türbin güçleri 8 megawattın üstünde. Evet. 10 megawattın üzerine çıkmış durumda. Yani siz ilk santraldeki 14 tane türbini söktüğünüzde bir tane türbin koyarak, ki çok popüler şu anda, yani 7 megawatt altın neredeyse konuşmuyoruz Türkiye'de, koyarak daha fazla, toplamından daha fazla verim elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu gelişme deniz üstünde de devam ediyor, karasalda da devam ediyor.
2: İkinci kezdir yerli üretime vurgu yapıyorsunuz. Hı-hı. Yani ayrı bir başlık açmanın zamanı, evet, geldi galiba onda.
1: Orada ihracat pazarımızı,
2: evet,
1: soracağım.
2: Evet. Yani hem üretimde, teknolojide iyi durumdayız anladığım kadarıyla, hem de ihracat yapmaya da başladık galiba.
0: Doğru, doğru. 2005'te dediğim gibi yerli üretilmiş ekipman kullandığınızda artı bir teşvik tanımlandı. Hı hı. Bu inanılmaz bir ekosistem altyapısı hazırladı. Çok uzun yıllarda bu 2021'in ortasına kadar devreye alınan projeler için geçerli olduğundan biz her dönem en güncel türbin modeli neyse onlarla ilerledik. Şunu da söyleyeyim bir dipnot olarak. Mesela Türkiye'de türbin yaşı 9.
1: Ama çok güzel.
0: Tabii ki, ve şöyle bir şey var. Şunu çok net söyleyeyim. Eğer biraz da bizim Türk refleksimizden de kaynaklı. Evet. Biz hep en son olanı almak hedefimiz olduğu için hep büyüyen teknoloji bizim ülkemizde de inşaat şeyde sahaya yansıyanlar bunlar oldu. Burada tabii bu yerli ekosistem gelişirken çok güçlü bir ihracat kapısı vardı. %95'ine kadar ihracat edildi. Yıllık 2.1 milyar dolarlık cironun olduğu sektörden başlıyor. Temelde Avrupa. Tabii gelişen zamanda bu sadece türbin için değil, tabii ki Uzak Doğu'nun özellikle pek çok sektörde olduğu gibi Uzak Doğu'lu üreticiler de artık ülkemizde.
1: Çin.
0: Ama tabii şunu çok net söyleyeyim. Bizim şu an en temel yerliliğimizi sağlayan, ki deniz üstü gibi hiç denenmemiş yerde bile yerliliği ortaya koyan şeyimiz ne? En büyük çıpamız ne? Yakalarımız. İşte bu sene de 1500 megawatt rüzgar yakası yapılacak. Yani yakalarımız yerlilik koşulunu istediği sürece bir şekilde yerli üretim bizde devam ediyor olacak. Yerli üretim, evet, iç pazar için yapıldığı kadar yine hala, çünkü farklı porsiyonlarda olsa da yerli üretim teşvimimiz devam ediyor. Aynı zamanda da ihracata destek oluyor. Ama küresel bir tabii ki ekonomik krizi yaşıyoruz biliyorsunuz. O küresel ekonomi, o %95 bu cirolar, evet, kan kaybı olsa da yine de güçlü bir ihracat gücümüz var.
1: Düzenlemeleri mi sorsak?
2: Ben şu Dünya Bankası'nın ek finansmanını sormayı düşünüyordum. Benim bilgim yoktu. Işık'ın yazdığı notlarla bilgim oldu. Geçen ay Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmak için 400 milyon avroluk ek finansman, evet, onaylamış Dünya Bankası. Nasıl bir katkı sağlar sektöre?
0: Şimdi birincisi, Dünya Bankası biliyorsunuz TİH'te çok yoğun çalışıyor zaten. Burada biz şunu kabul edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, biz yeni bir enerji mimarisi inşa ediyoruz. Elektrikleşme yaşıyoruz ve bir yeşil dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümü tamamlarken işte en temeldeki şebeke altyapısının da yeni yatırımlarla, hem yeni trafo merkezlerinin ve hatlarının yapılması, hem mevcut hatların iyileştirilmesi. Bunu
1: ve akıllılaşma, dijitalleşme.
0: Dijitalleşme. Yani şunu da söyleyebiliriz. Tabii mesela Avrupa'da bizden daha kritik durumda bu grid dediğim şey. Yaşlanıyor sonuçta bunlarda. Evet. Ömürleri olan konular ve yatırım dediğinizde işte o potansiyelimizi işte devreye almak dediğimizde ne var? Enerji Bakanlığı'nın işte

0: yatırımı için de uygun bölge. Bunun direkt aslında tüketimin yüksek olduğu yere minimum hat kaybıyla, üretim kaybıyla ulaşması anlamı taşıyor. Zaten 2035 lansmanında da bu rakamlar açıklanmıştı. Tabii bu sene COP31 var ülkemizde. COP31 olmasaydı da zaten biz her sene yakaları yayınlamaya devam ediyorduk ama biz zannediyorum bu 2035 hedefimiz var, 120 gigawatt. Bunun da işte %40'ının rüzgar olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 48 gigawatt, geri kalanı güneş olacak. Bu 2035 hedeflerinde aslında tekrar bir revize edileceğini tahmin ediyoruz.
1: Peki yine bu ek finansmanla ilgili olarak, bu sadece santral yatırımları için kullanılacak bir ek finansman, yani şebeke, hat yatırımı, şebeke yatırımı, belki üretim ayağı.
0: Üretim ayağı hepsi için
1: oradaki yatırımlar için de kullanılabilecek bir finansman.
2: Düzenlemelerle ilgili neler gerçekleşiyor? Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz sizin de herhalde bu sürece katkınız oldu. Süper izinler döneminde başladı. Bu gerçekten çok sevindirici. Yatırım kararlarının daha hızlı alınacağı ve yatırım miktarlarının daha kolay sahaya iletilebileceği bir süreç başladı. Burada Türkiye'deki genel durum ne? Beklentileriniz ne? Bir de son dönemde hatırladığım kadarıyla imar konusu vardı.
0: Evet.
2: Bakanlık bu konuda neler yapacak, neler yapıyor?
0: Şimdi şöyle, süper izin aslında bu Avrupa'da da var. Ki Avrupa'daki izin süreçleri daha öncesinde örneğin Almanya'da 11 yıllara kadar uzuyordu. Almanya 11 yıllarda yatırıma geçme süresi 11 yıllar iken Türkiye'de bunun ortalaması 5.4 yıldı. Biz zaten nispeten hızlıydık. Ama onlar da dediğim gibi artık bu özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu iş aslında farklı bir
2: hayat
0: memat. Aynen öyle. Yani ben hemen bu savaşın sonrasında Almanya'ya gittim de insanların yüzüne sinmiş o mutsuzluğu ve demoralize olma halini görmüştüm. Buradaki süreçleri hızlandırmak için onlar da 2 yılla sınırlandıran süper permitting denen bir tavsiye kararı çıkardılar. Biz de eş zamanlı olarak bu süper izin olarak kamuoyuna yansıyan çalışmanın evveliyatı çok eski ama geçtiğimiz sene, geçtiğimiz cumada birinci yılı doldu. 24 Temmuz 2025 yılında 7554 sayılı kamuoyunda bilinen adıyla süper izin kanunlaştı. Bunun pek çok ayağı vardı, işte orman izinleri, bununla ilgili işte meralarda yaka alanlarının izinlendirilmesi, işte enerji Bakanlığına yetki verilmesi, doğa koruma, milli parklar gibi süreçler. Bunun diğer kurumlar uygulamadaki süreçlerin ÇED'e atıfta bulunan yani vardı ki ÇED zaten yönetmeliklerini çok önden revize etmişti. Bunun son ve en temel ayağı vardı. Bu en temel ayak neydi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na imar planı onama, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve iş yeri açma ruhsatı yetkisini veren düzenlemeydi. Bu tam birinci yılında geçtiğimiz cuma günü 24 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu çok kıymetli. Ne anlamda kıymetli? Zaten evet, şimdi geride o proje stoğumundan bahsediyoruz ya, rüzgar için. İşte 25 bin megawatt ama bunlar çok parçalı. Yani burada 300'ün üzerinde proje var. Hepsi imar sürecine girecek, hepsi ruhsat sürecine girecek. Bir de her ne kadar planlama yetkisi eş zamanlı olarak yerel idare dışında Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olsa da ruhsat yetkisi sadece yerel idarelerdeydi. Burada da birbirinden farklı çok uygulamalar vardı. Burada örneğin Sanayi Bakanlığı'nda sanayi alanlarını onama yetkisi var. Bu çok özelleşmiş projeler olduğu için bu yetkinin Enerji Bakanlığı'nca da yapılabilmesi, bu konu çok kritik, şu anlamı taşımıyor. Yani diğer yetkiler ölmedi. İsteyen yatırımcı Çevre Bakanlığı'na gidebilir. İsteyen yatırımcı yine yerel idareye gidebilir. Ama isteyen yatırımcımız da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda. Çünkü geçiş dönemi tanımlanmamış, yönetmelik yayınlandı.
2: Sonuçta uzmanlık alanı, yani doktorlarda olduğu gibi bu konunun tam olarak uzmanı yan kollarıyla birlikte Enerji Bakanlığı olarak belirlenmiş durumda.
0: Doğru, şöyle düşünün. Bizde bu yatırım bölgeleri çeşitlendiğinde, yani güneşte de rüzgarda da evet ilk Ege bölgesindeki idareler daha tecrübeli olabilir ama ilk defa giden ve belki de bir daha karşısına böyle bir yatırımın gelmeyeceği idareler var. Bunlara bir anlamda çok ciddi bir rehber niteliği de taşıyacak. Orada tanımlar da yapılmış durumda. Bu kanunun açıkçası en son ve en kıymetli ayağıydı. O da yönetmelik yayınlandı, yürürlüğe girdi. İsteyen yatırımcımız artık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na da imar ve ruhsat için başvuru yapabilir durumda.
1: Peki, şikayetleri alıp kapatalım o zaman. Son iki dakikamız
2: kısa olsun.
1: Yatırımcıların karşılaştığı, muhakkak karşılaşıyordur. Yani her sektörde çünkü evet. duyuyoruz bunu.

0: bunların dile getirilmesi önemli. Karşılaştığı en temel sorunlar nelerdir bu sektörde?
1: Ben şunu çok net söyleyeyim. Yani benim kişisel tarihimde sektörle bir, yani 98'de ilk rüzgar tübünü yapıldı. Ben 98'de mesleğe başladım. 2005'te kanun çıktı. Ben 2005'ten beri başta rüzgar ama yenilenebilir enerji çalışıyorum. Şununla karşılaşıyoruz tabii. Kimse rüzgara ve güneşe karşı değil. Ama olsun ama burada olmasın kısmı oluyor. Şunu çok net söyleyeyim. Bu ilk dakikasından devreye aldıktan sonra ki zamana kadar her noktası şeffaf yürütülen ve her noktasında gerekli dilek talep ve şikayetlerin işletildiği mekanizmalarla yürütülen yatırımlar. Çünkü bu projelerin finansmanı bir tarafı mutlaka uluslararası finansmana da dayanıyor. Dolayısıyla bu yatırım yaptım ve ben arkamı döndüm gittim olmuyor. Orada her işte 49 yılsa 49 yıl boyunca oradaki yerel hakla beraber yatırımların ayakta kalması gerekiyor. Rüzgar yatırımcısı burada rağmen bir proje yapmaz. Ben bugüne kadar görmedim. Hep uzlaşı içinde götürmeye çalışır. Burada şunun olması lazım. Biraz daha çok teşekkür ediyorum bu arada. Anlamak için biraz bize işte biraz kamuya ne olduğunu anlatmak için aslında gerekli iletişimi sağlanması gerekiyor. Siz de buna çok önemli bir katkıda bulunuyorsunuz. Şikayet etmemiş olayım, ben teşekkür etmiş olayım bu vesileyle.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. TÜREB'in, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin kamu ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Ebru Aracı'yı ağırladık. Tekrar teşekkür ediyorum katkınız
1: için. Ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi.
0: Barış Sağlam'la, gazeteci arkadaşım Barış Sağlam'la ağırladık. Barış, sana da çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ve bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kabuğuna, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri afro 12.000 BTU klima 28.999 liraya, Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: Ben büyüyünce astronot olacağım.
10: Ben veteriner olacağım.
11: Ben öğretmen olacağım.
12: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklamlar.
13: Gün ötesi.

0: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, üniversite adaylarının sınav maratonunun tamamlanıp sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih dönemi yarın itibariyle başlıyor. Yapılan tercihler her biri için yarınlarında dahil olacakları olası meslek dallarını belirleyecek. Geleceklerini şekillendirecek bu tercihlerinin gönüllerince gerçekleşmesini dilediğimizi söyleyelim. Tabii bu anlamda tercih belirleme sürecinde atacakları doğru adımlar belirleyici olacak. Bu nedenle çevrelerindeki kurumsal uzmanlık yararlanmalarının kendileri için önemli katkılar sağlayacağını da hatırlatmak isteriz. Bir kez daha hepsinin yolu açık olsun diyor. Biz de programımızın sonrası için yol almayı sürdürüyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kurumu, kamu tüzel kişiliğine haiz veri sorumlularının internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin ilke kararı aldı. Kararda internet ortamında yayınlanan belgelerde amacın gerektirmediği kişisel verilere yer verilmemesi, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak derit olarak yaraları sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur var dedi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa yardım ulaştırdı.

0: Gün Ötesi Ankara gündemi.
1: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy aktaracak. Doğancan Aksoy, merhaba.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ikinci iletişim şurasında konuştu. Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmede bulundu Erdoğan ve depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 6 Şubat depremlerinde hükümeti yıpratmak için devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını, sinsi operasyonlara karşılaştıklarını söyledi. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor dedi. Ahbap soruşturması ilişkin açıklaması bu yöndeydi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında hayati bir mesele olarak dezenformasyonu da nitelendirdi. Dezenformasyonla mücadeleyi de nitelendirdi ve bu noktada dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz dedi. Günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür uyarısını da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte yandan tabii ki bir taraftan da liderler diplomasi devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Irak Başbakanı Ali Zeydi Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la şu dakika itibariyle Beştepe'de görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külesi'nde resmi törenle karşıladı. Konuk başbakan tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı ve Erdoğan'la Ali Zeydi heyetlerine yalan isimleri takdim ettikten sonra görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'deki görüşmede güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Bu kapsamda çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanması da bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı'nın görüşmesinde.
1: Doğancan Aksoy, İçişleri Bakanlığı'ndan aranlara ilişkin yapılan operasyonlara ve sonuçlarına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamanın ayrıntılarında neler var?
2: Evet, operasyonlar aslında ardı ardına sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan bugün açıklamalar geldi. 75'inde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir operasyon vardı. Son iki haftada düzenlenen bu operasyonlarda 1628 şüpheli yakalandı. Bunların 846'sı tutuklandı. Yine siber suçlarla mücadele kapsamında 13 ilde 6 günde düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Ama bugün yine İçişleri Bakanlığı önemli bir operasyonu daha duyurdu. Bu operasyonda aslında yine suç ve suçlara yönelik olarak kırmızı bültenle aranan 27 kişi ve ulusal seviyede aranan 38 suçluya yönelikti. Bunlar yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dediğimiz gibi 27'si kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. 38'i ise ulusal seviyede aranıyordu. Bunlar yurt dışında bulundukları ülkelerden yakalandılar. Düzenlenen ortak operasyonlarda bir Türkiye'ye getirdiler. Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da bulunuyordu bu suçlar. Dediğimiz gibi tek tek yakalandılar ve Türkiye'ye getirdiler. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları da belirtildi. Ayrıca yine yakalananlar arasında Türkiye'de kamu düzenini tehdit eden İki yeni nesil organize suç örgütü üyesinin yer aldığı da belirtildi.
1: Doğancan Aksoy, son olarak Avrupa'da, İspanya ve Fransa'da devam eden orman yangınlarına müdahale edilmesi için Türkiye'den de ekipler yardım için yola çıktılar. Gelişme ilişkin ayrıntıları dinleyelim ve tamamlayalım.
2: Evet, ne yazık ki Fransa ve İspanya'da orman yangınları devam ediyor, sürüyor. Bu anlamda Fransa tarihin en zorlu orman yangınlarından biriyle karşı karşıya. Bunu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarından da görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo olarak nitelendirdi. Yine İspanya'da da orman yangınları nedeniyle 15 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İşte bu her iki Avrupa ülkesine de yardım eli Türkiye'den uzandı. Türkiye İspanya ve Fransa'ya yangın uçakları gönderdi. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da açıklamaları var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir ifadesini kullandı ve İspanya'nın ardından Fransa'daki yangınlara müdahale için de iki yangın söndürme uçağını gönderdi.

0: ettiğini belirtti. Bu noktada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da bir teşekkür geldi. Emmanuel Macron, Bakan Yumaklı'nın paylaşımını alıntıladı ve Türkçe paylaştığı mesajda teşekkürler Türkiye ifadesini kullandı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Doğan Can Aksoy. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğan Can Aksoy aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar MHP'ye Aksu.
1: Teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Oldukça yine yoğun bir gündem var. AK Parti MYK sonrası dün Ömer Çelik önemli açıklamalar yapmıştı. Son dönemde siyasetin önemli gündem maddelerinin başında terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılması olası adımların başında yasal düzenlemeler konusu var. Önümüzde nasıl bir süreç var? Kulislerde yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin neler konuşuluyor diyerek sorarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
3: Evet, artık terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşama ete kemiğe bürünüyor Mahfekir Aksu. Temennilerle, öneri raporlarıyla yürüyen bir sürecin çok ötesinde somut kanuni maddelerin hazırlandığı, taslakların ve hukuki iskeletin konuşulduğu yasal hazırlık evresi son aşamaya geldi diyebiliriz. Nitekim dünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da sözcü Ömer Çelik'in ince işçilik dediği yeni aşama masaya yatırıldı. Bu hafta içinde o ince işçilik de tamamlanacak ve mecliste yasa teklifinin görüşüleceği bir süreç yaşanacak. Ana hatlarıyla atılacak adımlar aslında belli. Birincisi, yapılacak yasal düzenleme kalıcı bir hukuki statü taşımayacak MHP'ye Aksu. Evet. Yani çıkarılacak yasa süresi belli, geçici, müstakil bir çerçeve yasa olarak tasarlanıyor. Bir kere çıkarılacak ve süreli olacak. İkincisi, bazı kesimlerde bir genel af beklentisi var. Yapılan değerlendirmeler çıkarılacak düzenlemenin bir genel af olmayacağını net olarak gösteriyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da zaten bunun altını çizmişti. Özellikle terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik af çıkarılacağı iddialarını net bir dille reddetmişti. Üçüncüsü, bu yasa minfesi, yani feshedilmiş örgüt mensuplarını kapsayacak. Zaten başından beri terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi ana ilke olarak vurgulanmıştı. Milli İstihbarat Başkanlığı başta olmak üzere ilgili güvenlik kurumları bu süreci an bir an takip ediyor. Resmi olarak bu şartın karşılandığı da sürecin olmazsa olmazlarından biri olarak öne çıkıyor. Dördüncüsü, devlet çıkarılacak yasayla kalıcı bir cezasızlık silsilesi oluşturmayacak. Yani denetimli serbestlik uygulaması istenen suçların niteliğine göre uygulanabilecek yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Geri dönecek veya hukuki süreçten yararlanacak alt kadrodaki teröristler için belirli bir denetim süresi öngörülüyor. Ayrıca siyasi haklar başta olmak üzere bazı alanlarda belirli sürelerle kısıtlamaların getirilmesi de yine işte o ince işçiliğin yapıldığı hususlar arasında bulunuyor. Beşincisi, örgütün üst düzey yöneticisi konumunda bulunan suça bulaşmış yaklaşık 200 kadar ismin bu yasal çerçevenin tamamen dışında tutulması yönünde, bunların Türkiye'ye dönüşlerine ya da hukuki kolaylıklardan yararlanmalarına izin verilmemesi öngörülüyor. Başka ülkelere gitmeleri konusunda da değerlendirmelerin yapıldığını belirtelim. Altıncısı da tabii hassas süreç. Bu sürecin çok tavsatılmadan, hızlı bir şekilde meclis tatile girmeden yasal çerçevenin çıkarılması planlanıyor ki birkaç gün içerisinde bu teklifin artık mecliste görüşülür hale gelmesi öngörülüyor. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vurgulamıştı. Bazen günde birkaç toplantı yapılarak düzenlemeye son şekli verilmeye çalışılıyor ki komisyonların zaten yaz döneminde de çalışmalarına devam etmesi yönünde bir karar çıkartılmıştı. Evet. Genel kurulda bu nedenle mesaisine devam edecek. Son bir not paylaşalım. En önemli hassasiyetlerden biri toplumsal ve siyasi uzlaşıyla bu düzenlemelerin çıkarılması hedefi var MHP'ye Aksu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu nedenle zaten siyasi partileri tek tek ziyaret etmişti. Şimdi o metnin siyasi partilerce kabul görmesi halinde ortak bir metin olarak meclise sunulması çabası bulunuyor. Elbette bu sürecin topluma en doğru şekilde aktarılması da önemli hassasiyetlerden biri.
1: Evet, Hakkı Kurban, geçtiğimiz günlerde TRT Haber'e özel açıklamalar yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Uçok gibi suikast sonucu katledilen isimlerin dava

0: dosyalarının yeniden masaya yatırılacağını açıklamıştı. Başkent'te konuya ilişkin ne tür hazırlıklar yapılıyor sorusuna hangi yanıtları vermek mümkün?
1: Evet, uzun yıllardır karanlıkta kalmış cinayetler mafyası ve olayları aydınlatmak için o dosyalar birer birer raftan indiriliyor.
0: Evet.
1: Faili meçhul suçlarla mücadele bürosu oluşturulmuştu, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. İşte o büroda zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 dosya titizlikle inceleniyor. Siz de vurguladığınız Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'de çok önemli detaylar paylaşmıştı. Bu büro oluşturulduktan sonra 28 faili meçhul cinayet aydınlatılmış ki çok kısa bir süre içerisinde tabii bu sonuca ulaşıldı. Bunların çoğu 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler. Bakan Gürlek net şekilde devlet mutlaka hesabını sorar ifadesini kullanmıştı. İşte uzun yıllardır ölümlerinin üzerindeki sır perdesinin aralanması beklenen isimler var. Bunlar yakın tarihe damgasını vurmuş sembol isimlerin dosyaları. Hala bu cinayetlerin arkasında kimlerin olduğu tam olarak aydınlatılmadığı için toplum vicdanında yaralayan karanlık olaylar olarak hala herkesin hafızasında tabii. Bakan Gürlek'in altını çizdiği bir noktayı özellikle vurgulayalım. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için oluşturduğumuz o büro suçlarla ve suçluyla mücadele konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyor demişti Bakan Gürlek. Kendisi de 680 dosyayı didik didik inceleyen başsavcılarla sürekli istişare halinde, özel bürodaki başsavcılar da ilgili Cumhuriyet Savcılıklarıyla koordineli şekilde bu çalışmaları yapıyorlar. Tabii bir parantez açalım. Çünkü zaman aşımı konusu da var. Değerlendirilen dosyalar zaman aşımına uğramamış dosyalar. O 680 dosya içinde merhum Uğur Mumcu'dan Çetin Emeç'e, Bahriye Üçoğa kadar bir dönem yaptıkları çalışmalarla, gazetecilikle, akademisyenlikle öne çıkmış isimler hakkındaki dosyalar. Dolayısıyla aydınlatılmaları son derece önemli olacak. Bir hususun da altını çizelim Mahfiye Keraksu. Bu dosyalar üzerinde tabii geçmişte gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmadığı anlamına gelmiyor. 1990'lı yıllar bunların yaşandığı dönemler. O dönemin teknik imkanlarıyla 2026 itibariyle kullanılan teknoloji ve imkanlar çok çok farklı. Dolayısıyla bu dosyalar bugünün artık modern kriminal ve dijital laboratuvar imkanlarıyla yeniden taranıyor. Varsa gözden kaçırılan detaylar ve ihmaller, bunları da giderecek tarzda o analizlerin yapıldığını belirtelim. Elbette sadece bu büro çalışmıyor. Bu konuda özellikle Cumhuriyet Savcılıklarının, emniyetin ve diğer güvenlik birimlerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da gerekli desteği de sağladığını söyleyelim.
0: Evet, son olarak Hakkı Kurban, siyasetin bir diğer gündem maddesi ise CHP kaynaklı yaşananlar. Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılıp parti kurmaları kulisleri bir hayli hareketlendirmişti. Yeni bir parti, yeni parti adıyla kuruldu. Böylece ana muhalefet partisi de değişti. Siyasette yönetimin yeni dönemin dengelerine ve şifrelerine ilişkin neler aktarırsınız?
1: Evet, yaz dönemi gerçekten siyasette ve özellikle muhalefette dengelerin ve safların değiştiği bir süreç oldu MHP'ye karşı.
0: Evet.
1: Görünen o ki bu değişim sadece parlamentodaki parti ve sandalye sayısının değişimiyle de sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde yerelde de bazı hareketlilikler ve geçişler gerçekleşecek. Ankara'da bunun işaretlerini net bir şekilde görüyoruz diyebiliriz. Tabii gözler yeni partinin kurulmasının ardından teşkilatlanma sürecine odaklanmış durumda. Malum ana muhalefet partisi rolünü üstlendi yeni parti. Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse çeyrek asırdır ana muhalefet partisi görevini üstleniyordu. 24 yıl aradan sonra o tablo değişti. Meclis Genel Kurulu'ndaki düzen de yeni bir hal almış oldu. Artık CHP'li vekiller DEM Parti ile MHP arasındaki koltuklarda oturacaklar. Zira 44 milletvekiliyle artık 5. parti konumuna düştü CHP. CHP sıralarına ise yeni partili vekiller geçti. 91 milletvekiliyle AK Parti sıralarının yanında boy gösterecek yeni partiler. Aslında CHP'den ayrıldıkları için oraya alışkınlar ama önlerinde yeni parti ismi yer alacak. Merak eden dinleyicilerimiz olabilir. Mecliste en fazla sandalye sayısı 277 milletvekiliyle AK Parti'de, yeni partinin 91, DEM Parti'nin 56, 46 milletvekiliyle MHP onları takip ediyor. 44 sandalye sayısıyla CHP var. İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nde 20 milletvekiliyle gruplarının bulunduğunu belirtelim. Tabii son bilgileri paylaşalım. Yeni ana muhalefet partisi bugün ilk grup toplantısını yaptı. Orada meclis başkan vekilliğine Tekin Bingöl seçildi. Yeni grup yönetimi belli oldu. O toplantıda Özgür Özel önemli bir uyarıda

0: milletvekillere. Geçmişteki tartışmaları bir kenara bırakalım. CHP yönelik iç polemiklerden uzak durun. Daha fazla ekonomik konusunu ön plana getirelim mesajı verdi. Son bir not paylaşalım. Yeni partinin logosu çok tartışılmış MHP Raksu. Hatta alkollü bir içkiyle anarak eleştirenler olmuştu. Yeni parti o logoyu değiştirecek. İlk kurultayda yeni bir logo gündeme gelecek. Onun için de bir yarışma açılması ve önerilere bakılarak o logonun değiştirilmesi planlanıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla budget'tan 100

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Tutar, stüdyo konuğumuz. Bercan Bey, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, yayınımıza. İyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyoruz, nasılsınız?
7: Sağ olun, sizleri sormalı.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yine yoğun bir gündem var. Tabii değişim hızına ayak uydurmakta, anlamakta ve yorumlamakta bir hayli zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz Bercan Bey. Öyle sanıyoruz ki dünya tarihinde de böyle bir döneme pek rastlanılmamıştır. Boeing ilk haftasında ülkemizde yapılan NATO zirvesinin ardından yazdığınız yazının başlığını siz de yeni Türkiye, yeni NATO ve yeni dünya atarak okuyucularınıza sundunuz. Evet. Buradan başlayalım mı? Yeni dünya, yeni Türkiye, yeni NATO tanımlamalarını açar mısınız daha anlaşılır olması adına?
7: Yani dünya sistemi herkesin bildiği gibi, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem, Yalta'da işte yani galip ülkelerin kurdukları bir düzen, küresel düzen. İngiltere, Rusya ve Amerika baş aktörleri. Hatta bazen Erdoğan sık sık bunu tabirini Dünya Savaşı'na kadar götürür. Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin kurduğu düzen şeklinde. Bir küresel statükü var. Belli ülkelere belli roller biçilmiş. Hatta 1835'lerde Tocqueville diye Fransız bir yazar var. O Amerika'da demokrasi kitabını yazmış. 1835'te şöyle diyor. Amerika'daki demokrasiyi falan incelerken, bu ülke diyor ileride çok gelişecek, büyüyecek. Dünyanın kaderine hükmedecek bir konuma gelebilir diyor. Ona bir de Rusya'yı ek. Yani Rusya ve Amerika diyor önümüzdeki yüzyılda, yani 19. yüzyılda dünyanın yarısının kaderine hükmedecekler falan şeklinde bir öngörüde bulunuyor ve doğru da çıkıyor. Şimdi onların kurduğu bir düzen var. Yani Rusya ve Amerika, işte Soğuk Savaş. Soğuk Savaş'ı galibiyetle bitiren bir Amerika var. Ondan sonra tek hakim olduğu dünyada 1991'den sonra 2001 yılına kadar kendine göre dünyayı yeniden dizayn etmeye başladı. Yani hem Rusya'yı dizayn etmeye başladı, hem Çin'i dizayn etmeye başladı. Çin'le serbest ticaret anlaşması imzaladı Amerika Soğuk Savaş'tan sonra 1994 yılında. Yani Çin'i tercih edilen ülke konumuna getirdi. Çin'e Amerikan sermayesi ve Amerikan teknolojisinin akmasına izin verdi. Çin'i yaptırımlarla, işte teşviklerle ve yatırımlarla yanına çekmeye çalıştı. Biz bunu küreselleşme diye gördük. 1990'larda işte dünya küreselleşiyor, küresel düzen şeklinde yeni bir sistem oluştu şeklinde bir kavram oluşmuştu, bir gerçeklik yaşadık. Bir de Rusya'ya yönelik bir politikası vardı. Rusya'yı da renkli devrimlerle kuşatma, çevreleme politikası. 1990'larda işte ilk şeylerde başladı. Balkan Savaşları, Kosova, Bosna soykırımı, yani Balkanların şekillendirilmesi, Doğu Avrupa, ondan sonra renkli devrimler Özbekistan'da, Ukrayna'da, Kırgızistan'da renkli devrimlerle Kafkasya'nın ve Orta Asya'nın şekillendirilmesine sıra geldi. Bu politika böyle devam ediyor. Yani Amerika tek hakim konumuna gelince Rusya'yı, kendinden sonraki iki büyük ülkeyi de yeniden şekillendirme, dünyanın geri kalanını da düzenlemeye başladı. Bu yetmeyince bu sefer 2001'de işte 11 Eylül saldırıları meydana geldi. 11 Eylül yani terör stratejisiyle bu sefer İslam dünyasını dizayn etme projesi devreye girdi Amerika'nın. Bunda da tabii sonuca ulaşabiliyor. ulaşılamadı. Yani tam istediği randımanı elde edemedi. 2008'den sonra Rusya baş kaldırdı. 2012'de 12'den sonra 2009'dan sonra da Türkiye o yeni sisteme falan baş kaldırmaya başladı. Çin 2013'te tek kuşak yol projesiyle kendine göre yeni bir rota çizmeye başladı. Yani Amerika'nın süper güç, tek güç, hakim güç olarak dizayn etmek istediği dünyaya önce Türkiye, sonra Rusya, sonra Çin'den itirazlar gelmeye başladı. Yani bu küresel statüko böyle devam edemez. Yeni bir küresel statükonun yeni bir hiyerarşinin oluşturulması gerekir şeklinde. Şimdi geldiğimiz aşamada Amerika yani bu tek süper güç konumunda diretmeye devam etti. Yani Gazze'deki soykırım olsun, İsrail üzerinden Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi, Irak Savaşı, Afganistan müdahalesi, işte Ukrayna Savaşı olsun ve Çin'le ekonomik savaş. Bu Trump'a kadar geldi. Trump'tan sonra Trump geldiğimiz noktada şunu diyor Amerika artık. Ben tek süper güç olarak dünyayı istediğim gibi dizayn edemedim veya sıkıntılarla karşılaştım. Bazı mesela önemli şeyler var, aktörler var. Türkiye'ye karşı stratejik anlamda kaybettim. Rusya'ya karşı askeri olarak sıkışıyorum. Çin'e karşı da ekonomik anlamda bazı aşmazlarım var. Şimdi bu üç ülkeyle yeni bir konsensus, modus vivendi diyebileceğimiz bir geçici uzlaşı konumuna geldi Amerika. Türkiye ile yani Türkiye'ye yönelik yumruğunu sıktı Biden döneminde biliyorsunuz. Yani 15 Eylül, 15 Temmuz darbesinde Türkiye yeniden yani Türkiye'yi zorla dizayn etmeye çalıştı.
6: Zaten siz de söylüyorsunuz ki hani dünya son birkaç senedir yoğun şekilde Türkiye'yi konuşuyor.
7: Evet.
6: Ve bu yeni dünyanın merkezinde ise Türkiye var.
7: Türkiye var. Kilit ülke Türkiye.
6: Peki siz kendi yazınızda da zaten bahsediyorsunuz. Türkiye mi çok güçlendi yoksa rakiplerimiz mi zayıfladı?
7: Zayıfladı evet. Yani hem Türkiye'nin güçlenmesi var, küresel gidişatı iyi okuyor Türkiye.
6: Evet.
7: Yani Amerika şimdi şimdiki mesela Marco Rubio Dışişleri Bakanı ilk geldi dedi ki dünya artık çok kutuplu bir sisteme geçti diyor. Yani bunu niye söylüyor Marco Rubio? Yani Amerika gene direksiyonda gene en önemli aktör. İşte ama dedi önceliğimiz bundan sonra Batı Yarımküresi, kendi hinterlandımız. Diğer bölgeleri ise dedi yani ikincil veya bizden sonra gelen önemli aktörlerle paylaşarak yöneteceğiz. Yani bu ne anlama geliyor? İşte Rusya kendi bölgesinde, Çin kendi bölgesinde. Yani Çin gene hedef seçiliyor da ama Çin'le Rusya'ya göre en önemli aktör Türkiye. Türkiye'nin yükselen gücünü, bölgesel ve küresel gücünü Amerika kabul etmiş durumda ve en mantıklı, kendisine en rasyonel gelen aktör olarak da Türkiye'yi görüyor. Yani hem Doğu Akdeniz'de hem Kuzey Afrika'da, Kızıldeniz bölgesinde, Körfez'de, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Doğu Avrupa'da, Ukrayna Rusya savaşında mesela o Batı Avrupa'da, Doğu Avrupa'da Türkiye'nin önemi çok öne çıktı. Orta Asya'da çok etkili bir güç. Güney Asya, Güney Müslüman ekseninde ta şeye kadar, Pasifik'e kadar uzanan bölgede yükselen bir güç konumunda. Yani Malezya üzerinde, Endonezya üzerinde, işte Bangladeş üzerinde, hatta Pakistan üzerinden, Orta Asya üzerinden de çok etkili bir güç. Şimdi bütün bu bölgelerde yani Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan bir nüfus sahası var Türkiye'nin. Kuzey-Güney ekseninden de baktığınızda Orta Asya'dan ta Yemen Körfezi'ne kadar, Afrika boyunuzuna kadar uzanan bir bölgede çok etkili bir güç. Ve bu gücün bypass edilemeyeceği de Suriye Savaşı'nda, iç savaşında ortaya çıktı. Yani o Suriye iç savaşını hatırlayın. 2015'lerde Rusya, Amerika, İran hepsi birleşerek Türkiye'ye karşı operasyon yaptılar. Suriye'de yeni bir dizayn kurmaya çalıştılar. Türkiye'yi bypass edemediler. Türkiye'yi bypass edemeyince bu sefer ilk önce Rusya ve İran Türkiye'ye

0: yanaştı. Ardından şimdi de mesela Amerika. Onun için Trump mesela Türkiye'yi takdir ediyor. Türkiye'nin gücünü takdir ediyor. Türkiye'nin ordusunu takdir ediyor. Yani Erdoğan'ın izlediği politika. Ama Erdoğan'ın politika izlerken böyle Amerika işte düşmanlıkla yapmadı bunu. Avrupa'ya düşmanlıkla yapmıyor. Yani Türkiye ne diyordu hep başından beri? Dünya beşten büyüktür. Yani bu ne anlama geliyor? Sizin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğunuz sistem adil değil. Veya hakkaniyetli değil. İşte yeni bir hiyerarşi tespiti lazım. Yeni bir diyelim statü tanımlaması lazım. Türkiye çünkü kendi tanımını yaptı. Eskiden Türkiye biçilen rol neydi, tanım neydi? İşte batılı seküler, Avrupa yanlısı, batı yanlısı bir ülke. Erdoğan geldi bu tanımı değiştirdi. Yani yeni bir tanımlama ve yeni bir tarif yaptı. Batı'nın yaptığı tarifi veya tahrifi yeniden düzeltti. Dedi ki biz aynı zamanda tamam Anadolu ülkesiz, seküleriz, batılıyız ama aynı zamanda Müslümanız. Aynı zamanda işte Orta Doğu da bizim coğrafyamız, gönül coğrafyamız içerisinde. Bosna da bizim ülkemizdir. Kafkasya da bizim ülkemizdir. İşte Kuzey Afrika'da, Libya'da bizim ülkemizdir. Somali'de bizdendir şeklinde bizim coğrafya tanımımızı hem kültürel anlamda hem coğrafi anlamda değiştirdi. Yeni bir tanım getirdi Türkiye. Bu yeni tanımla birlikte bunu tabii kabul etmeyenler üzerimize geldiler. Yani 2009'dan beri Türkiye'nin bu tanımına karşı çıkan, Türkiye eski gömleğine tekrar sıkıştırmaya çalışanlar her türlü yolu denediler. Yani askeri, işte ekonomik, siyasi, sokak hareketi, her türlü aklınıza gelebilir her türlü şeyi bunun içine sayabilirsiniz. Ama Türkiye boyun eğdiremediler. Boyun eğdiremedikleri Türkiye'nin yeni konumunu Amerika artık kabul ediyor. Yani Trump o anlamda yeni bir sayfa açtı.
1: Tam da şöyle diyorsunuz zaten yazınızda da işte bu yüzden Türkiye yeni dünyanın kilit ülkesi ve en kritik oyun kurucu aktörü.
0: Aynen öyle. Mesela Rusya için de çok kritik. Şimdi Rusya da kendi konumunu koruyabilmek için Türkiye ilişkilerini sürdürmek zorunda. Yani Rusya Türkiye'yi karşısına alarak Amerika ile mücadele edemeyeceğini biliyor. Çin Türkiye'yi karşısına alarak Rusya ile ve Amerika ile o küresel güç dengesini sürdüremeyeceğini biliyor. Hani Çin'in Türkiye'yi karşısına alması çok daha trajik sonuçlara yol açar. Çünkü Çin'in dünyaya açılan tek kapısı Türk dünyası. Yani Doğu Türkistan'dan sonra hemen Kırgızistan'a açılıyor. Kırgızistan'dan sonra da Orta Asya Türk dünyası başlıyor. Yani Türk dünyası ve Türkiye'nin Çin karşısında olduğu bir konjonktürü düşünürseniz Çin çok zorlanır. Sadece işte Çin denizinden, Malaka boğazından, Filipinler'den dünya açılabileceği bir kapı kalıyor. Rusya'ya bakarsanız Karadeniz üzerinden gene Türkiye'ye muhtaç.
1: Evet, bunlar çok önemli.
0: Amerika'ya baksanız o da Çin ve Rusya'ya karşı Türkiye'nin bu konumundan dolayı bu iki güçle mücadele etmek için Türkiye'yi yanına çekmek zorunda. Biz şimdiye kadar bunu biz de farkındaydık. Yani bizim devletimiz bunu eskiden de biliyordu. Ama yeni biz bunun nimetlerinden de faydalanmaya başladık. Yani evet. Değişen konjonktür o anlamda önemli. O yüzden kilit ülke olmak bize çok fayda sağlıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tabii devam ediyoruz. Özellikle birazdan aslında ABD-İsrail-İran savaşına değineceğiz ama öncesinde ev sahipliğini yaptığımız 36. NATO zirvesi bu yeni döneme nasıl etkilerde bulunacak? Öngörüleriniz nelerdir?
0: Yani NATO'nun tabii konsepti değişiyor. Amerika'nın yeni çizdiği küresel stratejide NATO çok kritik bir öneme sahip. Yani hem değeri düşüyor ama Türkiye'den dolayı da yani Türkiye'nin konumundan dolayı ancak NATO değerli olabiliyor. Öyle bir konsepti var şeyin Amerika'nın. Yani çünkü Amerika'nın Avrupa'ya ihtiyacı kalmamış halde. Yani eski küresel sistemdeki diyelim müttefikleri, en önemli müttefikleri Avrupa ile İsrail, Orta Doğu'da İsrail, Atlantik'in diğer yakasında da Avrupa'ydı. Şimdi Amerika'nın yeni işte benim önceliğim Latin Amerika, Batı yarım küresi politikalarında, yeni jeopolitik konumlanışında Avrupa'nın da İsrail'in de önemi eskisi gibi değil. O ağırlıkta değil. Yani yeni aktörler öne çıkıyor. Yani Avrupa'da Rusya daha fazla öne çıkıyor. Rusya'yla yani entegrasyon yapması, işbirliğine gitmesi Amerika için daha önemli. Çin'e karşı özellikle. Orta Doğu'da da İsrail ve Türkiye dengesi var. Türkiye, İsrail'e göre çok daha ağırlıklı bir konumda Türkiye. Yani bunu mesela Trump'ın açıklamalarında da görüyoruz. Suriye'yi Türkiye'nin taleplerine göre dizayn etmek zorunda kaldılar. Şimdi yeni bir format çekiliyor Irak'a. Orada da mesela gene Türkiye çok önemli. Körfez ülkelerinde ortada yeni bir gene bir forma strateji söz konusu. Suudi Arabistan, Pakistan ilişkileri olsun. Katar'la ilişkilerimiz zaten devam ediyordu. Kuzey Afrika'da da, Afrika'da hatta Afrika genelinde de yeni bir forma söz konusu. Kafkasya'daki yeni bir oluşum var. Türk Devletler Teşkilatı üzerinden Orta Asya'da yeni bir oluşuma. Bütün bu oluşumlarda Türkiye kilit aktör konumunda. Burada da yani İsrail sadece Orta Doğu'da değil, diğer bölgelerde de mesela Türkiye'yi frenleme üzerine bir politika izlediği için bu Amerika'nın tepkisini çekiyor. Amerika bir yerden sonra artık İsrail'e ve Avrupa'ya diyor ki siz eski

0: statünüzü kabul edin. Yeni konumlanışta siz eski sizin eski ağırlığınız yok. Ona göre davranın. Yani bunu da tabii o esvap değiştirirken yeni bir esvap, yeni bir jeopolitik elbise biçiliyor. Burada da tabii İsrail ve Avrupa en çok sızlanan kesim, evet, en çok şikayet eden kesimler. Türkiye öne çıkıyor. Yani istese de bunu kabul edecekler, istemese de, yani jeopolitik determinizm bunu gerektiriyor bir anlamda.
1: Evet, Mercan Bey, bölgemizde devam eden ve tüm dünyayı etkileyen ABD-İsrail-İran savaşında anlamakta güçlük çektiğimiz gelişmeler oluyor. Bu savaş zaten Amerika Birleşik Devletleri İran arasında devam eden müzakere süreci sırasında 28 Şubat sabahı başlamıştı. Geçen 5 aylık sürede İran'ın ABD'ye ve İsrail'e verdiği yanıt neredeyse tüm dünyayı şaşırttı. Bu 5 aylık sürecin sonunda savaşın hangi evresindeyiz? İzlenimleriniz nelerdir?
0: Yani savaşın bence entegrasyon evresindeyiz. Yani şu yani dünyayı şekillendirmede küresel güçlerin ağırlığı çok fazla.
1: Evet.
0: Bu küresel güçlerden kastım da mesela yani yeni dönemde yeni dünyayı şekillendiren 4 büyük aktör var. Rusya, Çin, Amerika ve Türkiye. Bu 4 aktörün taleplerine göre bölgeler veya işte küresel sahneler, atmosferler, ülkeler şekilleniyor. Şimdi İran'ın da sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Yani Orta Doğu'da mesela sisteme entegre edilmeyen son bölge İran'dı. İran'ın entegrasyonu Amerika için çok önemli. Yani hem Hazar Havzası'nın kontrolü için önemli. İran üst tarafına bakarsanız Hazar'ın işte doğusunda Türk dünyası var. Batısında da Kafkasya var. Yani o İran üzerinde, yani İran'ı tam kontrol anlamında demiyorum. İran'ı sisteme entegre etmekle, Amerika İran'la bir diyalog ilişki geliştirmekle, yani o bölgedeki nüfuz alanını Rusya'ya ve Çin'e karşı derinleştirecek, genişletecek. Evet. Yani Amerika İran'a bakarken sadece İran'ı görmüyor. Sadece İran Körfezi'ni görmüyor. İran'ın etrafındaki coğrafyayı da hesaba katmak lazım. Yani Körfez var, Hint Okyanusu var, Hazar bölgesi var, Türk dünyası var, Kafkasya var. Yani İran etrafındaki alanlar çok önemli Amerika için. Şimdi Hazar Havzası'nı ve Hürmüz Boğazı üzerinden Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde de Amerika'nın etkinliğinin artması küresel anlamda Amerika'nın Çin'le rekabetinde Amerika'nın elini güçlendirecek bir koz. Yani Amerika İran'a bakarken bu gözle bakıyor. Yani Amerika'nın derdi orada işte rejim yıkıp yeni bir rejim kurmak, liberal demokratik bir ülke yaratmak ve ülkeyi parçalamak falan değil. Eğer bu taleplerine mesela rejimi sıkıştırarak, yani rejimin tavrını değiştirerek ulaşabilecekse Amerika onda ısrar ediyor. Amerika'nın bu savaştaki kastı rejimi yıkmaktan ziyade rejimin tavrını değiştirmek. Yani rejimi Amerika ile ilişkiye girmek veya İran pazarını açmak, Amerika'ya açmak ve İran coğrafyası üzerinden Amerika'nın Kafkasya'daki Hazar bölgesindeki Hint Okyanusu'ndaki mesela şeylerine, operasyonlarına ortak olması veya destek vermesi. O anlamda ben İran'ın sisteme entegrasyonunda Amerika'nın çok ısrarlı olduğunu görüyorum. Mesela İran savaş istiyor, İsrail savaş istiyor. Trump'a bakıyorsunuz, hayır diyor, barışı kabul edeceksiniz diyor.
1: Evet.
0: Yani zorla İran'ı barışa, uzlaşıya zorluyor. Bunu Vietnam'da da yapmışlardı, başarmışlardı. Yani yoğun bir savaş dönemi geçirmişlerdi ama Rusya ile Çin'le anlaştıktan sonra Vietnam'ı barış masasına oturtmuşlardı. Aynı süreç bu sefer İran'da da yaşanıyor. Amerika o konuda da kararlı görünüyor.
1: Yani çok teşekkürler. Devam edeceğiz tabii sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bağcan Tutar'la söyleşimize devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.
5: Gün Ötesi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Tutar stüdyo konuğumuz. Kendisiyle dünya gündemine dair başlıkları değerlendiriyoruz. Bercan Bey, savaşla ilgili aslında bir girişte bulunmuştunuz. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırılarda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürülmüştü. Giriş meğer bu iddiayı doğrular nitelikte görünüyor. Tam da bu dönemde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Ukrayna'ya yapılan yardım ve Husilerle yürütülen operasyonlar nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığını doğruladı. ABD Başkanı Trump'ın bu savaş konusunda izlediği politikanın sonuna gelindiğine ilişkin bir beklenti doğru olur mu? Bu yaşananlar savaşın sonuna gelindiği beklentisi yaratır mı dersiniz?
7: Yani evet, yani kalıcı bir böyle yoğun bir savaştan ziyade Trump da zaten ona değinmiş, ateşkes yapıyordu ama biliyorsunuz işte bu bölgedeki ateşkes bildiğimiz ateşkesler gibi olmuyor. Ara sıra işte çatışmalar yaşanıyor, saldırılar falan böyle gözdağları şeklinde. O işte gemiye saldırdı, Amerika karşılık verdi şeklinde ama iki taraf da böyle yoğun bir şey istemiyor. Anladığımız şekilde bir savaş. Onu sadece İsrail talep ediyor ama yani bölge ülkeleri de bunun karşısında, özellikle Türkiye'nin tavrı çok önemli Amerika üzerinde. Yani Trump da bunu işaret etmişti. Bloomberg'de mesela savaşın donması ve yayılmamasının en büyük faktörlerinden bir tanesi Türkiye'nin izlediği politikaydı. Körfez ülkelerinin savaşa katılmaması. İsrail çünkü savaşı genişletmek istiyor. Yani Kafkasya cephesi açmak istiyordu. Afganistan, Pakistan üzerinden bir cephe açmak istiyordu. Körfez üzerinden bir cephe açmak istiyordu. Irak üzerinde, bu CIA Kürtleri üzerinden mesela bir cephe açmak istiyordu ama bütün politikaları aslında durduran Türkiye oldu. Trump da sonunda bunun ne kadar doğru olduğunu anlayarak mesela Erdoğan'a teşekkür ediyor. Teşekkür eden şeyleri vardı, açıklamaları vardı. O anlamda yani dediğim gibi Amerika'nın temel, Trump'ın temel politika savaşı derinleştirmek değil de rejimin tavrını değiştirip uzlaşmak, yeni bir diyelim yol, yeni bir sayfa açmak.
6: Evet, yine tam bu.
7: Rejim de bunu istiyor aslında.
6: Tabii.
7: Yani İran içinde bazı muhalif kesimler çok radikal davransalar da rejimin genel talebi de Pezeşkiyan'ın işte kalibafların falan genel tavrı da o yönde.
6: Evet Bercan Bey, yine tam bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine İran'a silah satmayacakları yönünde güvence verdiğini öne sürdü.
7: Evet.
6: Trump iki ülkenin İran'a askeri destek vermesinin kendi çıkarlarına olmayacağını savunarak böyle bir durumda bunun Rusya ve Çin için ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti. Trump'ın uyarılarının hedefinde olan Rusya ve Çin'in bu anlamda atabileceği olası adımlara ilişkin öngörünüz olur mu?
7: Yani Rusya ve Çin'i çok sıkıştırıyor Amerika. Yani İran savaşına girmeden önce de yani tek başına falan girmiş değil. Rusya'yla ve Çin'le danışmış. Rusya ve Çin şöyle demişler Amerika. Yani genel böyle şey ağzıyla anlatıyorum. Kahve ağzıyla diyelim. İran'da devleti yıkmayacaksınız. Rejimi değiştirmeyeceksiniz. Veya rejimi değiştirseniz de ülkeyi parçalamayacaksınız. Ama bizim hedefimiz, yani Trump'ın Çin'le, Rusya'yla İran savaşı konusunda uzlaştığı tek nokta İran'ın nükleer silahlardan arındırılması. Yani İran'ın nükleer programına son verilmesi konusunda Rusya ve Çin, Amerika sonsuz destek veriyor. Yani nükleer tesislerini yok edin, nükleer programını sonlandırın ama orada durun. Daha ileriye gitmeyin. Daha ileriye giderseniz işte İran'a istihbarat desteği veririz, askeri yardımlar yaparız şeklinde kırmızı çizgileri var şeyin, Rusya'nın da Çin'in de. Trump da zaten o konuda yani nükleer programını sonlandırdık, işte askeri tesislerini yok ettik, rejim değişti şeklinde kendine göre bir anlatımı var mesela İran savaşı ile ilgili açıklamaları. Trump'ın bu açıklamaları Rusya ve Çin'in talepleriyle örtüşüyor. Yani üç büyük ülkenin aslında İran operasyonunda aşağı yukarı işbirliği halinde hareket ettiğini görüyoruz. Yani Venezuela'da da bu vardı. İşte Çin vardı işin içinde, Rusya da vardı. Yani Maduro'nun alındığı

0: Gece yardımcısı Rodriguez, şimdiki geçici devlet başkanı, Rusya'daydı, Moskova'daydı. Yani büyük devletlerin birbirlerine böyle çok da onay vermedikleri bir operasyonu tek başlarına yapmadan sıkıntılara yol açıyor. Bir yere kadar izin veriliyor. Bir noktadan sonra da kırmızı çizgiler devreye giriyor. Bu anlamda Çin ve Rusya'nın böyle silah satışı konusunda ben temkinli davranacakları kanaatindeyim. Yani Siyonist lobi de var işin içinde. Bir de Amerika'nın da kendi kozları. O da Ukrayna Savaşı'nda mesela Ukrayna tarafına Rusya'nın istemediği silahları verebilir. Veya Çin'de işte Tayvan'ı mesela silahlandırabilir. Veya Çin Denizi veya Pasifik'i mesela Çin'e karşı oradaki ülkeleri istediği gibi böyle saldırgan bir konuma getirip silahlandırabilir. Yani birbirlerine karşı kozları mevcut. O yüzden anlaşıyorlar diyelim. Evet. Ve uzlaşı içinde hareket ediyorlar. Evet.
1: Bercan Bey, yorumlanmaya muhtaç önemli bir gelişme de Hazar Denizi'nde yaşandı. İran kendilerine ait ticari bir geminin Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Bu gelişme İran savaşının farklı bölgelere yayılma olasılığı var mı sorusunu getirdi. Sizin savaşın genişlemesi konusunda yorumunuz ne olur?
0: Yani savaşın biraz zor olur da Amerika'nın tabii şeyi var. Bu yani ekonomik ambargonun veya kuşatmanın yayılacağına işaret olabilir. Çünkü Hürmüz üzerinde o Umman Denizi'nde Amerika'nın bir kuşatması var. İran'a mal taşıyan ve İran'dan işte petrol yükleyen gemilerin Körfez'den çıkışına Amerika izin vermiyor. Yani bir ekonomik abluka var. Bir de tabii İran büyük bir coğrafya olduğu için 2 milyon metrekarelik bir coğrafyası var. 2 milyon metrekareye yakın. İşte Hazar üzerinden Rusya ile ve Kafkasya ile Türk dünyası ile ve Türk dünyası üzerinden Çin'le, Afganistan, Pakistan üzerinden Çin'le çok rahat ticaret yapabiliyor. İhtiyaçlarını oradan karşılayabiliyor. Şimdi bu saldırı biraz da Hazar'dan da İran'ın ekonomik anlamda kuşatılması sinyali diye okunabilir. Çünkü yani Umman Denizi'nden İran petrollerinin mesela işte tankerlerin çıkmasına izin vermiyor Amerika ama İran şeye geliyor. Kas Adası'na ve Çabahar Adası var hemen Pakistan sınırına yakın. Oradan o Çabahar Limanı'ndan mesela tankerlere yükleniyor petrol. Sınırı geçiyor. Pakistan'da Gwadar Limanı var. Gwadar'dan tankerlere yükleniyor. Amerikan ambargosuna takılmadan istediği petrolü istediği ülkeye gönderebiliyor. Yani öyle bir şey de var. Yaptırımların delinmesi konusunda ve yani İran'ın ekonomik anlamda kuşatılması ne kadar coğrafi anlamda zor olduğunu gösteren bir şey bu örnek. Bu Hazar Denizi'ndeki saldırı da yani o İran'ın ekonomik damarlarına yönelik bir uyarı olabilir yani saldırı.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında barışın önündeki en önemli engelin İsrail olduğunu görüyoruz Bercan Bey. Uluslararası Ceza Mahkemesi üye ülkeleri İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama talep eden başsavcının görevden alınmasına dair bir karar verdi. Evet. Bu süreçte bağımsız hakimlerin değerlendirmesi dikkate alınmadı ve oylama yönetiminde değişikliğe gidildi. Örgüt son günlerde izlediğimiz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündemindeydi. Bu gelişmeye ilişkin yorumunuz ne olur?
0: Yani siyasi atmosferde veya bürokratik veya yargı şeylerinde, sahnelerinde veya birimlerinde İsrail'in hala küresel anlamda güçlü olduğunu gösteriyor. Yani Siyonist lobi o anlamda güçlü. Avrupa siyasetinde de güçlü, küresel siyasette de işte Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerin seçiminde ve hakimlerin işte ait oldukları ülkeler üzerindeki etkisi biliniyor. Amerikan siyasetindeki etkisi biliniyor. Yani İsrail'e yönelik tepkide daha çok şeyden geliyor. Küresel kamuoyundan geliyor. Küresel kamuoyunun ve Avrupalı halkların, Amerikan halklarının siyaset üzerinde yaptığı bir baskı var. Ama o baskı hala bürokratik baskıya, netleşmeye, işte silah ambargosuna, yargısal, hukuksal anlamda ve uluslararası ceza mahkemelerinde işte çok rahat bir şekilde İsrail'in yargılanmasına, soruşturulmasına yol açmış değil. Yani bu da biraz onu gösteriyor. İsrail hala o küresel düzeydeki etkisini koruyor demek ki.
1: Evet. Son olarak bugün beklenen Trump-Netanyahu görüşmesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz dedi. İsrail'in son dönemde Türkiye aleyhtarlığında çıtayı yükseltmesi neyin işareti dersiniz?
0: Yani kaybeder. Yani o küresel gidişatı iyi okuyamadığını gösteriyor İsrail'in. Yani Amerika o kadar Türkiye'ye muhtaç ki. Yani İsrail'den çok daha fazla Türkiye. Pardon. Türkiye önemli. Amerika'nın çıkarları için bölgesel konumlanış açısından İsrail eski ağırlığını artık kaybetti. Yani istediği gibi böyle at oynatma şeyi dönemi geçti. Yani bölge anlamında post-Siyonist bir döneme giriyoruz. İsrail'in böyle Siyonist politikalarla bölgeyi şekillendirdiği dönemler artık geride kalıyor. Yani Amerika'da da post-Siyonist dönem başlıyor. Avrupa'da da başlıyor.

0: TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz ama aslında derin bir geçmişe ve anlamlı hikayelere sahip olan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir detay, geçmişteki insanların dünyaya nasıl baktığını anlamamıza yardımcı olur. İşte bu programda da bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugünkü konumuz, neden çay bizi rahatlatır? Toplumların kendine özgü kültürel ve sosyal rahatlama yöntemleri vardır. Her toplumun gelenekleri, yemekleri, içecekleri ve hatta selamlaşma kültürleri vardır. Peki hiç düşündünüz mü? Çay sadece bir içecek midir? Yoksa bir kültür müdür? Aslında çay birçok toplumda olduğu gibi bizde de bir kültürdür. Çay demleyelim mi cümlesi çoğu zaman sadece bir içecek hazırlandığını değil, aynı zamanda bir mola anını, bir sohbeti ve bir sakinleşme sürecini ifade eder. Bu cümleyi duyduğumuz anda bile bir rahatlama hissederiz. Ortamın gerginliği azalır, insanlar biraz daha yavaşlar, biraz daha gevşer. Peki bu rahatlama hissi sadece psikolojik midir? Hayır, aslında fizyolojik bir yönü de vardır. Siyah çayda bulunan bazı bileşenler, özellikle kafein ve L-teanin adlı amino asit, beyin üzerinde farklı etkiler oluşturur. Kafein uyanıklığı artırırken, L-teanin zihinsel sakinlik ve gevşeme hissine katkı sağlayabilir. Bu iki etki bir araya geldiğinde kişi hem dinç hem de daha dengeli bir rahatlama hissedebilir. İşte bu yüzden çay sadece bir içecek değil, hem kültürel hem de biyolojik bir rahatlama ritüeli haline gelmiştir. Belki de bir bardak çay sadece susuzluğu değil, günün yorgunluğunu da hafifletiyordur. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim'i Ankara'da ağırlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den gönderilen uçaklara teşekkür etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
2: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlayan 2. İletişim Şurası'nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çeken Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı'yla duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi.
3: Bizler iletişim yüzyılı vizyonu çerçevesinde iletişim politikalarını milli kapasitenin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. Bu alanda insanlık olarak en ağır imtihanlarımızdan birini yakın zamanda Gazze'de verdik. Gazze bir yanda işgalin ve zulmün hedefi olurken diğer yanda hak ile batıl arasındaki anlatı mücadelesinin en çetin cephesine dönüştü. TRT'mizin ve Anadolu Ajansımızın Gazze'den dünyaya ulaştırdığı hakikati defalarca sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini, meşru müdafaa kisvesi altındaki propagandasını ters yüz ettik.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Beştepe'de görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Konuk başbakan tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. Erdoğan ve Ali Zeydi heyetlerinde yer alan isimleri takdim ettikten sonra görüşmeye geçti. Beştepe'deki görüşmede güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçiriliyor. Bu kapsamda çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecekleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Aralarında sadece Ergen ve Sangu derneğe bağışta bulunduğunu söyledi. Cepkin, Haluk Levent'e hep şüpheyle baktığını dile getirdi. Gülben Ergen de Gazze için verilen konserin gelirlerinin bile akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl bu kez Yeni Parti'de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesai ile devam edecek. Mecliste perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak, cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nın gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alındı. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni adımların atılması da gündemdeydi. Ayrıca iki ülke dışişleri bakanlıklarına bağlı diplomasi akademileri arasında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. 2020'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. 3 tutukluya nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlamaları yöneltildi. 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 4. operasyondaysa 18 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Tıp programlarına girebilmek için sayısalda en az 50.000'inci olmak gerekiyor. Hukukta 100.000, öğretmenlik ve mühendislik bölümlerinde de ilgili puan türünde 300.000'e girme şartı sürüyor. Yüksek

0: Öğretim Kurulu tarafından bu yıl üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program açılacak. Yeni programlar 2026 tercih kılavuzunda yer alacak. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileriyle mobil güvenlik gibi alanlarda ilk kez öğrenci kabul edilecek. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gürcistan'da 51, Almanya'da 7, Belçika'da 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da birer kişi yakalandı. Böylece 27'si kırmızı bültenli, 38'i ulusal seviyede aranan 65 kişi ele geçirilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1,5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 1628 şüpheliden 846'sı tutuklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kuruluşlarının kişisel veri paylaşımına düzenleme getirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre gerekli durumlarda asgari düzeyde kişisel veri paylaşılacak. Gerekli olmayan verilere yer verilmeyecek, maskeleme, anonimleştirme gibi tedbirler uygulanacak. Kamu kuruluşlarının paylaştığı kişisel veriler belirli bir süre yayında kalacak. Süre sonunda silme, yok etme veya anonim hale getirme gibi işlemler yapılacak. Düzenleme hali hazırda yayında olan kişisel verileri de kapsıyor. Hukuki dayanağı olmayan paylaşımlar internet ortamından kaldırılacak. Kurul kararında sınav sonuçları, kura sonuçları gibi duyurular için daha güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. E-Devlet üzerinden yapılacak duyuruların daha uygun olacağına dikkat çekildi. Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu rakamı daha ileri seviyelere taşıyacaklarını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız dedi. Bakan Bolat, Ankara'daki Irak-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.
1: Türkiye ile Irak özellikle son 55 yılda çok büyük atılımlar gösterdiler. İnşallah kendileriyle birlikte bütün gücümüzle çalışacağız ve Türkiye-Irak ilişkilerini çok daha iyi yukarı noktalara, seviyelere taşıyacağız. Türkiye-Irak ticaret hacmi 17 milyar dolar seviyesindedir. Hatta 2022 yılında Covid'den sonraki süreçte ve enerji fiyatlarının çok yükseldiği dönemde 24 milyar dolara kadar ticaretimiz yükselmişti. Türkiye'nin dış ticarette 5. En büyük ortağı konumunda olan Irak ile Türkiye arasındaki ticarette inşallah orta vadede 30 milyar dolarlık bir hacme ulaştırma konusunda kararlıyız.
0: Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, yarın Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Amerika kıtasında da Kanada'nın yanı sıra komşusu ABD'de de orman yangınları yayılıyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan küle döndü. 1300 görevli alevlere müdahale ediyor. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'daki yangınlara müdahale için iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil,

İhtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakan Yumaklı'nın paylaşımını alıntılayarak "Teşekkürler Türkiye" mesajını sosyal medyada yayımladı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının üzerinden 5 yıl geçti. Yanan 1284 konut ve köy evi bir yıl içinde yeniden yapılarak sahiplerine teslim edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının 5. yılında yaptığı paylaşımda "Yüreğimize ateş düşüren yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. "Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var" dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. Ablukayı sürdüren Amerikan ordusu son olarak 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, ek olarak 2 ticari gemiye baskın yaptığını duyurdu. Umman'ın ise İran'a Boğaz'ın yönetimi için ortak mekanizma kurulmasını önerdiği iddia edildi. Buna göre İran tek başına kontrol sağlamayacak, kıyıdaş ülkeler ortaklaşa ve işbirliği içinde olacak. İki ülkeden de konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev ve Moskova hava saldırılarıyla birbirini hedef alıyor. Ukrayna, Rus ekonomisine yönelik saldırılarına devam ediyor. Bu kez de Moskova bölgesinde Rus e-ticaret devi Wildberries'e ait depo hedef alındı. Ancak drone başka bir firmanın deposuna isabet etti. Bölgeden dumanlar yükseldi. Çehov kentinde de bir fabrika vuruldu. Bu tesisten de yoğun dumanlar yükseldi. Rusya ise Ukrayna'nın Sumi bölgesine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. 7'si çocuk, 19 kişi yaralandı. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiyi vurması da Kremlin'in gündemindeydi. Bu İran'a yapılmış bir saldırıdır denildi. Açıklamada Ukrayna daha önce de kuzey akım doğal gaz boru hatlarına saldırı yaptı. Hazar boru hattı altyapısına saldırarak Kazakistan'a zarar verdi ifadesi yer aldı. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. 90 yaralı varken 30 kişiden de haber alınamıyor. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı. Binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim'i Ankara'da ağırlıyor. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Hakkında arama kararı bulunan 65 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den gönderilen uçaklara teşekkür etti. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklama yaptı. Özen, Salah transferinin ekonomik gerekçeler nedeniyle şimdilik rafa kalktığını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray ise Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slavko Vinčić kariyerini noktaladı. Sloven hakem, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev yaparak tarihe geçmişti. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

0: Yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 15, İstanbul, Muğla ve Trabzon 22, Edirne, Sakarya ve Samsun 20, İzmir 25, Antalya 30, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Konya ve Sivas 12, Van, Ağrı ve Malatya 17 ve Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılıp ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında 300-600 gram çikolatanın kilosu 299 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Reklamlar. Soralım bakalım. Bireysel emeklilik sisteminde doğru fon seçimi konusunda vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli? Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Hicran Aktaş Coşar'a sorduk.
4: Bu soru için çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve bahsetmek istediğim bir konu aslında. Bireysel emeklilik sisteminde 390 adet çok farklı risk seviyesinde fon var. Bu kadar fon arasından katılımcılarımızın doğru fon seçmeni, doğru zamanda yapması, doğru bir zamanlamayla yapması çok çok zor. Çok çok önemli bir, iyi seviyede bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. Buna katılımcının risk algısı,

0: katılımcının yaşı, yatırım dönemi, tercih ettiği yatırım dönemi, diğer harcamaları da işin içine girince bu karar çok çok daha fazla zorlaşıyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlığı bu seviyede olmayan katılımcılarımız için emeklilik şirketlerinin sunduğu Rova Danışmanlık adı altında hizmetler var. Yine yatırım danışmanlığı hizmetleri var. Katılımcılarımızı bu hizmetlerden yararlanmalarını önerebiliriz. Yine altını çizmek istediğim başka bir konu daha var. Sisteme ilk giren katılımcılar aktif bir fon tercihinde bulunmazlarsa standart fon adı altında kendilerine bir fon ataması yapılıyor ve fon dağılımı değişikliği yapmazlarsa bu fonda kalmaya devam ediyorlar. Katılımcıların mutlaka hangi fonlarda olduğunu ara ara, yani her şey yolunda gidiyor mu diye sistemde en azından ara ara kontrol edilmesi, eğer bu standart fonun risk getiri tercihi kendileriyle uyumlu değilse, kendi risk getiri tercihleri uyumlu değilse gerekli aksiyonları alarak kendilerine daha uygun fonları seçmeleri ve ara ara kontrol ederek fon dağılım değişikliklerini yapmalarını öneriyoruz.
1: Soralım bakalım.

0: Saatimiz 19.26. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Spor Servisinde sizlerleyiz. İstanbul Radyosu'ndan selamlar, sevgiler hepinize. Voleybol Milletler Ligi'nin yanı sıra Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'deki son gelişmeleri birbirinden değerli konuklarımızla değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Yaklaşık 60 dakika boyunca sizlerle olacağız. Programı Ali Yıldırım hazırladı bugün sizin için. Kumanda masasında Ferhat Özdemir görev yapıyor ve mikrofon başında ben Fatih Öznur'la stajyer spiker arkadaşımız...
1: Ben Muhammed Çevik.
0: Bizimle birlikte. Evet, spor servisi başlıyor. Hafta sonu büyük bir mutluluk yaşadık, büyük bir zafer kazandık. Amilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Filenin sultanlarından sonra da şimdi sıra amilli erkek voleybol takımımızda. Filenin efeleri ilk kez yükseldiği Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak maç Türkiye saatiyle yarın 10'da başlayacak. Yani sabah 10'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Evet, voleybolla başladık. Telefon hattımızda da TRT Spor muhabir arkadaşımız Tamer İnan var. Kendisi sanıyorum Çin'de şu an ve telefon hattımızda. Hoş geldiniz sevgili Tamer İnan.
2: Teşekkürler sevgili Fatih. Ben de tüm dinleyenlerimize güzel bir akşam dileyerek yayınımıza başlayalım. Senin de belirttiğin gibi şu an bu bağlantımızı yaklaşık İstanbul'dan 9000 kilometre uzaklıktan Çin'in Ningbo şehrinden yapıyoruz.
0: Bu şehir herkese nerede? Hakikaten bildiğimiz şehirlerimizin hangisine yakın bu Ningbo?
2: Şangay'a çok yakın sevgili Fatih. Şangay'a yaklaşık karayoluyla 2-2,5 saatlik bir mesafede. Şangay'a çok yakın. Pekin'e de uçakla işte 2 saat yaklaşık, evet, bir 1200-1300 kilometre uzaklıkta aslında Sarı Deniz'e bakan, Japonya'ya bakan bir liman şehrinden, evet, bahsediyoruz. Çin'in
0: ne güzel
2: bir anlamı en doğu şehirlerinden biri.
0: Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, safanız olsun diyelim. Bize Çin'den, milli takımımızdan ne gibi haberler vereceksin? Saat orada kaç onu da söylersen seviniriz ve mikrofonu sana bırakıyoruz.
2: Sevgili Fatih, çok teşekkür ederim. Sen şimdi yayına başlarken bugün 28 Temmuz Salı diye başladın. Ben de buradan 29 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinden burada saat şu anda 00:30 suları ve biz artık 29 Temmuz'a Çarşamba'ya girmiş, evet, bulunuyoruz. Burada evet, birazcık gün farkıyla sizinle beraberiz diyebiliriz.
0: Sevgili Değişik farkı. Bir bağlantı oldu, evet. Haberler sende. Önce istersen ne derler, erkek milli takımımızın son antrenmanlarını, ki çok başarılı bir sezon geçirdiler. 8 galibiyet alarak 22 puanla 6. sırada tamamladılar. Ve Slovenya'yı da elemesi durumunda yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son durumu, takımımızdan son bilgileri anlatır mısın? Çünkü sabahın erken saatlerinde bizim açımızdan Türkiye saatiyle bir maç olacak. Neler bekliyoruz?
2: Evet. Evet. Senin de belirttiğin gibi Türkiye saatiyle saat 10'da başlayacak Türkiye-Slovenya. Bizim için tarihi çeyrek final. Buranın saatiyle, yerel saatle ise saat 15'te olacak bu karşılaşma. Evet. Takımımız cumartesi günü buraya maçın oynanacağı Ningbo şehrine gelmişti. Tabii ki bir jetlag olma durumu, hem buradaki iklimek oldukça nemli bir iklimden bahsediyoruz. Zira okyanus iklimi olması itibariyle oldukça sıcak ve yapış yapış nemli bir şehirden bahsediyoruz Ningbo olarak. Hem buraya havaya alışmaları anlamında, hem salona alışmaları anlamında biraz erken geldi milli takımımız ve çalışmalarına başladı. Bugün de Beilung Gymnasium'daki son antrenmanı yaparak artık çalışmalarını tamamladı diyebiliriz. Milli takımımızdan hemen önce de rakibimiz Slovenya aynı salonda çalışmasını yapmıştı. Milli takımımız öncelikle eksik ya da sakatlığı olan bir oyuncunun olmadığını söyleyelim. Bu güzel bir haber. Milliler bugün son antrenmanda özellikle Slobodan Kovac yönetimindeki bu antrenmanda çok fazla miktarda servis çalıştı ve smaç servis çalıştı ki aslında voleybol takip eden dinleyicilerimiz de çok iyi yakından bileceklerdir. Zaten oyunun kurulumu bildiğiniz gibi servis oluyor ve servisin sertliği bir anlamda rakibinin de oyun kurmasını bozuyor. bir anlamda burada bir avantaj sağlamak istiyor Slobodan Kovac ve bir, belki de riskli de olsa servise yüklenecek bir milli takımdan herhalde bahsedebiliriz şimdiden. Bunu söyleyebiliriz çünkü oldukça fazla servis çalışması yaptı milliler. Aynı zamanda karşılama çalışması yaptı tabii ki. Manşet çalışması yaptı. Biraz Slovenya'dan da bahsedelim. İki, aslında iki takım arasındaki mücadeleler de bizim adımıza biraz negatif bir geçmişe sahip. Bunu da belirtelim. Slovenlerle ne zaman karşılaşsak aslında sahadan çok da salondan istediğimiz skorlarla maalesef ayrılamadık. Özellikle Viyenel hikayemizde geçtiğimiz iki yılda 3-0'lık mağlubiyetlerimiz vardı. Bu yıl yine karşılaştık. Sırbistan'da karşı karşıya geldik. 4 maçın 3'ünü kazandığımız o Sırbistan ayağında, bir önceki ayakta yani, tek mağlubiyetimizi yine Slovenlere karşı maalesef vermiştik. 3-1'lik bir skorla oradan ayrılmıştık ama millere artık bu kötü gidişatı gerçekten bitirmek istiyorlar. Özellikle bugün takım kaptanımız Murat Yenipazar'la da bir uzun süre bir konuşma hem de röportaj yapma fırsatımız da oldu. Kendisi artık biz hazırız, çekilmesi gereken onlar dedi. Biz rahatız dedi. Ve bu hikayenin burada bitmesini istemiyoruz dedi. Gerçekten de Slovenlere baktığımızda tam anlamıyla bireysel oyunculardan ziyade takım ruhunu en iyi şekilde yansıtan ekiplerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Mujanović gibi, Rok Mozić gibi, Tino Vurnaut gibi deneyimli isimleri ve kaliteli oyuncuları var. Aynı şekilde Kozamernik gibi oldukça deneyimli bir orta oyuncuları var. Bir anlamda parçaların birbirini tam anlamıyla tamamladığı, böyle mütemmim cüzlerden oluşan, tamamlayıcı parçalardan oluşan ve bir araya geldiğinde bir volttan oluşturan bir takımdan bahsediyoruz. Belki parçalar tek başına...
0: Kesildi mi acaba Çin'le bağlantımız? Evet. Sanıyorum tekrar deneyeceğiz. Bir daha arkadaşlarımız
2: geldi. Onu da söyleyelim.
0: Evet. Son cümlen tam anlaşılamadı. Bir kesinti oldu sevgili Tamer.
2: Ya gerçekten Ömer'e bu kadar mesafeden izleyicilerimiz, dinleyicilerimize hak verecektir. Slovenya milli takımından bahsediyordum son olarak. Slovenya milli takımı oyuncuları
0: sabit bir yerde değil galiba sevgili Tamer.
2: Bari ilan başlarında da Flavio, evet, hatta kesilmeler oluyor sanırım.
0: Evet evet. Evet. Slovenya milli takımının şu anki son durumunu anlatıyordun. Orada kaldık.
2: Evet. Slovenya milli takımı hakikaten dediğimiz gibi Rok Mozić gibi, Tino Vurnaut gibi, Mujanović gibi önemli isimlere sahip güçlü bir takım.
0: Bu defa yeneriz diye umut ediyoruz sevgili Tamer ama inşallah temennimiz gerçek olur.

0: ama onun içinde bir kırılma şöyle ki şimdiye kadar oynadıkları hiçbir maçta çeyrek finalden daha fazla ileriye gidemediler. Yani kürsü göremediler daha doğrusu. Onlar da artık kürsü görmek istiyorlar.
1: Bize ters
0: Onu söyleyebilirim.
1: geldikleri kesin ama bilmiyorum tabii ki kürsüyü biz

0: bir madalyayla dönmek istiyoruz. Çünkü bu milli takım hakikaten bu jenerasyon oldukça iyi işler başardı şimdiye kadar. Tabii Filenin Sultanları'nın da burada Çin'de, Macao'da aldıkları hala hani
1: Çin'de konuşuluyor mu olan... bu başarı? Bakabildin mi Çin basınına?
0: Tabii ki, tabii konuşulmaz mı? Yani bu dünya basınında yansın, sadece Çin'de de değil. Dünya basınına zaten bizim gittiğimiz
1: Çinliler ülkelerde. Çok voleybolda özellikle... çok düşkünler, o yüzden esasla sordum
0: çok,
1: Çin'de
0: çok,
1: nasıl.
0: Evet
1: gidiyor?
0: Evet, aynı uzak doğuda sen de belirttiğin gibi hem Japonya hem Çin, hatta Filipinler'de bunun içine katabiliriz. Hakikaten salon sporlarına ayrı bir düşkünlükleri var. Kadın voleybolcularımızın, kadın milli takımımızın, Filenin Sultanları'nın başarısı sadece Çin'de değil, dünyada yankılanıyor. Gerçekten de böyle. Mesela son gittiğimiz Sırbistan'da bile oradaki bir güvenlik görevlisi, o sizin kızlar çok iyi falan diye bize çok samimi açıklamalarda bulunmuştu. Dediğimiz gibi bu kıtada da burada da zaten kadın voleybol milli takımımızın başarısı çok kayda değer bir şekilde. Zaten buradaki VNR yetkilileri, özellikle İtalyan ve Brezilya ağırlıklı o yetkililerle de konuştuğumuzda hemen önce tebrik ediyorlar. Arkasından da devam ediyorlar işte.
1: Ne güzel, böyle yerinde tebrikleri kabul etmen de güzel bir duygu olsa
0: tabii.
1: Gerek.
0: tabii ki. Özellikle üst seviyede tabii ki temsil makamındaki kişiler tarafından bunlarla karşılaşmamız bizi de gururlandırıyor, onurlandırıyor. Devamı gelsin diyelim. Erkek milli takım hakikaten iyi bir jenerasyon yakaladı. Oldukça da iyi işler yaptı. 8 galibiyet aldı. 4 mağlubiyeti var ama bir anda vites yükseltti. Aslında beklediğimiz bir şeydi bu. Aslında bir anlamda barajdaki suyun dolması ve arkasından o kapakların açılması gibi bir şey oldu. Geçtiğimiz 2 yılda bir galibiyet...
1: Beklenmedik bir anda
0: galibiyet.
1: Başladı bu patlama değil mi?
0: Aslında biz bekliyorduk Fatih. Biz bekliyorduk. Çünkü o artık olgunluk seviyesine ulaşmıştı. Oyuncularımız bu tecrübeye hem kulüp bazında, yani uluslararası bazda, hem de milli takım bazında artık o ışıkları bize veriyordu. Tabii biz çok yakın olduğumuz için biz bunu alıyorduk, evet. Ama belki daha uzaktan izleyenler, daha nadir karşılaşanlar milli takımımızla, her zaman tabii bir kadınların gölgesi vardı özellikle.
1: Evet ya, Filenin Sultanları çıtayı çok yükselttiği için hakikaten erkek milli voleybol takımımızdaki o kıpırdanış, o yükseliş ve son anlardaki patlama bile bize hafif geliyor.
0: Tabii. Güzel bir gölge, dediğim gibi aslında güzel bir de motivasyon Doğru. kaynağı erkek milli takımımız için de bu. Onlar da çok büyük gurur yaşadılar burada ve neler yapabileceklerini, ay yıldızlı formanın altında neler yapılabileceğini herkes biliyor zaten. Bunun farkında, bunun bilincinde. Bu noktadan sonra da aslında bırakmak istemiyorlar. Çünkü en azından bir kürsü görmek buradan çok iyi gelecek. Hepimize çok iyi gelecek. Slovenya'yı da bu, bildiğiniz gibi artık tek maç usulü olduğu için herkesin her şeyi yapabileceği maçlar bunlar. Ne olacağını kestirmenin gerçekten çok zor olduğu karşılaşmalar. Belki otoriteler şu anda Slovenleri birazcık daha önde gösteriyor ama yani burada istatistiklerin sustuğu ve ellerin, ayakların konuştuğu bir artık ana geldik. Çünkü çok daha artık 12 saat yakın bir süremiz kaldı. Öyle söyleyelim. 24 saatten daha doğrusu daha az bir süre kaldı karşılaşmanın başlamasına. Artık oyuncular dinlenmeye geçtiler burada. Uykularını alıyorlar. Kafalarında belki oynuyorlar karşılaşmayı şimdiden. Belki güzel bir galibiyet sonrasında...
1: Böyle maçların akşamında uyumak da kolay olmasa gerek.
0: Kesinlikle. Tabii ki heyecan dozu yüksektir. Şu anda birbirleriyle konuşuyorlardır belki de. Umarız güzel uyurlar. Uykularını alırlar, öyle söyleyelim. Dinlenecekler. Çünkü burada baskıyı hisseden daha çok Slovenler. Bunu söyleyelim. Onlar özellikle baskı milli takımımızdan çok daha fazla gibi görünüyor. Bu da maça yansısın diyelim. Slobodan Kovac'la da birlikte milli takımın çok iyi işler yaptığını bir kez daha altını çizelim. Şu anda dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde 9. basamakta yer alan bir ay yıldızlı ekipten bahsediyoruz. Bu da son derece değerli. Bu hangi anlamda değerli? Özellikle 2028 olimpiyatlarına, Los Angeles olimpiyatlarına milli takımlar düzeyinde hem kadınlarda hem de erkeklerde orada olmak istiyoruz. Orada olmak için de ilk 12 takım ülke arasında yer almamız gerekiyor. Şu anda millilerimiz o kotayı sağlıyorlar. Umarız bundan sonraki gelecek galibiyetlerle de oradaki yerimizi perçinleriz. Hatta daha yukarılara çıkarız. Tek dileğimiz bu. Çünkü tarihinde Filenin Efeleri ilk defa ilk 10 basamakta, dünya sıralamasında ilk 10

0: bu basamakta yer buldu. 9. sırada şu anda. 9. sıradan 8. ile 7. ile gitmemesi için de hiçbir neden görünmüyor açıkçası.
1: İlk adım da yarın sabahleyin atılmış olacak.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz Tamer İnan, sağ olasın. İyi geceler diliyoruz sana. Çin'e selam, bütün ekip arkadaşlarımıza da tabii kolaylıklar diliyoruz. Yarın ekran başındayız Türkiye saatiyle sabah 10'da TRT Spor'da canlı yayında amil takımımızı seyredeceğiz hep birlikte ve destekleyeceğiz tabii ki yürekten bir şekilde. Kolaylıklar, esenlikler.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Biz de Çin'den bir Ningbo gecesinden tüm dinleyenlerimize güzel bir akşam dileyerek sizlere veda edelim. Güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle.
1: İnşallah. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi geceler size. Evet efendim, voleybolda haberler böyleydi. Teşekkür ediyoruz.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet sevgili Hayri Ülgen telefon attığımızdaymış ve daimi konuğumuz. Trendyol birincilik deyince akla gelen ilk isim bugün stüdyoda değil, yine telefonun diğer ucunda. Sanıyorum çiftliğinde mangal başından kaldırdık gibi geldi, kokular geldi bu tarafa. Sevgili Hayri.
3: Bolu'dayım.
1: Olsun.
3: İnşallah yakın zamanda onu yapacağız hep beraber.
1: Bolu da hiç fena değil yani bu işler yani, için.
3: Dediğin gibi Bolu'da çok güzel, çünkü neden? 1-2 güne kadar yavaş yavaş bir önümüzdeki hafta birinci başlayacağı için güzel kardeşim.
1: Kampları dolaşmaya devam ediyorsunuz. Evet, televizyonda seyrettik.
3: Zaten yarından sonra da döneceğiz. Şimdi burada Fatih yavaş yavaş takımlar son maçlarını yapıyorlar. Pazar günü de bütün futbolcuları izine gönderecekler. Cumartesi pazar günü ve önümüzdeki haftada cuma günü bismillah deyip maçlar başlayacak.
1: İnşallah. Sevgili Hayri abicim, şimdi stajyer spiker arkadaşımız var burada, sevgili Niyazi. Ben sizi ona emanet edeceğim. Biraz onunla söyleşmenizi isteyeceğim. Sizin tecrübenizden de istifade edecek hem de. Hem de sizinle röportaj yapmanın şerefine nail olacak.
3: Ne demek, bana da şeref. Niyazi'ye söyle, hiç merak etmesin.
4: Evet. Buyur Sayın Ülgen, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
3: Nasılsın Niyazi, iyi misin?
4: Çok güzel teşekkürler, sizler nasılsınız?
3: Vallahi iyilik, biliyorsun 10-15 gündür bu, biliyorsun bu Bolu'da çok güzel bir kamp furyası var. Bütün takımları seyrettim, bütün futbolcuları seyrettim. Hangi takımlarda sıkıntı var, hangi takımlarda transfer var, hangi takımlarda para var, hangi takımlarda ne varsa onların hepsini koydum önümüzdeki hafta yavaş yavaş. Evet. Programlarıyla beraber geldi. Onları burada senin yanında veyahut da televizyonlarda konuşacağım.
4: Evet. Sayın Ülgen, Trendyol birincilik haftaya başlıyor ama evet. Trendyol birincilik başlamadan önce neler var gündemde? Sizden dinleyebilir miyiz öncelikle?
3: Vallahi Niyazi, çok güzel bir düşünce tarzı. Çünkü neden? Bolu kampında çok takımlar, ben şunu söyleyeyim, büyük sıkıntı yaşıyor. Sadece mesele bir Bolu Sporu olsun, bir herhangi bir Manisa Fek olsun, bazı takımlar transfer tahtası kapalı olduğu için transferler yapamadı. Bu bir. Ayrıca çok büyük parası olmasına rağmen, ekonomisi çok iyi olmasına rağmen hala Özel Fek takımı ne yaptı? Sahasını tamamlayamadı. Maçlarını nerede oynayacak? Onu da biz buradan ilk olarak belirleyelim. Bugün duydum. Ankara Aktepe, Ankara'daki Aktepe stadında yapacaklar. Ve uzun süre herhalde orada maçlar yapılacak. O bir. Van Spor kendi sahasını da hala yetiştiremedi. Sıkıntılar var. Van Spor 1225 kilometre gidip nerede oynayacak biliyor musun Niyazi?
4: Evet.
3: Manisa'da. Manisa'nın neresi? Akhisar sahasında. 12.000 kişilik. Şimdi bir Van seyircisi Niyazi oraya nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Bana anlatır mısın? Bir Van'dan Manisa Akhisar takımını seyretmek için nasıl gidecek? Bana anlatır mısın?
4: Evet.
3: Neden bunların önlemi alınmıyor? Neden daha önceden yapılmıyor? Geçen sene maçlar bittikten sonra neden yapılmıyor? Anlamış değilim. Yani böyle bu sıkıntılar. Ayrıca bir Mardin Spor 1969 Spor'da geçen maçlarında biliyorsun maçında Kahramanmaraş İstiklal maçında kavga çıktı. İkinci maçında Antalya'da oynayacak, kendi maç sahasındaki Antalya maçında seyircisi olacak. Bu üç haberi ilk olarak senle Niyazi beraber bütün herkese burada anons etmek istedim.
4: Evet. Şimdi isterseniz

0: Ligdeki takımları da konuşmak istiyoruz. Kaç takım var
1: Tabii.
0: ligde bu sene? Trendyol birincilikte iddialı takımlar kimler? Onlardan da bahseder misiniz?
1: Tabii. Şu anda sana söylüyorum. Yani 4-5 tane takım gerçekten hem ekonomik olarak iyi geldi hem de takım olarak. Mesela bir Iğdır Saka kendi sahasında oynamış olsaydı bu sene maçlarında tartışmasız ilk iki arasında onu gösterebilirdi. Düşün. Sadece orada futbolcu transferinin ve ekonominin haricinde yani Hikmet Kahraman ayrıca o futbol direktörü, biri sportif direktörü, bir de biliyorsun Almanya'dan gelen bir hoca var, o da teknik direktör. Yani koskoca birinci ligde 3 tane çok önemli hocaya para veriliyor ki bunu kulüpler, diğer mesela Bolu'da bir hocasını zor buldu, daha yeni buldu, o da Amerikalı bir hoca. Yani bu kadar para harcayıp bir 3 tane teknik adamın olması da beni düşündürüyor. Ben 22 senedir Niyazi bu ligi yapıyorum. Yani bu ligde bu kadar yani büyük hocalara, 3 tane büyük hocaya görev verilmez. Yani transferine futbolcuya verilir ama o. Madem bu kadar para verecekseniz sahanızı ne biçim Niyazi? Madem şampiyonluğu oynuyorsunuz değil mi? Hedefimiz ilk ligi diyorsunuz ama maalesef orada Iğdır'da maç yapamayacaksınız. Bu yani ne nane bu ne turşu derler. Hani böyle bir şey olur mu kardeşim? Onu söyleyeyim sana. Boluspor'a gelince. Boluspor biliyorsun yılların takımı. Teknik direktör olarak hoca bulamadı Türkiye'de. İlk defa birinci ligdeki ilk defa 40 yaşındır Amerikalı Daniel Pardal diye bir teknik direktör getirdi. Peki bu ligimizi biliyor mu? Asla bilmiyor. Nereden geliyor? Bolivya'dan. Ben Niyazi şunu söyleyeyim. Eğer bir teknik adamı gelecekse, bir teknik adam gelecekse, ben bunu Türkler için de diyorum, Türk takımları için de diyorum. Lütfen bu ligi bilen hocayı getirin. Bu ligi bilen hocayı. Çünkü bu ligin havası çok başka. Bu sene daha güçlü oldu. Bakın bu sene inanıyorum ki birinci ligdeki maçları, bak birinci lig maçları, taraftar seyircisine, senle Niyazi sonunda da konuşacağız yani en yılın sonunda, Süper Lig'den daha çok taraftar olacak. Çünkü neden? Bir Antalya düştü, şehir takımı. Bir Kayseri geldi, şehir takımı. Bir Bursaspor geldi, 40-50 bin kişi oynayan bir Bursaspor. Batmanspor'a bakıyorsun, bütün hepsi şehir takımları. Ama Süper Lig'e baktığın zaman Kasımpaşa, Başakşehir ve Eyüp diye takımlara baktığın zaman 800-900'ü geçmiş. Ama bu seyirciler, bu takımlar 30-40 bin kişi oynayacak. Onun için Süper Lig'den daha zorlu bir lig olacak. Bunun için de ben de Federasyon'a diyorum ki bu ligin hakemlerini, bu ligin daha şeyini zenginleştirmek için lütfen yani hocaları 3 ayda bir, 2 ayda bir gönderilmez. Artık buna dur demekten. Niyazi'cim bir şey daha söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Bu ligde bir senede bir takım 10 tane hocayla çalışır mı? 2 sene hocayla çalışır mı? Şimdi senle ben futbolcu olalım. Ali kardeşimiz diyelim. Gidelim aynı takımda oynayalım. Ya 3 haftada bir hocamız değişirse biz nasıl anlaşacağız senden yazdım.
0: Hangi takımda değişmişti bu hoca, değişikliği olmuştu?
1: Geçen sene bütün takımlarda. Ben hemen bütün takımlarda, %80 takımlarda hepsi değişiyor. Yani bir iki takım hariç hepsi en azından 4-5 tane. Anlatabildim mi? En azından 4-5.
0: Yabancı hocam mı bu değişen hocalar yoksa Türk
1: Yok,
0: mü?
1: Türk. Şimdi Boluspor ilk defa bir yabancı hoca getirdi birinci ligde. Yani Boluspor tarihinde ilk defa bu ligde oynarken bir yabancı hoca getirdi. Bu
0: Evet.
1: da önemli. Ama transfer sahası da açılmadı. Yani Çağlar bugün şey vermiş, yarısının parasını ödemek şartıyla ona izin vermiş. Şimdi orada daha 4-5 tane futbolcunun alacağı var. Ben de kulüplere diyorum ki bak kamplar bitiyor. Şimdi seninle neyi konuşuyoruz? Kampları konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Kamplar bitiyor. Birbirini anlamaları lazım. Birbirlerini tanımaları lazım. Bir futbol takımı kampanya için gider, birbirlerinin huyunu, suyunu, attığı topu falan filan bilmesi lazım. Ama maçlar başlayacak, bir transfer daha. Bir transfer daha. Ben buna kabullenemiyorum. Yani Türk futbolu burada. Mesela Avrupa'da, mesela şimdi Arda Turan geldi. 40 bin kişi seyirci gitti Bursaspor biliyorsun.
0: Evet.
1: Arda Turan takımına bakıyorum. Oradaki yardımcısına sordum. Transfer var mı? Abi biz hepsini temizledik, tamamladık biz. Nasıl dedim? Biz dedi sezon sonunda listemizi aldık. Bunları satacağız, bunları alacağız. Maçları da belki Londra'da oynayacağız. Yani her takım bir yapılanması, bir öngörüsü var. Ama bizde maalesef hiçbir şey yok. Günlük de futbol olmaz. Futbol yapılanmadır. Futbol birlik beraberliktir. Futbol bir ekip oyunudur. Futbol bir takım oyunudur. Anlatabildim mi Niyazi? Yani bunları yapmadıktan sonra bizim sıkıntılarımız

0: çok daha da sıkıntı. Bugün Boluspor takımında transfer yapılacak bir daha futbolcu yok. Ama ya takımdan 5-6, 7-8 kişi. Bunların yerine nasıl dolduracaksın? Nasıl getireceksin? Yabancı hocaya nasıl teslim edeceksin? Hocaya desen ki bu lig nasıl? Ben şunu söyleyeyim, iddia ediyorum. 22 senedir bu lig kuruldu. 22 senedir en iyi lig şey maratonu olacak. En iyi, bak burada yazıyorum burada. En zorlu lig olacak. Hani en çok seyirci olacak bir takım. Şimdi böyle bir hocaları getirdiği zaman sezon başında sıkıntılar olmaz mı? Olur. Antalya Spor'a bakıyorsun. Ya Antalya Spor'da yani gelip iki tırla haciz geliyor kulübe. Bülent Hoca'yı aldınız. Şimdi haciz gelmiş. İki tane kamyon içerideki ne varsa ne sıkıyorsun. Bu futbolcularda dengesizlik olmaz mı? Ne yazık. Sen olsan ne dersin, düşünürsün? Ha şimdi Antalya Spor'un futbolcusuna oturuyorsun. Geliyorlar, iki tır geliyor. Şeyini alıyor, koltuğunu alıyor, tahtasını alıyor, mahtasını alıyor. Sen futbolcu olarak ne düşünürsün?
1: Evet.
0: Yazıyor, söyler misin bana?
1: Yani futbolculuk yapsaydım bir şey diyecektim ama şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ama siz daha iyi bilirsiniz.
0: Yazıyor. Ben şimdi yıllarca futbol oynadım.
1: Evet.
0: Kaptanlığı yaptım, başkanlık yaptım. Gol kralı oldum, milli oldum ama futbolcu bir defa güvenini sarsarsın. Ya biz kime hizmet edeceğiz? Ya bizim altımızdaki eğer koltukları götürüyorlarsa, tahtayı götürüyorsa, ders tahtamızı, bunu düşünmek lazım. Anlatabildim mi? Ne kadar futbol teknik direktörü gelip sana indirici bir şey dese inşallah iyi olacak. Olmaz kardeşim. Bunu bir daha sezon başlıyor ya. Bir hafta sonra seninle konuşuyoruz işte onu. Bir hafta sonra maçlar başlıyor yani.
1: Evet.
0: Böyle bir başlangıçta böyle bu sıkıntılarla başlarsan futbolcuyu ikna edemezsin. Bakın Türkiye'de hani sen dedin ya her takım 4-5 tane hoca değişiyor en az.
1: Evet.
0: Hiçbir hocanın Niyazi, ben 22 senedir konuşuyorum bütün hocalarla. Hiçbir hoca mesela nereye gidiysem Niyazi veya Ali kardeşim gidiyor OneSpor'un teknik direktörü. Evini götüremiyorsun. Aileni götüremiyorsun. Niye biliyor musun? 2 hafta sonra nasıl olsa bir mağlubiyette beni gönderecekler. Bu düşünce tarzında bir hocanın ne kadar başarılı olacağını düşünebiliyorsun. Hiçbir hoca gidip ailesini götüremiyor. Çocuğunu götüremiyor. Okula götüremiyor. Çünkü nasıl olsa 2-3 hafta sonra bir mağlubiyette beni göndereceklerdi.
1: Sayın Ülgen, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edelim isterseniz.
0: Tamam, oldu güzel kardeşim.
1: Değerli dinleyenler, kısa bir reklam arasının ardından tekrar devam edeceğiz spor servisindeki sohbetimize.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat mor beyaz 8.499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, spor servisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayri Ülgen'le beraber

0: de şunu diyorum. Keşke bunu daha önceden, yani bu olmadan, yani kongre olmadan önce bunu araştırmak gerekmez mi? Şimdi bir takım tekrar bir başkan seçilecek. Tekrar bir sıkıntılar olacak. Yani federasyonun, yani Türk futbolunda bu kadar artık gevşekliğin veya yapılanmanın zayıf olduğu bir ortam olmaması lazım. Şimdi Vanspor'a bakıyorsun, şimdi hem dışarıda oynuyor. Yani gidecek biliyorsun Manisa'da oynayacak.
1: Evet.
0: Hem başkanlarla şu anda seçilen başkanlardan da 5 yıl önce şu anda geriye çekilecek. Peki kardeşim bu takım ne zaman hazırlanacak? Ne zaman hoca alacak? Ne zaman takımı çalıştıracaklar? Şimdi sezon başladıktan sonra geçen sene biliyorsun Adana Demirspor aynı haldeydi. Adana Demirspor daha 2 maç oynamadan düştü. Hatay Spor öyle. Erik Spor öyle. Yani artık futbolumuzu güçlendirmek yere zayıf bırakmak sorunlarla karşı karşıyayız. Yani lütfen ben buradan federasyona sesleniyorum. Lütfen bunu sezon başlamadan, takımların da ahengini bozmadan lütfen bunları önlem alın. Bunları yapmadıktan sonra hiç olmaz. Bir de dün bir araştırma yaptım. Yani 22 senedir maç seyrediyorum. Dedim ki kendi kendime Niyazi, Türkiye'de en çok birinci ligde en çok hangi maçta seyirci rekoru kırılmıştır? Araştırdım. Dün akşam buldum. Hangi maçmış? Antalya Spor maçı. Antalya Spor ve Altay maçı. Ve bu maçta kaç bin seyirci var biliyor musun güzel kardeşim?
1: Evet.
0: Tahmin et. Ben sana bir şey söyleyeyim hadi. Büyük bir maçlarda.
1: Tahmin edeyim yani.
0: İyi ama iyi seç.
1: 15 mi diyeyim, 20 bin mi diyeyim?
0: Geç.
1: 35 bin.
0: Geç.
1: 45.
0: 40 bin kişi olmuş.
1: 40 bin kişi.
0: 19 Şubat 2006'da. Demek ki birinciliğe bakıyorsun. Bir de biliyorsun Karşıyaka Göztepe maç vardı. 70 bin kişilik rekordu. O da ayrı bir ikinci ligde olmuş şeyde. Şimdi böyle takımlara, böyle şehir takımlarına bu Altay'dan şimdi eser yok. Antalya Spor'a bakıyorsun ifrazın eşliğinde ve bütün insanlar hacize gitmişler. Ya çok üzülüyorsun. Bir Antalya'da her otel 10 bin, 20 bin, 50 bin dolar verse bu borç bitmez mi? Biter yani. Neden biliyor musun? Seçilen başkanlara kimse inandı. Seçilen yöneticilere kimse inandı. Federasyona kimse inandı. Şimdi bunları bu değişikliklere gitmezsek Türk futbolu. Bugün Amerika'ya gittik. Ne oldu Dünya Kupası'nda? 2 maçta kaybettik.
1: Evet.
0: Biz 24 yıl sonra gidiyoruz. 24 yıl sonra bunun sorumluluğunu, heyecanı yaşamakken biz kendi kendimizi primle ve başka şeylerle kandırıyoruz. Bunların hepsini önlemeleri almalar lazım. Şimdi senin programı biraz Niyazi daha önce senden önce Fatih falan dinledim. Ya şimdi Vargas denilen bir oyuncu var. Biliyorsun.
1: Evet, Filenin Sultanları.
0: Şimdi bu 2006'da sakatlanıyor. 12 yaşında milli takıma gidiyor. Genç bir takım. Sakatlanıyor ama Küba bunu istemiyor. İstemiyor, Türkiye'ye geliyor. Ve şu anda dünyanın en skorer oyuncusu oldu. Evet. Messi de öyle oldu. Benim demek istediğim şu. Yani bir şeyi üstlenirsek, federasyon bazı şeyleri, altyapıları üst yapılara çevirirsek olur. Bir İspanya şampiyon olur. Nasıl oldu ya? İspanya'yı bir araştırdım, onu da araştırdım. Bakıyorum ki hocası 16-18 milli takımlardan takımını şampiyon yapmış. 18-19 takımlarına şampiyon yapmış. O çalıştığı takımlar şampiyon olan takımın futbolcularıyla A takımına gelmiş ve öncelikle Avrupa şampiyonu, şimdi dünya şampiyonluğu kazanmış.
1: Yani altyapı eksikliği mi var burada Sayın Ülgen?
0: Kesinlikle Yasin. Türkiye'de bir altyapı yok. Altyapıdan Arda Güler'den başka bana bir tane futbolcu çıktı sonra son yıllarda ya. Metin Ali Feyyazlar'dan sonra gelen var mı? Şimdi demek istediğim şu. Yani İspanya gibi bir büyük bir devlet ne yapıyor biliyor musun? Futbolcuyu da hocasına aynı ligde çıkartıyor. Eğer Niyazi benim hocamsa 16'da beni çalıştırıyorsa 18'de çıkıyor hoca. Ben de beraber çıkıyorum. Bak A takıma çıkıyor. Niyazi hocamla ben de çıkıyorum. Ne yapıyor? O zaman hoca seni tanıyor. Biliyor. Anlatabildim mi? Bizde Türkiye'de her sene ayrı bir takım. Her sene ayrı futbolcu. Her sene çağrılan futbolcular. Böyle olmaz. Bir yapılanma yok.
1: Ya belli bir istikrar yok büyük ihtimal.
0: Kesinlikle yok ya. Anadolu takımlarından bana bir tane futbolcu aldıklarını milli takıma gösterir misin? Gidin Anadolu'da futbolcu. Ya bizim Beylerbeyi'ni biliyorsun. Beylerbeyi'ni biliyorsun sen.
1: Evet.
0: Git oraya. Orada antrenörler var. Kardeşim orada 50 sene antrenörü var.

0: çalışmadan para alıyorlar. Kızıyorlar bana. Kızmasınlar kardeşim. Ben doğrusunu söylüyorum. Federasyon olarak gel kardeşim. Hami sen buraya git. Sen Mardin'e git. Sen Urfa'ya git. Sen buraya git. Sen buraya git. Sen buraya git. Bana iki tane futbolcu seyret. Bana kazandır. Orada oturacaklar. Orada oturup ne yapacaklar kardeşim? Biz bu. Avrupa'da bunu yapıyorlar. Avrupa'da gittiğin zaman orada 6, 8, 10, 12 yaşlarında bütün kim var? Hocaları var. Hocaların başında da kim var? Mesela Derval gibi zamanında Piyontek gibi de bir hocaları getiriyorlar. Orada akademisyenlere öğretiyor. Bu böyle olur, bu böyle olur, bu böyle olur. Ben bir altyapı maçına gittim. Futbolcu gol atıyor, seviniyor, öbürü ağlıyor. Hoca gidiyor, öbürünü öpüyor. Yapma hocam. Bak o çocuk psikolog olarak bir defa çökün kertine giriyor. Sen gidip o çocuğu alkışlatacaksın. Anlatabildim mi? İşte biz böyle kültürlü, eğitimli, bilime olmayanları altyapılara verdiğimiz müddetçe evet. Olmaz. Altyapılı hocalarına bakıyorum Niyazi. Vallahi de billahi ya. Hiç kültürü yok. Hiç eğitimi yok. Hiç. Neymiş futbol oynamış Bursa'da. Neymiş Urfa'da oynamış. Ya kardeşim. O ayrı bir olay. Futbolculuk ayrıdır. Futbolcu yetiştirmek ayrıdır. O zamanında oynamıştır. Kenara koymuştur. Alkışlanmıştır. Ama hocalık ayrı bir olaydır. Hoca psikolog olması lazım. Psikolojik olması lazım. Yani orada o atılan golün yanındaki o çocuğu da sevindireceksin de aferin onu diyeceksin ki bu böyle Avrupa'ya gittiğin zaman o. Bizim altyapı şeyine gidiyoruz. Bugün çok konuşma altyapılarla ilgili. Ya gidiyorsun altyapılara. Annesi babası bir bakıyorsun soyunma odasının içinde bilmem ne için içerisinde. Evet, Avrupa'da oğlun da gitsek bir yere senden gidip ayaksa gidelim nereye gidersen işte getirir kapıda çocuğunu bırakır ve döner. Ama git bizdeki herkes teknik direktör altyapının başındaki. Hocaların yanındaki bütün veliler. E bu böyle olmaz.
1: Birinci ligin hepsi böyle değildir herhalde, öyle değil mi Sayın Ülgen?
0: Ya bir kısmı öyle. Yani şu anda birinci ligde Beşiktaş takımı, ya sen söyledin de yaramızı açtın. Ya Beşiktaş takımı Fulya stadına git. Bir gün kardeşimi orada ağırlayayım. Ali'yi de götüreyim. Oturalım. Ya yarım sahada 14-16. 16-18 oynuyor ya. Bir de 18-20. Yani bir yarım sahada. Avrupa'ya gittiğin zaman 8-10 tane saha var. Her takımın 2 tane 3 tane sahası var. Bak bizde yarım sahayla. Bunu ayıp değil. Bunu herkes duysun yani. Bizim Beşiktaş Fulya'da gittiğin zaman yarım saha var ya. Yarım sahayla 3 tane takım günde çalışıyor ya. Yarım saha. Tam saha da değil.
1: Evet.
0: Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun böyle düşünüyorsun? Böyle futbol yetişir mi?
1: Yetişmez tabii ki ama ben de şimdi eskiyi düşündüğüm zaman o Maradona ve Pele zamanlarında çamur toprak sahalarda ve sokak aralarından çıkmıştı bu büyük futbolcular. Biraz da altyapı eksikliği bana bahane mi gibi geliyor sanki ama.
0: Değil. O zaman yöneticiler, ben de çamur sahalarda biz sahalarda da oynardık. Yani ben 4 sene gol kralı oldum ama sen Sarıyer takımına gelsen balçık.
1: Biraz disiplin eksikliği de var diyebilir miyiz profesyonel kesinlikle. Anlamda? Futbolcuların
0: disiplin anlayışı bir. İkincisi eskiler yöneticiler kulübe gelip futbolcu yetiştirmek için cebinden de verirlerdi. Gişelik yardımla destek de verirdi. Şimdi gelen yönetici hem alıyor hem vermiyor.
1: Bazen ben şey duyuyorum yani yol parasını ya da maaşını alamayan futbolcular falan duyuyorum alt liglerde. Evet. Ya böyle şeyler de yaşanıyor galiba. Tabii, bu da bir gerçek.
0: Niyazi bak şimdi inşallah seni zaten bu programımızı herkes seviyor. Spor servisine. Git Anadolu'da hepsi bana anlatıyor. Hayır abi ben ailem alamadım. Hayır abi ben param alamadım. Evet. Karımla beraber geldim. İşte mobilya aldım ödeyemiyorum. Başkan bugün diyor şey, geçen sene seri düşerken Ahmet de programda dedim ki seri düştü daha 7. Nasıl dedi? Futbolculara yalan söylüyorlar, paraları vermiyorlar, itbana gelmiyorlar, otobüse bilmiyorlar. Evet. Ya abi 7. dedi. Ahmetciğim düşerdin. Ben sana düşüyor diyor sen düşer. Ve daha sezon sonu bitmeden 6 hafta kala sezonda biliyorsun seri spor düştü. Yani futbolcu oraya da gidip para için geliyorlar. Anlatabildim mi? Eğer sen vermezsen o zaten ailede huzursuz olur. Bir de sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir konuya geldin. Burada teknik direktörlere sakın gitmeyin. Futbolculara işte bu hafta paralarını vereceğiz. Söyletmeyin. Lütfen. Hocayı bu işe karıştırmayın kardeşim. Çünkü neden? Bir hafta oynuyor. O gol maçı alıyor. Futbolcuya vermeyince hocaya geliyor. Hoca salı günü diyorlar ki bana. Evet. Hocam sen de bir yalancısın ya hocam. Aynı söyleyenler var.
1: Sonra hocam, futbolcu kendini bırakıyor. Performans düşüyor tabii doğal olarak.
0: Kesinlikle. Yani oradaki futbolcuyla onu bir defa sana söyleyeyim Niyazi. Lütfen bak burada yöneticilere söyleyeyim.

0: hocayla futbolcuları baş başa bırakmayın. Hocanın bir kalitesi var. Bir hocanın şeyi var. Onu kaybettirmeyin. Bu da çok önemli. Onu da söyleyeyim sana.
1: Evet, peki Sayın Ülgen, birincilik, Trendyol birincilik ne zaman başlayacak? Kimler karşılaşacak? Fikstür çekimi
0: hemen
1: olmuştu.
0: Hemen ilk maçı söyleyeyim sana. İlk maç 7. Cuma günü, önümüzdeki Cuma günü. Bolu Spor'la Manisa. İki takım da, ben sana söyleyeyim, iki takım da hazır değil. İki takım da, ama Bolu Spor hiç hazır değil. Yani ben o Amerikalı hocanın Somali'de bir birincilikte bir takımı çalıştırmış. Yani burayı nasıl tanıyacak? Yani içine transferleri nasıl yapacaklar? Kim yapacak? Yani çok, ben burada şey, daha Çağlar'ı tanıyorsun, çok iyi Van Spor Karayesi'ndeydi geçen sene. Daha önce de Bolu Spor. Şimdi onun 10 alacağı varsa 5 alacağını bilmişler, 5 alacağını vereceklermiş. Yarın gitmiş imzalamış. Anlatabildim mi? Şimdi bu futbolcuları şimdiden yapsan ne olur, yapmasan olur. İdmana götürsen ne olur, götürmesen ne olur. Ya bir hafta sonra maç başlıyor ya.
1: Evet.
0: Yani bir hafta sonra hangi futbolcu futbolcuyu tanır? Biliyorsun biz mahallede bile seninle top oynadığımız zaman birbirimizi, ah Hayri abi iyi kafaya çıkıyor, ah Ali göbeğiyle oynar.
1: Tabii muhakkak.
0: Deriz. Yani evet. Dersin, bilirsin, tanırsın yani.
1: Tabii ki.
0: Evet. Ama bunlar birbirine, zaten kap niçin yapılıyor? Birbirlerini tanımak için, birbirlerine top atmak için, birbirlerine nereye koşmalarını öğrenmek için yapıyoruz. Sezon başlıyor, olmuyor. Avrupa'da bütün takımlar sezona gittiği zaman transferlerini bitiriyor. Bakın bize Fener, Galatasaray, Beşiktaş yapar. Avrupa kupaları oynuyoruz. Daha Beşiktaş onu alacak mı? Salah'ı alacak mı? Bunu alacak mı? Ya kardeşim alacaksanız. Ben biliyorum şimdi Beşiktaş elenirse Salah'ı alıp kapatacaklar. Böyle bir olayla. Yani bu olmaması lazım. Her takımın bir tane yapılanması, bir tane icraatı yapacak adamın başında olması lazım.
1: Evet.
0: Avrupa'da teknik direktörlerden daha çok scoutlar vardır. Biliyorsun. Yani evet. Bunu İngiltere'de falan görür. Başkanlar odaya girme. Ama bizim başkanlar odaya da giriyor. Futbolcunun yanına da giriyor. İşte Futbol Federasyonu Başkanımız ya. Allah aşkına Dünya Kupası da gitti, ne yaptı? Futbolcular izman yapıyor ya, aynı yerde ya. Diğer takımlar yapmadı. Yapamaz. Olmaz.
1: Ya moral yok. Anlamında olumlu bir şey değil mi bu?
0: Asla. Asla. Mesela eski başkanlar, Mert Faruk Gazlar, bilmiyorum neler. Onları kimse, başkanları kimse görmez.
1: Yani yönetimle futbolcu arasında biraz mesafe mi olması lazım? Yakınlık olmaması lazım.
0: Hele bilhassa başkanı. Bak bilhassa başkanı. Çünkü neden bir futbolcuyla yüz göz olmayacak? Anlatabildim mi? Eğer yüz göz olursan o zaman futbolcuyla olmaz.
1: Evet.
0: Futbolcu sana geldiği zaman saygı duyması lazım.
1: Evet.
0: Bunu çok önemli olarak bir şekilde. Mesela bir Galatasaray'da Özhan Canaydın vardı. Geldiği zaman herkes ayağa kalkardı. Anlatabildim mi? Fenerbahçe'de Faruk Urgaz vardı. Geldiği zaman. O yılda bir kere ya beş kere ve Süleyman Seba. Beş kere belki stada gelmezdi. Beş kere soyunma odasına gelmezdi. Yani. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Başkanlık ayrı bir şey. Herkesin kendi görevi var. Futbol dedim ya sana, takım ekip ruhudur. Eğer bunları iyi paylaşırsan, paslaşırsan başarılı olursun. Futbol da böyle. Şimdi ben, sen, Ali hepimiz toplansak, her gün top oynasa, birbirimizi tanısak, nerede sen topa vuracaksın, Ali nereden topu çıkartacak, onu bilirim. Ona göre önlemini alırım.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş ne olur? Hatamı azaltırım ve o zaman da ekip ruhunu yaşarım yani.
1: Evet. Sayın Ülgen, az önce Avrupa kupalarından bahsetmişken, şimdi bir de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarından da kısaca bahsedelim istiyorum.
0: Hemen. Şimdi Fenerbahçe'nin her haliyle tur atlaması lazım. Bakın, Fenerbahçe yıllardır başarıya hasretti. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım'la beraber geldiler. Şimdi Aziz Yıldırım geldi, biliyorsun, dönüşü ne oldu? Muhteşem oldu diyorlar. Benim için muhteşem oldu değil. Aslında şu anda geçmiş zamandan daha zor bir iş üstlendi. Çünkü o zaman her yeri biliyordu, her şey. Ama Safi'den başkan olacağına bu olması avantaj oldu. Şimdi Fenerbahçe ne olursa olsun bu şartta, bu kadroyla gidip oradan o takım gene yenip gelmesi lazım. Yenip gelmesi lazım ki takım hem İsmail Kartal'a, teknik direktöre, hem de taraftarı mutlu etmeye çalışmakta. Şimdi herhangi bir şekilde, yani bu 1-0'lık avantajıyla gidip de Allah göstermesin yanlış bir skorla döndüğü zaman Fenerbahçe'yi toparlamak çok zor. Aziz Yıldırım da toparlayamaz.
1: Evet.
0: Bakın Fenerbahçe takımında kimse bilmeyi 7 tane yönetici istifa ettirdir. Anlatabildim mi?
1: Evet. Sayın Ülgen, Beşiktaş ve Midtjylland maçından da kısaca bahsedebilir misiniz?
0: Beşiktaş burada 10 kişi kalan bir takımı 1-0 yerine 3-0 yenmesi lazımdı. Ama ben Beşiktaş'ın da orada iyi bir futbolla turu geçip gelmesi lazım ki Beşiktaş o taraftarların o cefakar vefakar Ferhat'ın gönlünü

0: alması lazım. Yoksa Beşiktaş'ın işi bu sene daha da zorlaşacak.
1: Spor yorumcusu Sayın Hayri Ülgen, yorumlarınız için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
2: Evet. Teşekkür ederiz Hayri abi. Başarılar, kolaylıklar. Çok stüdyoya bekliyoruz.
1: Çok sağ olun. Hoşça kalın.
3: Spor servisi devam ediyor.

0: FM Spor Servisi'nin son konuğunda sıra Serdar Sarıdağ telefon hattımızda. Sevgili Serdar, hoş geldin.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar olsun.
0: Kolay gelsin. Her zaman stüdyoda ağırlamayı tercih ederdik ama bugün gelemedin galiba.
1: Bugün böyle bir denk geldi bu sefer.
0: Transferi konuşalım isteriz, bir dahaki sefere beklerim. Yoksa ben buradayım diye mi gelmedin diye alınganlık gösterecektim.
1: Olur mu? Uzun uzun sohbet edelim.
0: Evet, bir Beşiktaş uzmanı olarak Beşiktaş'la başlayalım. Özellikle dün Önder Özen'in basın toplantısı hayli ses getirdi transfer gündeminde. Tabii ki bütün futbol severleri üzen bir haber oldu. Muhammed Salah transferi rafa kalktı diye. Ne diyorsun bu konuda? Bunun dışında bunu nasıl okumalıyız, nasıl görmeliyiz bu beyanı? Bu tamamen Beşiktaş vazgeçti diyebilir miyiz? Yoksa bir umut ışığı var mı tünelin ucunda? Ne diyorsun, neden böyle rafa kalktı? Yani Muhammed Salah'ın menajerinin bahane ediliyor ama acaba bir imza parası falan mı istendi, ne oldu? Biraz detaylar verir misin?
1: Şimdi şöyle söyleyelim hemen. Birincisi bu transferin onların istediği şekilde olması tabii ki işte çok yararına bir durum. Ekonomik anlamda yararına durum. Bir de yani Muhammed Salah'ı kulüp üzerinde görme, Muhammed Salah'ı kulüp üzerinde çıkarma anlamında bir anlaşma olduğunu yoksa. O forma satışlarının yurt dışı gelirlerini neredeyse tamamını istemesi, çok yüksek rakamlar istemesi, menajer koşulunda da ve o sonuçta 34 yaşında yılbaş basmış olsa da 34 yaşında değilmiş. Bir oyuncu için çok yüksek para haline geldi elbette. Bu transfer normalde Milles İtalyan'ın Önder Özden'in ve yönetimin planlamasında olan bir transfer değil. Sonradan çekti. Bu bir fırsat, finansal anlamda bir fırsat transferi olabilirdi. Onu değerlendirdi. Evet, bu finansal anlamda
0: sevgili Serdar, sesinde bir bozulma oldu, hatlarda bir şey var, tekrar arkadaşlar sizi arasa. Şimdi oldu.
1: Yani bu finansal anlamda Beşiktaş'a da katkı sağlayabilecek, bir canlı da Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir transfer denildi, öyle karar verildi ama tabii ki bence olması Beşiktaş'ın hayrına oldu. Çok yüksek rakamlara çıkmıştı çünkü fiyat
0: dengeyi bozardı ama, diyorsun.
1: Bakın şöyle bir söyleyeyim, Orkun'la Muhammed Salah'ı alın yan yana, Avrupa'nın 100 tane kulübü dolaşın, kapısını çalın, 100 tane kulübün 90 tanesi Orkun'u tercih eder. Hem genç, hem fiyat açısından, hem Türkiye milli takım oyuncusu. Kalki Beşiktaş'a gelmeden önce Liverpool'un da listesinde olan, çok büyük kulübün listesinde olan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın önünde Orkun gibi ve Önder Özen özellikle onun üzerinde durdu, hem kaptan hem yıldız bir oyuncu. Orkun gibi bir savaşçı var zaten. Dolayısıyla hani Muhammed Salah'ın gelmemesi, olması, bitmemesi enseyi karartacak bir durum değil. Şu şartlarda olmaması gerçekten Beşiktaş hayrında da. Ben de sosyal medyadan bana Beşiktaşlılardan gelen mesaj genellikle yönetimin yanında, başkanın yanında. Çünkü burada tabii ki asıl olan Beşiktaşlı. Beşiktaş artık transferler hani kendini takımdan ayrı görebilecek transferler kulübe fayda gitmiyor. Bence şu şartlarda olmuş olsaydı ilerisi içinde de Beşiktaş'ın takım içinde de sıkıntı olacaktı. Delali böyle geldi, olmadı. Falcao böyle geldi, Galatasaray olmadı. Anlayık bu şekilde geldi, olmadı.
0: Geçmişte bir Ortega vardı değil mi? Ortega
1: geldi, bu şekilde olmadı. Bunlardan vazgeçti. Bunlar başkanlık.
0: Ama sanki Muhammed Salah'ın futbolculuk anlayışı daha farklı gibi duruyor. Yani hani bu Messi, Ronaldo tarzı bir yapı, bir profesyonellik görüyoruz biz onda.
1: Yani

0: şöyle söyleyeyim, gerçekten çok
1: Lewandowski gibi bilmiyorum.
0: Ben yani ben o kadar madde malı çok güçlü kulüp değil.
1: Evet, bu kadar risk alamazdı diyorsunuz.
0: Geçen Galatasaray'da için de geçildi. Hatta ben tersine söylüyorum. Yabancı sayısı mümkün olabileceği en çabuk şekilde aşağı çekilmeli. Yerli futbolcular, Türk futbolcuları daha fazla açılmalı. Yoksa bu şekilde hakikaten çok evet. Astronomik rakamlara doğru gidiyor. Beşiktaş yönetimi doğru karar aldı. Bir basın toplantısında da özellikle Türkçe'yi çok düzgün konuşarak tane tane biraz böyle şiirsel bir hava katarak, edebi bir dil de katarak çok güzel Beşiktaş camiasını yansıtabilecek ifadeleri çok güzel anlattı her şeyi. Net, gerçek bir şekilde. Çok da iyi bir basın toplantısı oldu. Bu strateji açıdan da doğru bir hareket. Karşı tarafa kardeşim biz burada olur biteni açık bir şekilde taraftarını anlatmak zorundayız ve anlattık, buyurun siz de ne yapacaksanız yapın. Bizim dediğimiz şartlara gelirseniz olur gelmez.
1: Ama zaten, futbol severler ve taraftar tabii ki üzülüyor yani böyle büyük bir isim bizim takımımıza giriyor derken.
0: Ben yorumcu olarak, gazeteci olarak üzülmedim bu şekilde.
1: Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorsun galiba.
0: Hepsini söylüyorum yani tabii ki böyle bir adamı ligde görmek isterim ama ben üzülmedim şu şartlarda. Menajer normal komisyonun yarı komisyonu çıkıyor. Menajer farklı alanlardan para almaya çalışıyor. Oyuncunun sanki haberi yokmuş gibi davranılması çok da samimi gelmiyor, açık ve net söyleyeyim. Ben o bölgelerden Avrupa'ya gidip yani bunun içinde Tunus, Cezayir'i efendim Mısır'ı, Kuzey Afrika'nın tamamını katıyorum. Çoğu futbolcu o bölgelerden Avrupa'ya sonra işte Türkiye'ye gelen Türkiye'ye gelen çoğu futbolcunun sadece para tanımında çok ciddi kazançları olduğunu ama takımda çok ciddi katkılar verdiğini görmedim. Yani bunu çok açık ve net söyledim. Bunu bir yorumladım bu şekilde. Irkçılık dedi. Bu Fegül'ü biliyorsun böyle bir ifade kullanmıştır. Bunun ırkçılık bilgisi yok. Futbolculardan bahsediyor da hepsi söyledim. Genelde öyle olmuştu. Bu istatistik bilgi.
1: Evet. Yani
0: o bölgenin insanlarıyla çok ciddi köklü tarihlerimiz var. 1000 yıldan fazla ortak işte Haçlı Seferleri karşı savaşlarımız var. O ayrı bir nokta. Kardeşiz. Ama futbola geldiğimiz zaman futbolda özellikle Avrupa'ya gittikten sonra Meceller onları yönlendiriyor. Çok büyük sıkıntılar yaşatıyor gittikleri takımlara.
1: Evet, sağlık olsun diyelim, hayırlısı olsun diyelim Beşiktaş için. Beşiktaş aslında iyi bir takım kurduğunu da gösterdi. Dört gözle Trossard'ı bekliyoruz. Ama yani Danimarka'nın...
0: Salah'tan daha fazla isim bence. Yani şöyle daha fazla katkı sağlıyor. Metrikte baktığımda bir yaklaşımda Trossard'ın ismini görüyorum.
1: Evet.
0: Yani yaşı da uygun.
1: Tabii çok yani Belçika'nın beklentinin çok üstünde performans göstermesinde evet. Büyük pay sahibi oldu. Dünya Kupası'nda onu gözlemledik hakikaten. Çok doğru ve iyi bir transfer oldu. Beşiktaş ne derler dediğim gibi iyi maçlar çıkartıyor. Özellikle benimle birlikte pek çok kişi özellikle Salih Özcan'ı da çok iyi bir transfer olarak gözlemledi ve değerlendirdi. Tam bir süpürücü gibiydi değil mi? Midtjylland maçında gördük. Rövanş ya maçında da inşallah sonuca ereriz.
0: Orkun'la iyi bir ikili oldular. Milli takımda da bunu gördük. Amerika Devleti maçında. Zaten çok iyi arkadaşlar. Beşiktaş'ın uzun zaman ihtiyacı olan bir süpürücüydü. Dortmund'da bu kadar uzun süre almamasına rağmen bakın Dortmund'da çok fazla
1: parlamıştı.
0: Bir oynamıyor. Hatta çok da bir maçta görmedik. Ona rağmen burada iyi bir başlangıç yaptı. Umarım böyle devam eder. Ama şu var, eğer böyle devam ederse yani uzun süre fark giymeyip de bu şekilde formda kalabilmesi, bu şekilde oynayabilmesi, bir takımı görebilmesi alkışlanacak bir durum demek. O zaman Dortmund tercihlerden dolayı oynatılmadı. Bazen oluyor. Yani iyi olmana rağmen seni oynatmadım der bazen. Ben öyle düşünüyorum ama bu çok iyi bir transfer. Bir kere yerli pas. Türk kontenjanı. Ve bir kaptan daha transfer etmiş oldu. Orkun'dan sonra bir kaptanlığı üzerinde olan biri daha almış oldu. Çünkü artık yani Türkiye'de alt yapılardan Türk futbolcu yetişmesine ilgili kaptan da gelmiyor. Büyük camiada.
1: Doğru.
0: Bu da ayrı bir soru işaretinden.
1: Doğru. Hakikaten o da ayrı bir yani abilik karakterine sahip insan sayısı yani, mı?
0: Evet, öyle adamlar atamıyoruz.
1: Peki bu Midtjylland maçını nasıl buldun? İkinci eleme turunda Perşembe günü rövanş maçı var. Çok önemli bir eleme turu olacak. Aslında fırsatı kaçırdı Beşiktaş. Biraz da böyle son hareketlerde özellikle yani saç baş yolduran, neyse isim vermeyeyim ben, onu herkes biliyor. Yani hakikaten bir golcü ihtiyacının olduğunu gösterdi.
0: Evet, yani son vuruşlarda biraz sıkıntı oldu. Yoksa ben de maç dedim. Bizim de analizlerimizde baktığımızda her 20 dakika oynayacaksa Beşiktaş Midtjylland deplasmanında yani karşı tarafın işi zor. Çok iyi oynadı. Çünkü acımasız bir takım olma hedefi var Beşiktaş'ın. Yani rakibine tırnak içerisinde söylüyorum. Oyun anlamında acımayacak bir Beşiktaş yaratmanın peşindeler. Beşiktaş oluşturmanın peşindeler. Onu görüyoruz. İlk 15-20 dakika bunu çok net gördük. Çok net pozisyonlar ettirdiler. Çok ciddi bir baskı kurdular. Midtjylland öyle bir takım değil. Birbirleriyle işte oyunculardan daha fazla oynayan, birbirlerini daha iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. Bir takım yani sonuçta.
1: Ki geçen sene de bayağı Avrupa'da ses getirenlerden.
0: Evet. Duran top organizasyonlarında zaten ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Orası kolay bir deplasman değil ama Beşiktaş böyle oynayacağını da bence kimse tahmin etmiyor. Eğer bunu yapabilirse tekrar ve bunun resmini hani 60 dakika değil de 70 dakika çıkartabilirse bu tempoyu, Beşiktaş oradan istediği sonuçta döner diye düşünüyorum. Yeter ki Tüpraş stadındaki başlangıcı yapsın orada da. O zaman çok daha farklı bir havaya da bir geçer Beşiktaş.
1: Evet. Beşiktaş'ı şimdilik burada geçelim o zaman. Oyununu aslında nasıl buldunuz, İtalyan oyunu nasıl buldunuz diye soracaktım ama zaten pek çok şeyi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi değerlendiririz. Dediğim gibi Beşiktaş'ın transferlerinde Trossard'ın ön plana çıkacağını zaten söylediniz. Trossard da hakikaten aldığı paranın hakkını verecek gibi de görünüyor Arsenal'de yaptıklarıyla. Belçika milli takımında da bayağı formda görmüştük. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray taraftarları mutsuz. Bir türlü transfer gelmiyor diyorlar. Evet. Bunu neye bağlıyorsun? Bu bir politika mıdır? Takım politikası mıdır? Yani burada böyle hani ne derler? Son anlara bırakarak daha uygun fiyata oyuncu mu bekleniyor? Bu biraz duymak isteriz senden.
0: Evet. Şimdi Galatasaray çok derinden gizli bir şekilde transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray transfer çalışması yok denmesi bence Galatasaray'ın tasarıyla iyi haber. Yani çok da fazla bir sıkıntı olmuyor. Osimhen, Icardi, Torreira ve bunun çok oyuncu, iyi oyuncu Galatasaray'a transferin hepsi son günlerine gelmişti. Dikkat edersin. Takip ettiği oyuncular var, izlediği oyuncular var, teklifleri oyuncular var. Yani mesela senlerde bir oyuncuyla ilgili, bir Bayern Münih'in oyuncuyla ilgili bir yalanlama yapmışlardı. Hiçbir şimdi aklına gelmedi.
1: Musiala.
0: Musiala. Çok çok bir yalanlama yaptılar. Hem yılların tecrübesi olarak söylüyorum. Bu kadar çabuk bir reaksiyon gösterilse demek orada bir gizlilik var. O gizlilik ortaya çıktı ki diye düşünüyorum. Galatasaray noktası yapacak. Yani bugün Galatasaray mevcut kadro yapısıyla, şu kadro yapısıyla yarışa başlasın yine ligin favorilerinden biri, en güçlü favori diye bildiğimiz bir durumda pozisyonda. Yani aynı kadro oynuyor sürekli 4 senedir hemen hemen aynı kadro. İşte iyi bir oyuncuları var, iyi kalecileri var, birbirine ezberlemiş oyuncular var, iyi bir hocası var. Baktığınızda yine Galatasaray dersin. O yüzden ben niye acele ettim? Ben niye yerlerim belli, adamlarımı belirlemiştim.
1: Eksiklerim belli.
0: O bir, evet. İkincisi Galatasaray taraftarının da o çıta yüksek tutması ayrı bir takdir edici durum. Yani Galatasaray taraftarı bir an önce alın ki Galatasaray bunu lig şampiyonundan öte, yani şampiyonlar içinde final, yarı final görebilmek gibi bir hayalleri var Galatasaray taraftarının, çeyrekler olsun. Yani şampiyonlar liginde finallere kalmak istiyor daha doğrusu. Şimdi mevcut statü çünkü bizim Türk takımlarımıza çok yaradı. Bizim Türk takımlarımıza çok yaradı. Hani böyle bir konucu, böyle bir gelişim olmuşken bunu çırmıyorum. Erkenden hazır olan bir düşüncesi var. Bu da onların beklentileri çok yukarıya taşıdı. Yani lig şampiyonluğuyla sadece gidecek bir taraftar grubu değil artık. Bunu çok net söylüyorum. Yani çünkü senin lig şampiyonluğu artık
1: Standarda bindi, artık Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekleniyor.
0: Simgesel bir durum haline geldi lig şampiyonu. Maddi bir getirisi gerçekten yok. Yayın gelirlerinden tutup işte TFF'nin verdiği şampiyonluk gelir olsun ne olursa olsun pek bir şey yok.
1: Evet. Üst üste olunca da manevi tatmini de azalıyor.
0: Evet. Ama
1: ki bu sene öyle Galatasaray'ın çok büyük şampiyonluk kutlamaları yaptığını görmedik. Bir doygunluk olmuş.
0: Avrupa'dan gelecek bir başarı o durumu değişti. O nedenle Galatasaray taraftarının böyle bir beklentisi, yüksek bir beklentisi olması gayet normal.
1: Evet. Peki o zaman Galatasaray diyorsun, bu dev Can Uzun mücadelesi var Eintracht Frankfurt'ta. Eintracht Frankfurt çok büyük paralar istiyor tabii. Yani talep görünce oluyor galiba bütün bu. Ne diyorsun, Can Uzun faydalı olur mu? 10 numara bölgesinde oynar mı?
0: Yani benim şahsi fikrim, onun için belirlenen bonservis bedeli falan bana çok yüksek gelir. Zaten şu an özellikle son 200 sezonu dünya futbolunda dönen rakamlar artık gerçek. Çok gerçek dışı.
1: Evet, çok anormal rakamlar çıktı ortaya.
0: Emlak piyasası için kullanılır. Yani fiyatlar balon fiyat derler. Yani Amerika'da bu çok oldu. Orada böyle şişirilmiş rakamlar. İşte bin lira, bir lira evi, beş lira dolar gibi. Şimdi bu transferde artık hakikaten rakamlar balon rakamlar gibi geliyor bana. Çok uçuk rakamlar. Dolayısıyla o rakamları vermezler. Yani artık oyuncunun ederi, yeteneği, yanımızda ne kadar düşürür. İki sene bende oynadıktan sonra ben ne kadar satabilirim, belkisi çok değerli, hepsi masaya yatırılıyor, ona göre belirleniyor. O yüzden Galatasaray'ın o yüksek rakamları vereceğini zannetmiyorum. Zaman daraldıkça, transfer döneminin bitişiyle ilgili zaman daraldıkça tabii ki bunlara da bu rakamlar da aşağı düşüyor. Ama bence iyi bir oyuncu almaya çalışıyorlar. Eğer rakamları aşağı çekip alabilirlerse yani birçok isim vardı tabii ki yılın transferi diyebilirim. Yani yılın transferinde ilk 5'e girebilecek bir durum açıkçası.
1: Doğru. Peki Galatasaray'ı da geçtikten sonra Fenerbahçe'ye geldi sıra. Fenerbahçe hareketli tabii, her zaman olduğu gibi. Transfer şampiyonluğunu bir kimseye bıraktırmıyor çoğu zaman. Greenwood, Vedat Muriç, Nathan Ake ve Amara Diouf gibi futbolcular geldi yeni olarak. Kiralıktan dönen futbolcular da var. Ve dolayısıyla tabii ki yabancı kuralına takılmış oldu. Yabancı kuralıyla ilgili stajyer arkadaşımızdan bilgi alalım. Onları da konuşacağız. Yani nasıl buluyorsun, senin yabancılara karşı bakış açın biraz daha farklı çünkü, onu biliyorum. İstersen dinleyicilerimize bir arkadaşımız hatırlatsın yabancı kuralını.
2: Tabii ki bu sezon uygulanacak yeni kurala göre kulüpler kadrolarında yaş sınırı olmaksızın en fazla 10 yabancı futbolcu bulundurabilecekler ve ayrıca 2003 ve sonrasında doğmuş olmak şartıyla 4 yabancı oyuncuyu daha kadrolarına katarak toplamda 14 yabancı futbolcuya sezona devam edebilecekler.
1: Evet, Fenerbahçe'de şu an en fazla yabancı oyuncuya sahip takım. Ne diyorsun Serdar, bunların aşağı çekilmesi lazım demiştin biraz evvel.
0: Şimdi yabancı şeyi de değişmiyor. Yani Fenerbahçe değişmeyen bir kural karşısında tabii zorluyor. Muhtemelen düşmesini bekleyecek veya artık elden çıkaracak. Yani şu anki şeyi tabii ki değiştirdiği zaman birçok kulübün aleyhinde de olacak, lehinde de olacak. O yüzden daha önceden alınmış bir kararsa şu anki durumun devam etmesi gerekmekten başka çaresi yoktur futbolun.
1: Evet, tabii ki.
0: Ama bunları artık bak inanın şimdi açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani yabancı statüsü nasıl? 16-4 nedir? O 4 tane futbolcu yaş grubu nedir?
1: Yani çok böyle bir formülize edilmiş durumda, kafalar karmakarışık.
0: Artık şeye doğru gidiyor yani, böyle kimyasal formülize doğru gidiyor. Yani ben kimyada çok zorlanıyordum lisede. Allah aşkına yapmayın, burada ben zorlanıyorum. Yani bu mesleğin içinde biri olarak. Ben her sene diyeceğim. Bana bugündeki 2022'de neydi, 2014'te neydi anlatılır. Çünkü bu kadar değiştiğini görmedim. Bunun da nedeni Galatasaray'ın aldığı UEFA kupası oldu. Galatasaray camisini suçlamıyorum, yanlış anlaşılmasın. Hepimizin kupası o. Biz de yabancıyla bunu yaptıysak, o zamanlar çok azdı yabancı sayısı. İlk 11'de çok fazla oynatamıyor. Biz bunu 4-5 yabancıyla yaptıysak, düşünsenize 11 yabancı olduğu zaman kim bilir neler yapabiliriz diye. Galatasaray UEFA kupasını 4 yabancı, 5 yabancı ile kazanmadı. Galatasaray UEFA kupasını yerlileriyle kazandı. Ben bir kez daha söylüyorum. Yani bir futbolcu, Türk futbolcu elbette olur. Hacı'nın, Tafere'nin, Popescu'nun payı var ama öbür askerleri yok sayarsanız, öbür tamamlayıcılıkları yok sayarsanız o yerli uzun. Yani aidiyet, yani milli mücadele, yani efendime söyleyeyim,

0: yıldız, gurur, işte Galatasaray tarihi gibi etkenler. Tam 11 yabancı bunu yapamaz.
1: Doğru.
0: Olağanüstü bir başarı göstermiş Galatasaray oldu. Sadece teknik yönetimde yapılacak bir durum değil bu. Dolayısıyla
1: yani orada bir milli bir ruh gerekiyor değil mi? Milli ruh.
0: Aynı zamanda yani bende bu kadar genç varken memlekette niye ben o haklarını yabancı ülkelerin gençlerine karşı?
1: Doğru.
0: Ben yetiştireyim. Benden satın alsın Avrupa. İşte Arda Güler'i aldım. Benim ülkeme düzgün. Ben niye başkasının ülkesini devir sokuyorum?
1: Doğru.
0: Bunun için zaten yani ben devlet politikası olarak bunların değiştiğini düşünüyorum. Eminim ki hani devlet diyecekti. Ben de bu kadar genç varken bu kontenjanlar niye bu kadar dolu? Bakın Montella santrafor bulamıyor koca ülkede. Haklı mı? Haklı. Bulamıyor adam. Niye? Senin birinci santraforların yabancı.
1: Galiba dünyada da bir 9 numara sıkıntısı hep var galiba. Onu da Dünya Kupası'nda gördük.
0: Eskiden 3 tane milli takımı alınıyordu. 6 tane de alınmayan vardı o kalitede.
1: Doğru. Yetişmiyor.
0: Yetişmiyor. İşte bu yabancı statüsünden dolayı yetişmiyor.
1: Doğru. Sevgili Serdar, teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'da ben konuşamadık ama Trabzonspor bu yabancıları satma konusunda en başarılı takım gibi gözüküyor.
0: Trabzonspor'un yapılanması, planlaması çok başarılı gidiyor.
1: Evet, Allah spordan nazardan saklasın diyelim.
0: Çerçeveden uzak bakarsak duruma, Trabzonspor hem geçtiğimiz sezon hem de önümüzdeki sezon için çok güzel işler yapıyor. Trabzonspor yönetimi ve ekibi. Bunu çok net ifade edebilirim.
1: Teşekkürler sevgili Serdar Sarı'da. Tekrar görüşünceye kadar stüdyoya bekliyoruz inşallah bir dahaki sefere.
0: İnşallah.
1: O varsa ben gelmem deme lütfen.
0: İyi
1: akşamlar diliyorum, sağ olasın. Sevgili Nizar, bir programın daha sonuna geldik. Ali Yıldırım, Ferhat Özdemir, ben Fatih Öznur.
2: Ve ben Muhammed Çevik.
1: Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar efendim. Allah'a ısmarladık.
2: İyi akşamlar.
3: Service.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini

gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Erdoğan ve Zeydi daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkartacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizin savaş ve terörle değil huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili olarak ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuşma yapan Erdoğan, depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Bu çerçevede şarkıcı Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen ve Elçin Sangu derneğe bağışta bulunduğunu söyledi. Hayko Cepkin, Haluk Levent'e hep şüpheyle baktığını dile getirirken, Gülben Ergen de Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bile bilmediğini ifade etti. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Lefkoşa'da bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, yarın da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Meclis Başkan Vekilliği görevini daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı görevi yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi. Yeni Parti Meclisi'nde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Yeni Parti grup toplantısı her salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binası Büyük Grup Salonu'nda yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoğun mesai sürüyor. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü de Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda kurultay takvimiyle il başkanlıkları düzeyindeki değişimler ele alınacak. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir ifade dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, çöp ihalesi karşılığında elden 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Turgut Koç, bu paranın tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'le Veli Ağbaba arasında paylaşıldığını öne sürdü. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos Pazartesi gününe kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle çöken bir alışveriş merkezinde bir kişi öldü, 90 kişi yaralandı, 30 kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Yurt genelindeki hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Birçok bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde 3 gün süreyle yağış görülecek. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 kentte sarı kodlu rüzgar uyarısında bulundu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda yapmış olduğumuz program

0: da konuğumuz olan Muhammed Muhsin hocamızın anlatıları, anlatmış olduğu hayat hikayesi, eğitim serüveni son derece dikkat çekti. Dinleyicilerimizden güzel tepkiler aldık. Şimdi kendisiyle yapmış olduğumuz o programda, tabii ki programın her ne kadar uzun bir söyleşi olmasına rağmen Türkiye'ye gelemedik. Şimdi artık İran'da özellikle Zaydan bölgesinde yapmış olduğu ihtisas eğitiminden sonra Türkiye'ye geliş hikayesinde başlayacağız. Sonra da biraz böyle Özbekler, Afganistan, şu andaki durumlarla ilgili geniş bir sohbet yapmak istiyoruz. Türkiye'de yapmış olduğu hizmetler konusuna gireceğiz. Tekrar Muhammed Muhsin hocamızla beraberiz. Muhsin hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür elhamdülillah, siz de iyisiniz inşallah.
0: Allah iyilikler versin. Geçen programda sizi dinleyince gerçekten çok şaşırdım. Çok çileli bir hayatınız olmuş. Ama son cümleleriniz benim için altın harflerle yazılması gereken bir cümleydi. Dediniz ki benim için hayatta en önemli şey eğitimdir. Eğitim varsa her şey vardır. Eğitim yoksa hiçbir şey yoktur. Eğitimle insan insanlaşır. Eğitimle evet, insan adam olur. Alim olur. İşte uzman olur. Hayatta daha iyi tutunur. Oradan başlayalım isterseniz. Yani ihtisastan başlayalım. Kaldığımız yerden veya ihtisas bitti. Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'den başlayalım isterseniz.
1: Evet hocam. Nasıl?
0: Türkiye'ye geldiğiniz zaman kaç yaşındaydınız ve hangi tarihteydi?
1: Türkiye, ben resmi olarak 2013'te geldim. Birinci ayda. Yani
0: bir de kaçak mı geldiniz? Niye resmi olarak?
1: Yok yani kaçak olarak gelmedim Türkiye'ye.
0: Türkiye resmi olarak geldiniz. Yani resmi olarak geldiniz.
1: Evet ama 2013'ten önce benim evlilik meselem var. Yani evlilik.
0: Türkiye'ye gelmeden mi Türkiye'den evlendiniz?
1: Evet hocam.
0: Yani Türkiye'ye gelmeden Türkiye'den evlendiniz.
1: Şimdi olay şöyle oldu.
0: Nasıl
1: şöyle
0: oldu?
1: Gelişti yani. Ben ihtisas hadisteyken, yani tahassüs hadisin son senesi, sınavlara az kalmış. Zaten tez var, makale var. Makaleleri bitirmek
0: üzere. Bitirme tezi makalesi
1: evet, yazıyoruz. Öyle bir şey sınavı olmuyor. Makale tezi yazıyoruz.
0: Bitirme tezi.
1: Bitirme tezi. Darülüm Zahidan'a gelen şöyle bir durum vardı. Darülüm Zahidan büyük bir mezuniyet törenleri oluyor. Hı-hı. Cuma namazları tek yerde kılındığı için, Ehl-i Sünnet'in merkezi olduğu için sık sık Türkiye'den ve farklı ülkelerden ziyaret edenler oluyordu.
0: O cuma namazlarına veya bayram namazlarına kaç bin kişi katılıyor?
1: Yani bayram namazlarına 200 binden fazla. He. Cuma namazlarına da en az 100 bin, 60 bin. Yani 60 bin ile 100 bin arası diye tahmin ediliyor.
0: Yani çok kalabalık. Şehrin çok büyük bir kısmını kapatıyor o zaman.
1: Bunlar Hanefi, eski Hanefi
0: usulü.
1: O da şu
0: şehrin bir yerde cuma namazı.
1: Bir yerde cuma namazı. Ben hatta hatırlıyorum ilk yerler şeyde ikinci bir yerde de kılınsın diye ihtilaf vardı.
0: He.
1: Yaşlılar oluyor, hastalar oluyor veya bölge uzaktır. Şimdi Zahidan dediğimizde 1 milyondan fazla nüfusu var.
0: Nüfus var tabii.
1: Büyük şehir yani.
0: O zaman çoğu namaz kılamıyor, cuma namazı kılamıyor demek.
1: Ama tek yerde kılıyorlardı.
0: Hayır, işte herkes gelemediği zaman kılamıyor yani.
1: İşte şu an bile günümüzde de belki 3 yıl belki 4 yılda kılınıyor. Yani
0: arttırdılar biraz.
1: Arttırdılar.
0: Biraz şey. Kolaylaştırdılar işi.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Ama gene de kalabalık nüfus yani. Evet. Tek yerde kılınıyor.
0: Evet.
1: İşte mezuniyet töreni için bir gelen bir Türk aile vardı. Yani kim Türkiye'den gelen olursa biz şimdi Özbeyiz. Bunların dilleri yakın diye tercüme için bizi çağırıyorlardı. Yani oradaki görevliler artık öğrenmişti. Ya ben gidiyordum ya veya herhangi bir...
0: Yani Türkiye'den gelmiş Farsça, Arapça bilmeyen Türkler geldiği zaman sizi tercüme olarak değerlendiriyorlar.
1: Tercüme olarak.
0: Eyvallah.
1: Şimdi Özbekçe ile Türkçe arasında fark da var tabii.
0: Tabii.
1: Ama ben büyük hocanın yanına gitmeden bu Türk abimiz gelen misafirle önce bir konuşuyordum. Ne demek istiyor? Yani önce iyice bununla bir meramını anlamaya çalışırdım. Yani ne demek istiyor? Diyalog kurup. Sonra gidip o şekilde tercüme yapmaya çalışırdım.
0: Tamam.
1: Yani %100
0: olmaz. Adamın kültürünü öyle anlıyorsun ki yanlış tercüme yapmıyor.
1: Ne yapmak istiyor?
0: Bu önemli bir şey.
1: Farklı mesela biz Özbekçe'de farklı kullandığımız, Türkçe'de farklı kullanılan kelimeler veya şeyleri öğrenmeme de sebep oldu. Yani
0: eyvallah.
1: Az çok bir %10, %15 Türkçe öğrenmeme. Sebep oldu öyle diyeyim. İşte bu şekilde bizim Afyon'dan Hasan amca diye, hala benim telefonumda Hasan amcam diye kayıtlı. Eşiyle birlikte, muhterem eşiyle birlikte o mezuniyet töreni ve Zahidan'ı görmeye gelmişler.
0: Niye gelmiş oraya? Enteresan yani. Zahidan öyle gidecek bir yer değil ki yani.
1: Sünni bölgesi. Yani gerçi ama bunların şeyi de varmış. Mobilya fuarı varmış.
0: He.
1: Tahran'da.
0: Oraya gelmiş.
1: O sene Zahidan'da da olmuş. Bir de akrabaları da var.
0: Kader ağını örüyor.
1: Evet, akrabaları da varmış. Yani o şekilde bir sadece medrese için gelmiş değiller.
0: Enteresan çünkü Zahidan gidilebilecek en son yerlerden
1: evet,
0: birisi.
1: Evet, yani turistik bir yer değil sonuçta.
0: Tabii.
1: Özellikle hassasiyet de olduğu yani çok gidilmeyen bir yer. Genelde İran'a gidenler Tabriz'dir, Tahran'dır, İsfahan'dır, Meşhed.

0: gider bitti.
1: Değerli
0: Şiraz.
1: Dostlar, bu arada Zaydanlı dostlarımız alınmasınlar, eğer dinleyenler varsa. Benim Zaydan'a çok gitmişliğim var. Hı-hı. Sonuçta Pakistan'a giderken, kara yolculuğunu yaparken geldi. Zaydan'da bizi ağırlarlardı. Evet. Yani İran'ın en son şehri, sınır şehri, Pakistan'la sınır şehri. Ama zor yerler yani, evet. Kutup Tahran'dan Zaydan'a, Zaydan'ı görmeye gidilmez yani. Çok evet. istisnai bir durum olması lazım, onu kastediyoruz.
0: Evet. Evet, şimdi Hasan amcamız da merak etmiş. Yani Zaydan'da Sünnilerin özellikle böyle yoğun bir şekilde hizmet evet. verdikleri dini merkez.
1: 100 bin kişi cuma namazı kılıyor, nasıl oluyor bir gidip bakayım şunlara falan.
0: Bir de oranın medresesi yani bin talebe yatılı okuyor.
1: Bin talebe aynı yerde yatıyor.
0: Hmm. Yan tarafında da kızlar var. Hmm. Kızlar yatılı değil ama binden fazla gündüzcü gelip Eyvallah. Gidiyor yani kız medresesi. Hmm. Ve yüzlerce de şubesi var. Yani büyük bir faaliyet merkezi.
1: Onun için Zaydan medreseleri diyoruz zaten o kavram evet. olarak. Evet. Zaydan merkezi kastetmiyoruz sadece.
0: İşte orayı görmeye hatta son dönemde, o dönemde zaten başlamışlardı. Osmanlı mimarisi üzere oranın camisini yaptılar.
1: He. Bu arada Zaydanlı dostlarla ilgili bir cümle kullanmak istiyorum. Zaydan bölgesi ağırlıklı olarak Bölüç kökenli insanlar. Bölücistan bölgesi de deniyor o bölgeye. Bu bölgede yaşayan insanlar ağırlıklı olarak hemen hemen %95'i veya daha fazlası, ilginç bir şekilde hepsi Hanefi ve Osmanlı'ya karşı özel muhabbetleri var, sevgileri var. Osmanlı mimarisinin de Bölücistan bölgesine tercih edilmesinin sebebi Osmanlı'ya olan muhabbetlerinden dolayı.
0: Evet. evet. Şimdi Hasan amcam da Zahidan'a gelmiş. Ben onun mütercimiyim yani. He. Yani müsait olduğum için yani bir haftaya kadar sadece bu medresede kalmadı tabii.
1: Bir hafta boyunca?
0: Yani bir hafta 10 güne kadar kendisine tercüme ediyordum. Yani bazen çarşıya gidiyoruz. Hı-hı. Bazen yani farklı şeyleri merak ediyor, soruyor. En son ama bizim sınıfımıza geldi. Yani He. gördü, medreseyi He. gördü. Hı. Ne okuyorsunuz diye bunları sordu benden. Hı. En son geri dönerken dedi ki Türkiye'den sana bir kız bulursak isterse sen evlenir misin dedi.
1: He.
0: Yani ben hatırlıyorum o taksiye biniyor ya, onlar gidecek ben kalacağım yani.
1: He.
0: Ama ben gülümsedim, dedim tamam dedim ama Allah var yani, ben herkes evli olmayan birisine bir şey
1: espri yapar.
0: Çok ciddiye almadım yani.
1: Ha, ciddiye almadın.
0: Yani böyle bir tekliftir. Yani.
1: Sen görürsün biraz
0: sonra. İşte o konuşmadan, bu konuşmadan tam bir ay sonra Hasan amca aradı. Yani böyle böyle bir
1: aday buldum sana.
0: Evet, hafızdır, şeydir falan. Arapça dersleri de senin gibi okumuş.
1: He.
0: Evlenmek istiyorsan görüşün. Hı. Biz de vesile oluruz diye.
1: Tamam.
0: Evliliğim bu şekilde gelişti yani.
1: Nasıl görüşsün? Telefonla mı görüşsün?
0: Yok, o dönemde hocam evet ilk başta telefonda konuştuk ama o dönemde internet vardı.
1: He.
0: İnternet kafeler var. Yaygın değil.
1: Hı-hı.
0: Kafelerde de Üniversiteler Caddesi diye bir bulvar var Zahidan'da. Orada bir iki kafenin şeyi de var. Webcam yani Hı-hı. kamerası da var. Yeni yeni gelmiş. İşte oradan bir iki sefer fazla olmadı. Yani
1: ilk görüşmede online başladı.
0: Bu şekilde ilk şeyler oldu.
1: Sonra Türkiye'ye mi geldiniz fiziki görüşme için?
0: Evet, sonra 2008'in sonu yani 2008'in sonlarında ben evlenmek için geldim. Bir ay ya veya 24 gün Türkiye'de kaldım. Burada evlenip ailece beraber biz Zaydan'a gittik.
1: Hanımı da götürdüm Zaydan'a.
0: Eşimle birlikte.
1: Türk kızı nasıl dayandı Zaydan şartlarına?
0: Allah razı olsun yani eşim herhangi bir şikayeti de yoktu.
1: Öyle mi?
0: Onun için de değişik de geliyordu. Macera işte.
1: Ne kadar kaldınız beraber Zaydan'da?
0: 11 aya yakın. 11 ay.
1: 11 ay dayanabildi. 11 ay. Evet.
0: Sonra.
1: Ben 11 yıl diyeceksin zannettim.
0: Sonra da 2013'te ben tabii sonra Afganistan'a gittim. Afganistan'da 2013'ün başında vizayla. O zaman Atatürk Havalimanı vardı.
1: Hı-hı.
0: Ocak ayı, ocağın 4'ü mü, ocağın 5'i mi yani ilk ay.
1: İstanbul'a mı geldiniz, Afyon'a mı gittiniz?
0: Benim kaynım, yani ben gelmeden önce, kaynım üniversite olarak Malatya'da kazanıyor. Yani Malatya'da üniversite okuyacak. Ailesi de, kaynanamgil, yalnız kalmasın, yurtlarda kalmasın diye taşınmışlar. Afyon'dan Malatya'ya taşınmışlar. İşte dolayısıyla otomatik herkes Malatya'da.
1: Sen de Malatyalı oldun yani.
0: Ben de Malatya'nın neresi olduğu, Türkiye'nin neresinde nasıl bir şehir bir bilgim yok. Atatürk Havalimanı'na indim. Ha. Oradan da direkt iç hatlarla şeye geldim.
1: Direkt Malatya'ya
0: geldim.
1: İstanbul'u bile görmedim.
0: Evet, İstanbul'u görmedim. Hatta otogara bir şey yaptım, otobüste geleyim dedim. Baktım ben yani yeniyim, bilmiyorum bu şeyleri. Hmm. Sonra Malatya'ya gittim. Malatya'da da işte orada iyi dostlarımız oldu. Sağ olsun Malatya halkı çok sıcak kaldı.

0: kapalı, misafirperver, evet, çok iyi insanlar. Herkes iyidir ama Malatya maşallah 7 sene ben Malatya'da kaldım. Hemen hemen esnafı tanıdım.
1: Fahri Malatyalısın ya.
0: Öyle bir.
1: Malatya'ya döneceğim biraz ama şeyi merak ediyorum. Bu hakikaten ben merak ettim, belki bütün dinleyiciler de merak ediyordur. Bu Hasan amca hayatta mı hala?
0: Hayatta, evet.
1: Onun kızı değildi değil mi? Başka birisiydi.
0: Başka birisiydi.
1: Vallahi Hasan amcaya selamlar buradan yani. Tebrik ederim.
0: Evet, ben de kendisine saygı duyuyorum.
1: Afyon'da mı yaşıyor hala?
0: Evet. Devlet su işlerinden emekli. Hmm. Bildiğim kadar.
1: Maşallah.
0: Ama çok maşallah iyi kalpli, iyi bir insan. Allah.
1: E seni keşfettiğine göre çok iyi birisi olmalı yani. De uzman, insan uzmanı yani. Peki Malatya, bu arada ben Isparta'lıyım biliyorsun. Biraz hemşeri dolmuşuz yani. Hanım köylüsün ya, o açıdan diyorum.
0: Evet hocam.
1: Peki Malatya'da kaldığın süre içerisinde ders okuttun bildiğim kadarıyla.
0: Evet, Malatya'da geldiğimde hemen hemen yani 15 gün geçti geçmedi camide. Hı-hı. Camiye gidip geliyorum. Hı-hı. Orada bir amca vardı, şimdi ben ismini unuttum. Çok vefat etti, Allah rahmet etsin. O beni böyle görünce sabah namazına da geliyor, şey yapıyor. Hı-hı. Dedi ki kimsin, nesin, necisin diye sordu. Hı-hı. Samimi olduk yani. Hı-hı. Dedi ki burada İsmail Ağa cemaati var dedi. Hı-hı. Onun temsilcisi var dedi. Sen götüreceğim tanıştırmaya dedi. Sadece dedi şu an o sorumlu hoca efendi Umre'de dedi. Umre'den gelsin, seni götürüp tanıştıracağım. İşte 15 gün bekledik hoca efendi Umre'den gelmesini. Yani ilk günlerde ben amcayla tanışmıştık. Sonra gittik oradaki, sağ olsun Musab hocamla tanıştık. Malatya'da. Benden sordu ne okudun, ne yaptın, kimsin diye. İşte ben de dedim Hanefi fıkıh üzere biz fıkıh okuduk. Akaid'de de maturidiyiz. Yani ayrı gayrımız yok, Türkiye ile aynı. Pakistan usulü okuduğum müfredatı anlattım. Tabii Türkçem şu anki gibi değil.
1: Tabii.
0: Yani o da dedi tamam ben bir istişare edeceğim dedi. Biz zaten bir hoca arıyorduk ki... Bizim burada tekamül diye bir seneler var. Bizim burada bazı hocalar, yani Malatya'da mevcut olan bazı hocalar tekamüle gitmemiş veya kendini geliştirmek istiyor dedi. Böyle bir ihtiyaç vardı zaten dedi. Beraber arabasıyla medreseyi de gösterdi. Çok yani samimi davrandı. Allah razı olsun. Gerçekten sahip çıktı. Yani buradan teşekkür de ederim kendisinden. Aynı gün hemen hemen istişare ettiler dernek olarak onlar kendi aralarında. Ve onay geldi, dediler tamam.
1: Ne dersler okuttun orada?
0: Orada buradaki yani Türkiye'de müfredatta olmayan mesela Hidaye o zaman yoktu. Hidaye okuttum. Usulü fıkhtan sıfırdan başladık. Usulü şaşi, ondan sonra Nurul Anvar okuttum. Usulü hadisten de önce tesir mustalaul hadisten başladık. Sonra Nuhbetül Fikar okuduk.
1: O zaman bunun altyapısı varmış epey yani.
0: Var. Hoca onlar vardı. Evet, Arapça biliyorlardı. Hoca efendiler yani. Hatta Nuhbetül Fikar'dan önce biz Davud Karsi diye, Metin Davud-u Karsi diye benziyor Nuhbetül Fikar'a. Onu okuduk. Sonra da Tedribur Ravi'yi baştan sona kadar okuduk.
1: Okuttun.
0: Evet.
1: Yani maşallah.
0: Hocalarla. Baştan sona kadar hem de. Sonra Türkiye'de pek medreselerde okutulmayan fekol hadis dediğimiz yani veya şerh manül asar vardı.
1: Onu da okuttunuz mu?
0: Asar şerh, evet, şerh manül asardan önce giriş olarak asar-ı sünen ona benzeyen.
1: He. Allah'ım onu bitirdiniz mi?
0: Pakistan'da mevcut. Evet, asar-ı süneni okuduk. Ondan sonra şerh manül asar okuduk.
1: Bitirdiniz mi Şerh-i
0: Şerh-ül Mâsar'ın birinci cildi bitirdik hocam.
1: Maşallah, tebrik ederim.
0: Yani Şerh-i Mâsar'ı okuduk.
1: Türkiye'de fazla okutulmayan ve gündemde hiç olmayan kitaplar var. Çok tebrik ederim.
0: İşte bunun yanında İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın fıkhi görüşü, İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın kendi özellikle muhaliflerin, muhaliflerin dedim yani diğer mezhepler, özellikle İbn-i Abdülber'in mesela İmam Ebu Hanife Rahimahullah hakkında
1: ki görüşleri,
0: özellikle muhaddislerin büyük bir cephe alması var yani İmam Hanife'ye karşı, Hanefi mezhebe karşı. Mesela Hatip Bağdadi Tarih Bağdat'ta 50 sayfa İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın cerhi hakkında getirmiş, rivayet getirmiş.
1: Cerhi. Aslında ben o dönemle ilgili şöyle bir tespitim var, onu söyleyeyim. Ebu Hanife ile ilgili Rahimahullah o dönemde bu tip değerlendirme yapanların bir kısmı daha sonra Hanefi mezhebi içerisinde çıkmış muhaddislerle öteki muhaddisler yan yana geldikleri zaman aynı dili konuştuklarını fark etmişler bence. Yani Ebu Hanife'nin kendi usulü var, kendi içtihat konuları var, tamam. Ama Ebu Hanife'nin görüşlerinin bu kadar hadislere tatabuk ettiğini, uyduğunu kendi talebeleri daha sonra hadislerle ortaya koyunca diğer hadisçilerle Ebu Hanife'nin ekolünde yetişmiş hadisçiler arasında bir yakınlaşma olduğunu hissediyorum ben. Ne dersiniz?
0: Evet Sayın Hocam, yani zaten

0: bütün muhalif gelenler, yani İmam Ebu Hanife kendi döneminde dahi İmam Ebu Hanife'ye karşı gelenler sonra, yani 10 sene sonra, 20 sene sonra veya 100 sene sonra aynı dönemde yaşamayan hocalarda
1: ama hadisçiler birbirlerine
0: İmam
1: anlamışlar.
0: Ebu Hanife'ye hak vermişlerdir.
1: İşte ama talebeleri onu anlattıkları
0: şimdi
1: için.
0: Şimdi hadisçileri İbn Abdülber bölüyor. Diyor ki bir sınıflandırma yapıyor. Diyor ki o zaman muhaddislerin içinde öyleleri vardı ki adam diyor birisi vitir namazını abdestsiz 10 sene kılmış. 10 sene diyor vitir namazını, yani İmam Ebu Hanife'ye neden karşı geliyorlardı diye sebeplerini getirirken birisi diyor ki muhaddislerin çoğu fıkıhtan veya hadisin kendisini sadece irtizak ediyor. Yani hadis yazıyor, rivayet edeyim, biraz para kazanayım veya meşhur olayım veya şey yapayım diye böyle bir hedefleri var. Yani ve bunlar İmam Ebu Hanife'yi de karşılar.
1: Hani hadis yazarak para kazanan tipler bunlar. Hadisi anlamıyorlar yani.
0: Bilmiyorlar yani, fıkıh yok. Diyor ki adam şu hadisten, yani mesela hadiste geliyor ki men istecmera fel yutir. Bunun men istecmera fel yutir, kim ki
1: taşla temizlik yaparsa,
0: taşla temizlik istince yaparsa
1: üçlesin.
0: Fel yutir
1: üçlesin.
0: 1, 3, 5, 7 yani fert sayılar taş sayısı kullansın diye. O adam fel yutirden vitir kılsın anlamış. Ve bu adam İbn Abdülber diyor ki bu adam İmam Ebu Hanife'ye cerh etmiş mesela, İmam Hanife. Demiş ki İmam Hanife'nin ilmi yok veya hadis bilmiyor veya şunu yapmıyor. Bu şekilde de. Ama İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın döneminde İmam Malik gibi veya Ameş gibi, Sufyan İbn Uyeyne Sevri, bu Sufyaneyn gibi, sonradan gelen Yahya İbn Ma'in, Ali İbn Medini, bunlar gibi. Bunlar ilk başta bir tepki gösteriyorlar. Neden? Çünkü sahabe radıyallahu anhum ecmeîn döneminden bir gelen bir gelenek var. Yani o da şu, fıkıhta akılla farazi meseleler kurup çoğaltma yok diyorlar. Bunu abes bir din olarak bilirler.
1: Dinde abes olarak görüyorlar.
0: Yani
1: boş.
0: Bu böyle bir şeye yol açarsak herkes bir şey yapar diye dinle hafife alınır veya böyle bir
1: kaygı var.
0: Ve İmam Ebu Hanife Rahimallah da diyor ki bunun kendi tarihi cümlesi var. İnna lenesta'iddu lil bela. Fe izâ nezele arafna'd-duhûle fîhi ve'l-hurûce minhu.
1: Bu ne demek o?
0: Biz bir olay için hazırlık yaparız.
1: Ön hazırlık yapıyoruz.
0: Ön hazırlık. O olay vuku bulunca nasıl o olaya gireriz, nasıl ondan çıkarız bunu biliriz diyor.
1: Yani kriz gelmeden önce krize hazırlık yapıyoruz.
0: Hazırlık yapıyoruz.
1: Bir sorun gelmeden ona hazırlık yapıyoruz. Krizle, sorunla, problemle karşılaştığımız zaman onun işinden nasıl çıkabileceğimizi, onu nasıl çözeceğimizi daha önceden antrenmanını yapmış olarak krizle karşılaşıyoruz.
0: Evet, işte Hanefi, o yüzden ereyte inkâne kezâ meselesi çıktı. Söyle bakalım, şöyle olursa nasıl olur? Yani birinin diyelim ki camide uyuduğunda İhtilam oldu itikafa yatan adam. Bunun hükmü nedir? Veya ne bileyim şöyle
1: biliyor musunuz bu aslında daha sonraki yüzyıllarda diyelim batıda bu bilim haline geldi. Buna futuristic studies diyorlar. Yani gelecekte olma ihtimali olan olaylarla ilgili ön hazırlık yapıyorlar.
0: Evet.
1: Hatta bununla ilgili filmler çeviriyorlar. Futuristik filmler çeviriyorlar. Olası krizlere karşı nasıl önlemler alınacak? Şey gibi bir şey bu. Hani İtfaiyeciler yangın çıkmadan önce yangın şeyleri yapıyorlar ya. Evet. Önlemler diyelim, antrenmanları yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. İşte bir yerde yangın çıkarıyorlar sembolik olarak, onu söndürüyorlar falan. Çünkü gerçek yangın olduğu zaman ne yapacaklarını bilsinler diye.
0: Tabii hazırlık.
1: Hazırlık yapıyorlar. Ebu Hanife de böyle bir adam ama o gün anlaşılmıyor tabii bu yani.
0: Evet, yani orada bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde de öyle. Kibari tabi'in, sahabenin döneminde de öyle. Kibari tabi'in döneminde de yani 3 dönem. Mesele vuku buluyor, alimlerden soruyorlar, cevabını alıyorlar. Mesele öğretmek, farazi mesele öğretip cevabını da hazırlayıp ola ki böyle bir olay oldu, cevabı böyle olsun diye henüz böyle bir şey gelişmemiş. İmam Ebu Hanife bunu yaptığı için şimdi bir kadim bir geleneğe karşı geliyor. Otomatik karşı, herkes
1: farklı bir şey yapıyor, geleneğin dışında
0: işte
1: bir şey yapıyor.
0: Bunu, o yüzden buna araitiyun dediler. Yani araite medresesi.
1: Doğru.
0: Ama
1: ekolü.
0: Ekolü. Sonradan yani İmam Malik de bunu kabul etti. Hatta İmam Şafii, İmam Ebu Hanife rahimahullah 150'de vefat ediyor. İmam Şafii doğuyor. Aynı gün gece yani. Akşam İmam Hanife vefat ediyor. Sabah İmam Şafii doğmuş. Yani İmam Şafii kendi meşhur sözünü söyledi. Ennâsu iyalun fil fiqh li Ebi Hanife. Yani fıkıhta.
1: Ebu Hanife çok şey borçludur.
0: Ebu Hanife babadır. Bütün fakihler onun çocukları onun sofrasına yiyorlar.
1: Burada bir şey söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında o dönemi iyi okuduğumuz

0: zaman, iyi anladığımız zaman olayı daha rahat bakabiliriz. Mesela hepimizin bildiği bir şey ama dinleyicilerimize de hatırlatma babından söylüyorum. Ebu Hanife aslında kendi mezhebini kurmak için bir çalışma yapmamış. Oturmuş ders okutmuş talebelere. Birçok talebeleri
1: Evet,
0: var.
1: aynen.
0: Ve Ebu Hanife'nin görüşleri kitaplara girerken talebelerin görüşleri de alınmış. Dolayısıyla Hanefi mezhebine bir şura mezhebi diyebiliriz. En önemli konulardan bir tanesi bu. İkincisi, Hanefi mezhebi aslında Abdullah İbni Mesud'a kadar dayanan bir mezhep. Yani Abdullah İbni Mesud geleneğini fıkıh kitaplarına
1: Evet,
0: yerleştirmiş
1: Abdullah
0: bir
1: İbni Mesud
0: Abdullah
1: radıyallahu
0: ve Hazreti Ali.
1: Hazreti Ali veya Hazreti Ayşe annemiz
0: Evet.
1: o görüşlere, fukaha-i sahabeden bunlara dayanıyor.
0: Evet, yani Hanefi mezhebi aslında fakih sahabelere dayanıyor. Ama daha da güzelliği, yine aynı dönemde Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Yusuf, Ebu Hanife ile en uzun kalan İmam Yusuf, sonra İmam Muhammed az kalmış ama İmam Şafii İmam Muhammed'in
1: Talebesi.
0: talebesi olmuş.
1: İmam Yusuf'un da talebesi.
0: Evet.
1: İmam Muhammed'in de talebesi.
0: İmam
1: Ama
0: Şafii İmam Yusuf'tan da ders almış.
1: evet.
0: Evet. Şimdi ama bir de enteresan güzel nokta yine. Ahmet bin Hanbel de İmam Şafii'nin talebesi.
1: İmam Bukhari de İmam Ahmet'in talebesi.
0: Ya İmam Bukhari İmam, yani dikkat edilirse bunlar hepsi birbiriyle içli dışlı beraber aynı dönemlerde
1: Evet.
0: bulunmuşlar. Yani dışarıdan bakıldığı gibi işte farklı mezhepler var, farklı olur. Bunlar entelektüel, aydın, fıkıh, derin, rasih alimler. Kendi aralarında farklı fetvalar, farklı içtihatlarda bulunabilirler. İmam Bukhari de kendi içtihatlarında bulunmuş. Sahih'i yazarken kendi içtihatlarına göre
1: Tabii.
0: yazmış falan. Bu dönem böyle bir şey. Biz buraya niye geldik? Niye bunlara konuştuk? Sizin okuma biçiminiz,
1: Evet,
0: Malatya'daki
1: Malatya'da
0: kitapları.
1: biz
0: Evet.
1: Hanefi
0: Evet.
1: özellikle İmam Ebu Hanife ihtiyaçtan dolayı yani.
0: İhtiyaçtan dolayı, evet. Peki Malatya günleri 7 sene kaldınız orada. Sonra İstanbul'a mı geldiniz?
1: Evet, 2020'nin sonu 2021'de pandeminin başlangıçlarında yani.
0: Eyvallah. Eğitimin durduğu
1: Başlamışlardı,
0: dönemler.
1: evet. İşte öyle, benim oğlum ilkokulu bitiriyordu. En büyük yani şeylerimden, düşüncelerimden nasıl yapacağız? Bu okulu nasıl olacak diye. Çocuklar daha güzel eğitim alabilir bir. İkincisi ben kendim de farklı eğitim çalışmaları yapabilirim. Yani Malatya güzel şehir, iyi bir şehir ama
0: Rahat.
1: İstanbul daha farklı,
0: Tabii
1: daha
0: ki.
1: başka yani.
0: Doğru.
1: İşte
0: Biraz dünyaya açılmak istedin yani.
1: evet
0: Evet.
1: yani bir de bizim gelen gidenlerimiz mesela akrabalarımız genelde geliyor İstanbul'a geliyor.
0: Doğru.
1: Yani şimdi
0: Malatya gelemiyor.
1: Malatya'ya amcam gelmiş Malatya'ya diyor ben oğlum diyor Malatya'ya ben nasıl geleyim diyor. Bu
0: Doğru.
1: kadar uzak mı? Tamam geliyorlar bayağı zahmet. İşte yani sebepler, şartlar bizi İstanbul'a getirdi yani böyle bir diyeyim.
0: Kaç çocuğunuz var?
1: Yani benim ellerinizden öperim 3 çocuğum var hocam.
0: Bildiğim kadarıyla büyük oğlunuz ilk derece yaptı Türkiye genelinde.
1: Evet büyük oğlum İmran, Muhammed İmran. Mehmet Emin Saraç'ta ortaokulunu okudu. İngilizce proje bölümünün sınıfında.
0: Başakşehir'de.
1: Başakşehir'de evet. Ve sene sonunda LGS'de de okul birincisi oldu zaten. Sonra da yani bir yanlışı vardı LGS
0: LGS sınavında.
1: sonuç.
0: Kaç puan aldı 500 üzerinden? Hatırlıyor musun?
1: 496 virgülü de var yani 496
0: Maşallah. Maşallah. Allah nazardan korusun.
1: Ellerinizden öper hocam. İnşallah Allah
0: Sonra
1: sıhhatlisi bilsin.
0: Türkiye'nin en meşhur imam hatipler arasında bulunan veya ilk sırada bulunan Kartal'a gitti.
1: Tabii oradaki İsa hocamız vardı müdür yardımcısı. O da bayağı tavsiyede bulundu Kartal için. Bir de İmran kendi mesela İmran bu ortaokul zarfında deney yap sınavlarını da kazandı. Ona da katıldı. Biraz merak saldı yani bu durun elektronik şeylere.
0: Elektronik.
1: Ha. Baykar şeyi açılmıştı aslında.
0: Baykar Lisesi.
1: Lisesi.
0: Ha.
1: Ama oraya biz gittik henüz yurt olarak Akif İnan okulunu kullanıyorlar.
0: Oturmamış
1: Çocuk
0: tam
1: he,
0: olarak.
1: çocukları bir de Kartal 40 senelik veya daha
0: Oturmuş bir
1: fazla
0: tecrübeydi.
1: oturmuş bir
0: Doğru.
1: tecrübe.
0: Doğru.
1: İstihare de ettik. Yani tabii istihare Müslüman istihare etmeli. İşte Kartal'a yerleşti. Yani Kartal'a kaydını yaptırdı. Orada da geçen sene IG programını da çok şükür okudu.
0: IB.
1: IG.
0: IG nedir?
1: Bu da IB'den önce IG okunuyormuş. Ondan sonra IB. Yani
0: Eyvallah.
1: geçen sene 9. sınıfla birlikte yani IG'den okudu. Hem IG okudular hem de 9.
0: Eyvallah.
1: sınıf.
0: Şimdi ama işin çok önemli bir noktasını şu anda biliyorum ama yine de ben dinleyicilerimiz için soracağım. Bu kadar başarılı bir öğrenci, orada da çok başarılı, yatılı kalıyor. Haftada bir kere eve geliyor, doğru mu?
1: Evet.
0: Evet. Peki şu anda yazın nerede çalışıyor şu anda kardeşimiz?
1: Evet biz İmran kendisiyle de istişare ettik gerçi. Şu an bir araba tamircisi, motor tamircisiydi. Yani arabanın motor aksamına bakıyorlar. Gerçi İmran diyor

0: Biz öyle konuşmuştuk ama İmran diyor her şeyine bakıyoruz. Yani bir araba tamircisinde çalışıyor şu an.
1: Bir araba tamircisinde çalışıyor. Bu kadar başarılı bir öğrenciyi araba tamircisinde çalıştırmanın faydaları neler? Ona bahseder misin bana?
0: Şimdi dün akşam hatta dün yani annesine demiş ben biraz geç geldim eve. Tabii yorulmuş uyumuş yani. Annesine demiş ki çalışıyorum bir şeyler söküyorum. Sonra onu toparladığımda.

0: Annesine demiş ki çalışıyorum, bir şeyler söküyorum. Sonra onu toparladığımda, yaptığımda seviniyorum. Yani bir şey ortaya çıktı. Bir proje, bir şeyi
1: Bir ürünü tamamlıyorum ya.
0: tamamladım.
1: Yani.
0: Bu onda bir özgüven kazandırma. Bir de okulda hep teorik olarak okunuyor, okunuyor, okunuyor ama el beceri gelişmiyor. Ben şahsen öyle diye düşünüyorum. Yani
1: Eyvallah.
0: biraz hareketlenmesi için, biraz da ortam görsün, sosyal hayattan da tam kopuk kalmasın diye.
1: Halkın içine insin biraz.
0: Evet, yani o ilk başta mesela bunlarda şöyle bir şey var, yani bunlar okumamış yazmamış insanlar, biz bir şey, ama mesela şu an diyor o ustaları için şey, çok kral insanlar yani, çok
1: Ustaları beğeniyor.
0: evet
1: Kral
0: yani
1: adamlar bunlar diyor.
0: çok kral adamlar diyor
1: He,
0: yani,
1: adı usta yani.
0: evet işte
1: Araba
0: burada
1: profesörü.
0: bir de bunları bu hayali dünyadan biraz indirip real gerçek hayata
1: Bak bu
0: indiriyor.
1: çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Yani drone hayalleri olan bir çocuk. Şu anda araba tamirciliğinden başlamışsa bu çocuk yarın ileride neler yapabileceğini, o hayali bitmeyecek, o çocuk hayallerine devam ettirecek. Okuldaki
0: İnşallah.
1: başarısı da devam edecek. Dolayısıyla çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Ben kendisini tanıyorum. Ama bir şey daha önemli. Onu da burada paylaşmamızda fayda var. Bana
0: Tabii.
1: söylemiştiniz. Eğer bu çocuk yazın araba tamircisine çalışmasaydı bilgisayar oyunlarına takılacaktı.
0: Evet,
1: Hayatın
0: evet.
1: düzeni bozulacaktı. Uyku düzeni bozulacaktı. Şimdi demiştiniz onu da anlatır mısınız? Şimdi uyku düzeni nasıl düzene girdi?
0: Yani ben bunu evde de söyledim. Bazı şeyler söylemeyle olmuyormuş. Yani ben kendim
1: Erken
0: mesela
1: yat. Yat yatmıyor.
0: konuşmayla olmuyormuş. Mutlaka o bir eylemle çocuğa göstermek lazımmış yani. Şimdi sabah gidiyor. Saat 8:30-9'da orada olması lazım. Bir de mesai de çok uzun. Ta 8-9 akşam veya bazen 10'da geliyor. Geç kalırsa ustası bırakıyor zaten. Artık konuşacak mecali de kalmıyor pek. Yani geliyor, yemeğini yiyor, yatsı namazını kılıp mesela dün akşam da kanepede uyumuş.
1: Şimdi buradan şöyle bir şey çıkarabilir. Oo, çocuk işçi çalıştırılıyor. Çocuk işçi çalıştırmak yasak falan filan. Hayır, çocuk eğitimini tamamlıyor. Eğitimde çok başarılı. Eğitimini devam ettiriyor. Ama aynı zamanda bir hayat tecrübesi de öğreniyor. Ben kuyumcu arkadaşların bir cümlesini burada paylaşmak isterim. Onlar diyorlar ki bize iş öğrenecek üniversite mezunu getirmeyin diyorlar. Öğretemeyiz, onlara uğraşamayız diyorlar. Lise mezunu da getirmeyin, onlara söz geçirmek çok zor. Tam ergenlik dönemleri söz dinlemiyorlar diyorlar. Ortaokul belki diyorlar. Ortaokuldan okuyan bir çocuğu getirirseniz hem okula gidecek hem bizde çalışacak. Biz bunları ileride kuyumcu yapabiliriz. Yani ileride meslek sahibi yapabiliriz diyor. Şimdi diyelim ki bizim kardeşimiz çok büyük ideallerle çok iyi üniversiteleri bitirdi. O çocuğun iş bulamama ihtimali sıfır. Niye? En kötü ihtimal gider bir araba tamircisini açar ve hatta onun açacağı araba tamircilik merkezi diğerlerinden daha lüks, daha farklı bir şey olabilir. Çünkü onun
0: Evet.
1: zihin dünyası daha farklı olacak. Bırakın onu, kendisi sıfırdan arabayı ortaya çıkarır yani. Çünkü bazen
0: Evet.
1: Anadolu'da görüyorum ben. Adam motoru buluyor, tekerlekleri buluyor. Böyle birleştiriyor, yeni araba modülleri yapıyorlar yani.
0: Evet.
1: Hatta elektrikli araba yapanlar da var Anadolu'da, görüyorsunuzdur siz
0: Evet
1: de.
0: hocam, evet.
1: Ben tebrik ederim sizi yani. Yani iyi anne de müsaade etmiş
0: Sağ
1: size.
0: olun. Evet, annesi de yok, çok şükür. Annesi bütün yani bu aşamalarda, bütün eğitim hayatında sağ olsun kendisi destekçi yani.
1: Hani genelde anneler der ki
0: Sorgu.
1: ya çocuk zaten kış boyunca okudu, yoruldu. Bir de şimdi gidip tamircide mi çalışacak? Benim oğlum en lüks okullarda okuyor. Şimdi o çocuğu oradan alıp tamirciye göndermek
0: Yok,
1: travma oluşturur
0: öyle bir
1: falan.
0: düşüncesi yok. Yani sağ
1: Hayır, işte
0: olsun,
1: bu iyi
0: iyi.
1: anne yani.
0: Evet
1: Aa, bilinçli
0: yani.
1: anne bence yani.
0: Bilinçli maşallah.
1: Evet. Burada senin hayatınla ilgili kısmı isterseniz biraz
0: Şimdi bir
1: durduralım.
0: iki
1: Tabii
0: kızım
1: buyur.
0: da var. Kızlarımdan da
1: Aa, kızların da var. Şimdi tabii kızlar duyarsa kızarlar. Buyur. Kızların ne yapıyor?
0: Kızlarımda iki kızım var ellerinden hocam.
1: Allah
0: Onlar da
1: bağışlasın.
0: büyük kızım ortaokulda. O da bir proje okulda. Küçük kızım da 3. sınıfı bitirdi. 4'e geçiyor. Çok şükür çocukların üçü de Bilsem öğrencileri. Bilsem sınav.
1: Bilsem nedir? Dinleyiciler için soralım.
0: Bilim ve sanat diye 2005'te herhalde Türkiye'de kurulmuş. Zeka seviyeleri yüksek olan çocukları alıyorlar. Okul dışında hafta sonları onlara farklı eğitim, özellikle uygulamalı şekilde. Yani laboratuvardır, şudur budur, yani farklı bir el becerileri de gelişsin diye onları eğitiyorlar. Proje yaptırıyorlar.
1: Senin çocukların oraya gidiyor aynı zamanda
0: Yani
1: hafta sonları.
0: evet, tabii Bilsem için dinleyicilerimiz de mutlaka biliyorlardır. 1. sınıftan şu an biraz daha aşağıya çekmiş. Yani 2. sınıf, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf yani. İlkokul 3'te sınava girebilir. İlk başta bir sınava girer. Yazılı sınava geçmesi lazım. Ondan
1: İlkokul
0: sonra
1: 3'ten başlıyorlar Bilsem'i almaya.
0: 1'de başlıyor. 1, 2, 3. Yani bunların birinde girmesi lazım.
1: Tamam.

0: Önce bir yazılı sınava giriyor.
1: Tamam.
0: Yazılıyı geçtikten sonra mülakata gidiyor. Hı. Mülakatı da geçtikten sonra BİLSEM öğrencisi sayılıyor.
1: Kaç yıl devam ediyorlar orada?
0: Lise sonuna kadar var.
1: Hmm. Çok güzelmiş.
0: Hafta sonları ama çok etkili bir eğitim olarak gördüm. Oradaki hocaları da ben gördüm. Yani hı, hangi alanda olsa olsun, tarih de var, edebiyat da var.
1: Hı.
0: Bu mühendislik bölümü de var.
1: Hı.
0: Hocalar daha çok farklı, yani okulda aldığı bir ay veya iki ay eğitimin uygulanma halini yani o şekilde hmm, gösterirler.
1: Çocuklar yorulmuyorlar mı cumartesi pazar giderek oraya?
0: Eğlenceli oluyor. BİLSEM'in özelliği o.
1: Anne de evde rahat etmiş oluyor tabii. Onları oraya göndererek. Aslında evet, tabii çok güzel. Ben tebrik ederim. Böyle bilinçli bir aile. Yani düşünün, Güney Türkistan'dan gelip Afganistan göçmen halinde İran'da yaşayıp o zor şartlardan sonra Türkiye'de çocukları derece yapan bir aileyi konuşuyoruz şu anda. Tebrik ederim. Eminim buna benzer çok fazla aile var. Yeter ki bunları keşfedip ortaya çıkarmak lazım. Biz şu anda aslında bir tecrübeyi dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Eminim çok daha fazla insanlar vardır. İki gün önce bir video izliyordum. Videoda Belorusya'nın devlet başkanı Özbekistan'a gitmiş, mecliste bir konuşma yapıyor. Diyor ki bizim insana ihtiyacımız var. Topraklarımızda çalışan insan kalmadı. Dolayısıyla topraklarımız boş duruyor. Özbek kardeşlerimiz çok çalışkan diyor. Biz Özbekistan'dan kardeşlerimiz eğer Belorusya'ya gelirlerse onlara hemen vatandaşlık vereceğiz. Birçok işler onları bekliyor. Özbek kardeşlerimizi Belorusya'ya bekliyoruz diyor. Çünkü onlar biliyorlar ki Moskova'daki iş gücünün büyük bir kısmı Tacikler ve Özbeklerden oluşuyor. Yani 1 milyon 2 milyon insan sadece Özbekistan'dan ve Tacikistan'dan Moskova'da yaşıyor. Onları bekliyoruz diyor. Bunu şunun için söylüyorum. Anadolu'daki özellikle dağlarda çobanlık yapan insanların büyük bir kısmının Afganlı olduğunu biliyor musunuz? Şimdi yabancılar gelmesin, ne işi var burada Afganların falan filan. Bunlar gelmesin değil, bunları bir disipline koymak gerekir. Yani bunların bilgileri, belgeleri resmi olarak bütün kaymakamlıklarca takip edilmeli. Eğer bunlar çalışmazlarsa biz yurt dışından daha fazla et ithal etmek, hatta süt ithal etmek zorunda kalabiliriz. Ve bunlar çalışmazlarsa biz hakikaten tarlalarımız, dağlarımız, bağlarımız boşuna orada istihdam edilmemiş olur. Yerler değerlendirilmemiş olur. Bence en az Belarusya devlet başkanı kadar bizim yetkililerimiz de bu konuyu dikkate almalı. Nitekim bunlara artık kolaylıklar sağlanıyor. Çünkü bilmeyenler için söylüyorum ki Anadolu'daki insanlar bunu bilirler. Anadolu'daki mandıraların, dağdaki çiftçilik kısmının, çobanlık kısmının büyük bir kısmını Afganlı kardeşler yapıyor ve çok iyi yapıyorlar. Ve güvenilir insanlar, temiz insanlar. Belki mecburiyetten geliyor ama ve bunların büyük bir kısmı da Türkçe konuşuyor zaten. 2-3 ay sonra adapte oluyorlar. Hatta bazen dağın tepesinde YouTuber'lık da yapıyorlar. YouTube'a çekimler yapıyorlar. Türkçe böyle işte oradaki kendisi çoban patrona diyor ki patron diyor bak diyor ben diyor işimi iyi yapıyorum diyor. Herhalde diyor önümüzdeki yıl diyor benim diyor maaşımı da artırırsın artık. Ha diyor bak dikkat et.
0: Evet,
1: asgari ücret diyor yükseldi falan diyor. Böyle güzel şeyler de var. Şunu demek istiyorum. Aslında bu tip imkanların resmi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bundan da rahatsız olmamak lazım. Unutmamak lazım ki Almanya yabancı işçiye ihtiyacı olduğu zaman gelip Türkiye'ye müracaat etmişti. Ve şu anda Almanya'da yaşayan 3,5-4 milyon Türk var. Onlar orada yaşıyorlar, rızıklarını orada temin ediyorlar. Avrupa'da 5 milyon civarında da Almanya'da 3,5-4 milyon diye biliyorum. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu göç olayları, giriş gelişler her tarafta, her dönemde normaldir. Ama bunların zapt rapt altına alması lazım. Bakın Suriyeliler Türkiye'ye geldiği zaman çok uzun süre kalınca biraz rahatsız olmuşlardı. Şimdi sanayi kesimdeki insanlar ama Suriyeliler giderse bizim sanayimiz çöker demeye başladılar. Bu da neden biliyor musunuz? Çünkü Türk aileler, yani yerli Türk aileler çocuklarını daha orta ve lisedeyken tamirciye göndermedikleri için, mobilyacıya göndermedikleri için, berbere göndermedikleri için. Yani halbuki o dönemde bu işleri öğrenmeye başlasalar Türkiye'de kimse işsiz kalmaz aslında. İş çok ama yabancılar şu anda o işleri talip oluyorlar.
0: Genci de çok Türkiye'de.
1: Türkiye'nin genci de çok fazla ama bu gençlerin büyük bir kısmı kafeteryalarda şu anda. Yani yazın kafeteryada geçiriyor ve sadece ailesine bağımlı olarak yaşıyor. Bu da ciddi bir kriz. Hatta üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulamıyor. İş bir şey olmadığı için değil. O işi beğenmediği için. Halbuki her ay aileye 50 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira getirse o 12 ayda bir bayağı bir para yapıyor.
0: Evet.
1: Ama o 40-50 bin lirayı aileden alıyor ama işe gitmiyor yani. Böyle de bir şeyimiz var, tecrübemiz var.
0: Evet.
1: Hocam biraz isterseniz böyle hani şeyi konuşacaktık, Baburları konuşacaktık. Geçen programda orayı kapattık. Baburların Özbekistan'dan çıkıp Hindistan'a giriş hikayesi nasıl olmuş yani sizce? Hani bir Özbekistan'da olarak, bir Özbek olarak siz bu konuyu benden daha iyi bildiğinizden eminim.
0: Evet,
1: biraz sizden dinleyelim.
0: Babur aslı Andijan'dandır, Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nden.
1: Hmm.
0: Taht kavgası çıktığında Babur kaybetti.

0: kaybediyor. Valiyahittir ama kaybediyor. Amcaoğulları tahta geçiyor. Bu kendine vefalı olan, bağlı olan askerleriyle birlikte Tirmiz üzerinden Afganistan'a giriyor. Günümüzdeki Afganistan dediğimiz. Gerçi o zamanlar gene de Buhara Amirliği'ne, yani o zaman da kendi devletleri.
1: Güney Türkistan'a gidiyor.
0: Evet. Oradan da Kabil'e geliyor. Kabil'den Hindistan'a, Hindistan'a geçip Hindistan'ı fethetmiş.
1: Kaç bin kişiyle yola çıkmış acaba? Enteresan yani.
0: Yani 6 bin diyorlar ama sonradan kabilelerin birleşmesiyle, etrafında askerlerin birleşmesiyle, savaşçıların, yani 12 bine çıkmış diyorlar.
1: 12 bin kişiyle Hindistan'ı fethetmiş.
0: Hindistan'ı fethetmiş.
1: Enteresan bir şey.
0: Yani bunlar askeriydi haler hocam.
1: Ama Hindistan dediğin yer de dünyanın neredeyse 1/5 bir coğrafya yani.
0: Evet.
1: Çok büyük bir coğrafya. Yani şu anda yeryüzünün 1 milyar 400 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyorsunuz.
0: Hocam sanki geçti.
1: Hatta daha da fazla şöyle. O gün Hindistan demek Bangladeş demek. O gün Hindistan demek Pakistan demek. O gün, yani hepsinin bir arada olduğu zaman 2 milyardan fazla yani. Hepsini topladığınız zaman. Yani kısaca dünyanın 1/5 yani.
0: Şu an bile Hindistan Çin'i geçti ya.
1: Evet, hani doğru.
0: Nüfus olarak.
1: Doğru. Nasıl fethetmişler 12 bin kişiyle yani? Enteresan, onu soruyorum. Evet, sonra?
0: Sonra da orada Babiri Devleti kuruluyor. Ta şeye kadar devam eden.
1: İngilizlerin
0: İngiliz kampanyı, England kampanyı girinceye kadar, son şeye kadar Hindistan tarihçileri, Hint tarihçileri şeylerde, yani Avrupalılar da bunu Moğol devleti diye tanıtıyor.
1: Bence çarpıtıyorlar.
0: Evet, yani onlar ya etnik kökenlerini bilmedikleri için veya bilinçli bir şekilde.
1: Yok, bilinçli bir şekilde. Eğer Babürler derlerse, Hindistan'ı Babürler yönettiler derlerse, Babürler Türk kökenli. Dolayısıyla Anadolu Türkleriyle irtibatlar olmasın diye onlara Moğol diyorlar. Yani
0: evet,
1: Türklerin kendi içinde ayırıyorlar. Peki ama şöyle bir şey var. Yani Babürlerin Moğollarla hiç kan bağı yok mu yani? Kendi böyle bir ilişkileri yok mu?
0: Hocam.
1: Cengiz Han'ın üzerinden en azından.
0: Babürlerin yok ama Timur için söyleniyor. Yani bazı aşiretler var şimdi. Tarihçilerimizin söylediklerine göre. Bazı aşiretler Moğoldur aslı. Ama bu savaşlar döneminde, akınlarda artık Türkleşmiş Moğol deniliyor buna. Yani kültür olarak, din olarak Müslüman, kültür olarak Türk kültüründe yetişiyor. Dedeleri Moğol'muş.
1: Ha, anladım.
0: Evlenmiş bu şekilde.
1: Şey gibi, Türkiye'de bir kısım insanlar Türkken Kürtleşip, bir kısım insanlar Kürtken Türkleştiği gibi. Yani kültür, coğrafya eritiyor birbirini yani.
0: Evet, evet. O şekilde bazı böyle bir aşiretler var diyor. Gerçi bunu kabul etmeyenler de var. Yani,
1: eyvallah.
0: Çünkü aşiret yok olmaz diyenler var. Yani bazı görüşlere göre Allah bir aşireti yarattıysa, yani mesela Türk'ü yaratmış, Fars'ı yaratmış, Arap'ı
1: yaratmış. O toplamda ama yani küçük aşiretler eriyebilir yani.
0: İşte o diyenler zaten cevabı bu. Yani evet, bazı aşiretler, yani Timur'un hakkında böyle diyenler var. Yani Barlas aşiretindendir. Barlas aşireti Türkleşmiş ama aslı Moğol diyor. Bu şekilde. Ama Babürler hakkında böyle bir bilgi, yani bunlar gerçekten Türk aşiretlerinden, Türk obalarından. Ama buna rağmen Moğol devletidir.
1: O İngilizlerin bir oyunu aslında. Peki şeyi merak ediyorum. Babürlerin dili neydi?
0: Farsça.
1: Farsça mı, Çağatayca mı?
0: Hocam kendi aralarında konuşuyor. Şimdi Çağatay dediğimiz zaman zaten mesele şu, oradan başlıyor. Zaten.
1: Nedir hikaye?
0: Çağatay kendi Timur'un oğlu.
1: Şey,
0: Cengiz'in, Timur'un diyorum.
1: Cengiz'in oğlu mu?
0: Cengiz'den oğlu veya torunu.
1: Tamam.
0: Ben, yani Çağatay Han kendi zaten Çağatay Hanlığını kuran. Yani Cengiz öldükten sonra dünyayı böyle kendince taksim etmiş miras olarak.
1: Cengiz Han.
0: Çocuklarına. Rusya ve üst kısmı Altınordu. Mesela onlara.
1: Moskova Altınordu.
0: Mengü Altınordu diyor. Evet. Sonra bu Orta Asya'da Çağatay Han'ın. Orta Asya Çağatay Han'ın babasından kalan miras olarak ona kalıyor.
1: Çağatay Han Müslüman mıdır? Cengiz Han torunu olduğuna göre. Cengiz Han Müslüman değildi.
0: Cengiz Han yok, bunlar Müslüman değil yani. Şey olarak.
1: Dini olarak.
0: Sonradan. Zaten Moğolların Müslümanlaşması sonradan başlıyor.
1: Eyvallah.
0: Yani bu Orta Doğu'da ise İlhanlı Devleti var. İlhanlı Devleti'nin kurucusu da Hulagu Han.
1: Şu İslam tarihini yakıp yıkan mı?
0: Cengiz Han'ın torunu oluyor o.
1: Yani İslam medeniyetini yakıp yıkan adam.
0: Evet. Nasiruddin Tusi ile birlikte.
1: O da ayrı bir şey.
0: Evet, işte o şeyi İslam, yani Bağdat'a giren, bu kadar kıyım yapan.
1: Ama sonra Müslümanlaşıyorlar bir de. Müslümanlaşma dönemi İlhanlar döneminden başlıyor.
0: İlhan'ı da Muhammed Hudabende diye birisi varmış. Bu Moğollarda. Sonradan gelme İlhanlı devletinin. O da bir Sünni oluyor, sonra Şia oluyor, sonra bir daha öyle bir
1: tarihsel
0: arada gelip şey gidiyor ama şey var, evet. İlhanlı Devleti'nin sonradan Müslümanlaşma şeyi başlıyor. İlk başta değil.
1: Bu şey aslında yani işgal ettiği kültür karşısında zayıf olunca.
0: Zayıf olur tabii ki.
1: Zayıf olduğu için karşı kültür çok güçlü olunca o kültürün içinde erimiş oluyorlar.
0: Evet, yani mesela Farsça'da çok güçlü bir dil olduğu için genelde bakıyoruz ki devlet Türk devleti ama resmi dil Farsça. Yani bütün devletler Selçuklu olsun, Harazmlı olsun, Babriler olsun, Timurlular olsun bunların hepsinde saray dilidir, yazışma dilidir Farsça. Kendi aralarında siz şimdi soru sorduğunuz Çağatayca'ma konuşuyordu diye yani şey oradan geldi. Evet. Çağatayca dediğimiz zaman eğer Çağatayca'dan kastımız Moğolca ise Moğolca konuşmuyorlardı onlar. Ama Türkçe konuşuyor.
1: Türkçe konuşuyorlar. Ha şöyle bir iddia var da mesela Hindistan'ı uzun yıllar yönetmişler. Hindistan kütüphanelerinde çok fazla Çağatay dilinde, Farsça değil, Çağatay dilinde eserler
0: Çağatay
1: olduğu
0: söyleniyor. Çağatay Türkçesi diyorlar ona.
1: Çağatay Türkçesiyle ilgili mesela, eserler olduğu söyleniyor.
0: Türkçeyi böldüklerinde bu Türk dil edebiyatını bilen yani sınıflandıranlar.
1: Çağatay Türkçesi diye bir dil var diyorlar.
0: Biraz daha seyrek konuşan, biraz kaba bir şeyleri var yani konuşma
1: aksanı. Önemli olan benim üzerine durmak istediğim Hindistan kütüphanelerinde Farsçanın dışında, Farsça zaten var. Evet. Çünkü orada 800 yıllık bir Müslüman varlığı var. Farsçanın dışında bir de ayrıca Çağatay diline de eserler olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Evet, şimdi bunları kim çalışacak? Yani bu eserler kimler? Hindistanlılar anlamıyor şu anda bu dili. Ne Müslümanlar anlıyor oradakiler, ne de diğerleri anlıyor. Dolayısıyla aslında Özbekistan'daki Çağatay dilini bilen, hatta Türkiye'deki Çağatay dilini, Çağatay aksanını bilen uzmanlar Hindistan kütüphanelerinde çalışmalar yapmaları gerekir.
0: Tabii ki. Bir de o eski kütüphane bazı kitaplarını ben görmüşüm mesela dini kitaplarında. Yani Farsça bilen ve Arapça bilen. %60'ını %70'ini zaten biliyor demektir.
1: He, Osmanlıca gibi. Yani Osmanlı Türkçesi
0: evet,
1: gibi.
0: O Türkçe diyoruz sadece sonlarında dırlırlar o şekilde gidiyor. Genelde o terimi, ismi, şeyi, fiili Farsça'da ve Arapça'da yazmış.
1: He.
0: Yani genel olarak.
1: Harfler şey mi? Arap harfleriyle mi? Latin harfleriyle mi o zaman?
0: Arapça.
1: Ha, Arap harfleriyle.
0: Arapça alfabesiyle. Bazı değişiklikler var. Nasıl ki Osmanlı mesela Arapça alfabesi
1: veya kullanmış. Veya şey gibi Doğu Türkistan Türkçesi gibi.
0: Evet yani bir şeyler yapmış.
1: Değişiklikler yapmışlar.
0: Çünkü Arapçada olmayan harfleri var.
1: G gibi.
0: Ç gibi, J şey gibi. Işte.
1: Evet.
0: O belirtmek için yazış şeyi farkı var ama yani Farsça bilen. Özellikle eski Farsçayı bilen, Sadi'yi okuyabilen, Mesnevi'yi bilen, Arapça bilen genelde...
1: Biraz şeyi merak ediyorum. Biraz bana şeyden bahsedebilir misiniz? Dinleyicilerimiz için de iyi olacağını düşünüyorum. Herat uzun yıllar böyle geçiş bölgesi. Müslümanların Hindistan'a olsun geçiş bölgesi. Ve ama Herat'ta yetişen çok değerli alimler var.
0: Evet.
1: Yani Herat İslam medeniyetinin en önemli merkezlerden birisi. Bir tarafta evet Türkistan var diyelim ki işte Fergana Vadisi, Taşkent buralar önemli, Buhara, Semerkant buralar İslam kültür merkezi ama Herat da bir o kadar önemli bir yer.
0: Evet.
1: Yani bugün Anadolu'da kitapları hala aramızda okutulan, tekrar edilen Molla camiler, şunlar bunlar hepsi Herat'ta yetişmiş.
0: Alişir Nevai.
1: Ben gittim Herat'a hocam çok şaşırdım. Yani Herat sanki bir Anadolu şehri gibi. Son derece tanıdık bir yer yani ilk defa gitmeme rağmen. Çok yerin altı da zengin, üstü de hala zengin hocam. Öyle bir yer.
0: Evet.
1: Biraz bize Herat'tan bahseder misiniz?
0: Şimdi Herat şehrinin gelişmesi, ilim, fen, irfan merkezinin olması Timur'dan sonra Timur'un oğlu Şahruhan döneminde başlıyor. Hatta bunu merhum İlber Ortaylı Hoca... Türklerin Altın Çağı adında bir eseri var. Orada Timur Devleti, Timur'un kurduğu devlet ve Timur Rönesansı diye bahsediyor.
1: İlber Hoca.
0: Evet yani ve yani Timur tamam Timur şimdi şu kadar adam öldürmüş, şu kadar vahşi o ayrı bir konu. Ama bunun getirisi insan tarihine. Sonraki devletlere katkısı. Hatta Osmanlı'ya neler olmuş diye. Timur Rönesansı diye bir tezi var hocanın.
1: O hocam mı diyor Timur Rönesansı?
0: Rönesansı yani Timurlu Devleti'nin Rönesansı. Samarkand, Herat bunlar ilim ve fen merkezleri olmuş. Özellikle hattatlıkta, tezhipte, Çini işlemlerinde, mimarlıkta.
1: Edebiyatta.
0: Türk hatta edebiyatta felsefede. Alişir Navai.
1: Hatta yani. Felsefede. Razi de zannediyorum bir Herat'ta şeyi var. Yani her ne kadar İran rey doğumlu galiba ama Herat'ta vefat ediyor. Kabri orada diye gördüm.
0: Evet İmam Razi'nin mezarı orada yani.
1: Evet.
0: Sade bir türbesi var ama orada. Evet.

0: Yani herhalde...
1: Sağ olsun TİKA oradaki bütün eski bu tarihi yerleri onarmış hocam. Yani buradan o yani tarihi eserleri, önemli merkezleri restore eden TİKA'yı kutluyorum bir. TİKA'nın oradaki temsilcisi Arafat Hoca'yı, Arafat Bey'i kutluyorum. Çünkü gerçekten TİKA olağanüstü işler yapmış Herat'ta, gördüm. Her tarafa da Türkiye'nin imzasını atmış yani. Çok gurur duydum yani hepsiyle.
0: Evet hocam.
1: Evet. Herat'tan biraz daha bahsedersek.
0: İşte Herat'ta büyük alimlerin, Hacı Abdullah Ensari gibi ariflerin veya bahsettiğin
1: Molla Ali Kari.
0: Molla Ali Kari'nin Herevi diye meşhur. Her ne kadar Arabistan'da daha çok yani şeyde.
1: O toprağın çocuğu yani.
0: Ama o taraftan evet. Abdurrahman Camii gibi zatların yetiştiği, büyüdüğü topraklar ama bütün o Horasan bölgesinin baş şehri olması işte o dediğim gibi tarihçilerin yazdığına göre yani tarihi rivayetlere göre Timur Devleti özellikle Şahruhan'dan sonra ilim, fen, irfan merkezine dönüşüyor.
1: Bir de orası geçiş galiba değil mi? Hindistan'a geçiş.
0: Bölge... İpek yolunun zaten ticaret yolunun geçişleri bunlar. Yani Çin'den başlıyor. Buhara'dır, Samarkand'dır, Herat'tır. Sonra İsfahan'dır, Tebriz'dir. İşte bunlar karvanların geçiş noktaları yani ticaret şeyin geçiş noktaları.
1: Enteresan bir şey. Mesela Hindistan, Pakistan'la bilinen önemli bilim adamlarının, alimlerinin kökenlerinin de Herat'lı olduğunu öğrendim ben. Yani ama belki 150 sene, 200 sene önce gelmişler. Mesela bunlardan bir tanesi Mevdudi, biliyor musun? Mevdudi de Heratlı.
0: He, yok ben.
1: Mevdudi Heratlı. Ondan sonra hatta Muhammed İkbal Keşmirli olarak bilinir.
0: Evet.
1: Köken itibariyle her ne kadar Sialkot doğmuş.
0: Muhammed İkbal Lahori diye.
1: Lahori olarak bilinir ama onun da atalarının Herat'lı olduğuna dair bir makale okumuştum. Tabii bunlar iyi araştırılması gereken şeyler ama Herat önemli bir insan yetiştirmiş
0: yani
1: bir yer yani.
0: Günümüzde yani son 100 senede diyebiliriz. Son 100 senede Herat ihmal edilmiş şehirlerden biri.
1: Doğru.
0: Yani mesela bir sürü tarihi yapılar yok olmuş veya hera ve metruke kalmış. Şimdi yani demin bahsettiniz TİKA, Allah razı olsun yani ilgilenmiş bazı.
1: Doğru.
0: Türk Devleti olarak veya TİKA olarak orada bazı restorasyonlar yapmışlar ama hala ihtiyaç çok.
1: Çok yani fazla.
0: Bir sürü
1: çok
0: fazla şey var. Bir de gitgide kendi o tarihteki yerini kaybetmeye başlamış. Son 100 senede özellikle 50 sene savaş var Afganistan'da.
1: Doğru.
0: Savaştan beri. Ama bunların hepsine rağmen şu anki Afganistan'da, çünkü Afganistan coğrafyasında Herat. Yani en kültürlü, ekonomik olarak en güçlü, en disiplinli, en güzel şehir Afganistan'ın Herat diyebiliriz.
1: Yani. Hocam biz bir grup arkadaşla Afganistan'a resmi bir ziyaret yapmıştık üst düzey. Bir grup arkadaşlar Kabil'de ikiye bölündü. Grubu ikiye böldük. Bir kısmı Kuzey Afganistan'a gitti. Biz de Herat'a gittik. Biz Herat'tan döndükten sonra saatlerce Herat anlattık. Onların bize anlatabileceği fazla bir şey yoktu Kuzey'e gidenlerin. Yani onlar çok güzel yerler evet görmüşler ama Herat başkaydı bizim için.
0: Tabii, tabii.
1: Yani Herat kalesinden tut da Herat medreseleri, Herat konsolosluğumuz da çok değerli bir insandı. Buradan ona da selam olsun. Sinan Bey bizimle çok iyi ilgilendi. Mesela başkonsolosu olup sonra Farsçası çok iyi olan, bölgeyle hemdem olmuş, orayla kankalaşmış, bölge insanı çok seven, onlar da onu çok seviyor. Bütün ulemayla, aydınlarla, felsefecilerle bir araya gelen nadir başkonsoloslarımızdan birisiydi. Çok sevdim Herat'ı gerçekten. Yani böyle imkanım olsa mesela her yıl Herat'a gidip bir 10 gün kalmak isterim. Yani o kadar sevdim. Bir de çok nezih bir Farsça konuşuluyor bölgede.
0: Evet, evet, o...
1: Hatta ilginç bir şey, Peştun bölgesinden gelenler de Farsçayı artık Farslaşmış gibi bir halleri var yani.
0: Peştun'un evet sonradan gelme, yerleştirilme diyelim. Yani
1: evet.
0: Şindan ilçeleri gibi oralarda Peştunlar.
1: Evet var. Ama şey herkes Farsçayı çok güzel konuşuyor. Herat Merkez Camisi, tarihi cami çok güzel. Ve çok yani üzerine durulabilecek bir şehir. Keşke Herat kitabını yazsa bir kardeşimiz diye söyledim ben.
0: Herat hakkında yazılmış kitaplar var hocam.
1: Müstakil Türkçe'de var mı kitaplar?
0: Türkçe'yi bilmiyorum ama Farsça'da.
1: Evet.
0: Herat'ın tarihi,
1: evet.
0: Herat'ın alimleri ayrı her fende.
1: Evet.
0: Bu şekilde yazılmaları var. Ama dediğim gibi hocam yani... Şimdi Afganistan'da savaş yani istikrar olmayınca demek ki bir sürü şey olmuyor.
1: Barış çok önemli tabii evet ki. Tabii.
0: Yoksa hemen yanı başında İran'da Meşhed var.
1: Doğru.
0: Aslı Tüs ama son senelerde Tüs şehri eskiden meşhurmuş. İmam Gazali'nin doğduğu, büyüdüğü mezarı da orada Tüs.
1: Bu arada belki birçok insan İmam Gazali'nin İran olduğunu bilmez yani. Belki Iraklı falan zannediyordur ama İmam Gazali'nin kabri hala İran'da. Evet.
0: Şu an Tüs Meşhed'in bir

0: saray dili aslında değil mi? Yani dere dili yani.
1: Hocam o biraz tartışılır. Çünkü Mesnevi öyle bir şiirleri söylemiş ki İranlı kendi lehçesinde okur. Deri kendi lehçesinde okur.
0: Aynı yazıyı.
1: Evet aynı yazıyı. Farklı aksanlarla okurlar ama aynı şeyi okurlar. O da iddia eder, bu da iddia eder.
0: Eyvallah. Buysun hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Zaten hocam, biliyorsun Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz biz. Rumi kelimesi bile tartışmalı bir konu. Rumi Anadolu demek aslında.
1: Belhi.
0: Aslında asıl yeri Belh'te doğma. İranlılar onu paylaşamıyor, Türkler paylaşamıyor, Afganlar paylaşamıyor. Ama o da diyor ki ben hepsiyim yani. Mesajları bütün dünyaya barış.
1: Şimdi
0: mesajları.
1: Bir şiiri var Manana Celaleddin.
0: Hadi onu da bitirelim.
1: Diyor ki ne Afganim ne Türk Tatarim. Afgan da değiliz, Türk de değiliz, Tatar da değiliz. Diyor. Çemenzarim az yek şahsarim. Biz diyor
0: çimlerin.
1: Bir çim gibiyiz diyor. He. Hepimiz topraktan yani bir yeşerdik gibi bittik. Aynıyız diyor. Beraberiz diyor. Eşitiz diyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Ben de teşekkür ederim hocam.
0: Allah razı olsun. Değerli dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Gördüğünüz gibi Muhsin hocamızla konuşacak çok fazla mesele var. Kendisi asıl fıkıh alanında uzman olduğu için belki ileride bazı fıkıh konuları da kendisiyle müzakere etmek isterim. Bu yine biraz böyle özgeçmiş, biraz tecrübe, biraz İran, Afganistan coğrafyası üzerine bir sohbet oldu. Bizi bu saate kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim. İrfan Meclisi.

0: Kahve dünyanın hemen her yanındaki milyonlarca insan için vazgeçilmez bir içecek. Tabii bu özel içeceğin birçok farklı pişirme yöntemi var. Hatta günümüzde soğuk içilen kahveler bile mevcut. Ancak biz bugün dünya genelinde en çok tüketilen çeşit olan filtre kahveye değineceğiz. Özellikle de bu güzel içeceğin filtresini kimin icat ettiğine. Kahve keyfimizi ve damak tadımızı şenlendiren filtre kahveler, demleme dünyasında önemli bir etkiye sahiptir. Onların temiz, berrak ve tortusuz olmasını sağlayan şey filtrelerdir. Bu filtrelerin mucidi ise Almanya'nın Dresden şehrinde bir ev hanımı olan Melita Benz'tir. O kahve filtresini icat etmeden önce de kahveler filtrelenmeye çalışılmaktadır. Fakat sonuçlar çoğu zaman iyi değildir. O zamana kadar kahve genellikle öğütülmüş kahve çekirdeklerinin sıcak suya dökülmesi ve dökülen kahvenin demliğin dibine çökmesinin beklenmesiyle ya da verimli olmayan süzme yöntemleriyle demlenmektedir. Üstelik bu yöntemlerle elde edilen kahveler genellikle ılıktır. Tabii bir de iyi süzülmeyen kahvenin telvesinin ağızda bıraktığı hoş olmayan tat da var. Güne kahveyle başlamayı seven Melita Benz, aşırı demlenen ve iyi filtrelenemeyen kahveden bıkar ve çözüm arayışına girer. Berrak, temiz ve kararında demlenmiş bir kahve için deneme yanılma yoluyla her türlü malzemeyi ve tekniği deneyimlemeye başlar. Nihayetinde de oğlunun okulda kullandığı kurutma kağıtlarının kahveyi filtrelemek ve ideal demlemeyi sağlamak için mükemmel sonuç verdiğini keşfeder. Pirinçten yapılan bir bardağın altına delikler açan Benz, yuvarlak biçiminde kestiği kurutma kağıdını bu bardağın içine yerleştirir ve üzerine öğütülmüş kahve çekirdeklerini koyar. Daha sonra yukarıdan suyu döktüğünde aşağı pürüzsüz, telvesiz ve ideal bir biçimde demlenmiş kahvenin aktığını görür. Tadına baktığında ise bulduğundan emin olur. Melita Benz 20 Haziran 1908'de icadının patentini alır ve filtre kahve tarihinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ederek tarihe ismini yazdırır.
1: Buluş öyküleri.

0: Alcatraz, San Francisco Körfezi'nin ortasında 9 hektarlık alana yayılmış kayalık bir adadır. Dalgalı, soğuk sularla ve köpek balıklarının yüzdüğü bir denizle çevrilidir. Tam da bu yüzden hapishane yapmak için çok uygun bir yer olduğu düşünülür. Adaya kale gibi bir hapishane yapılır. 1933'ten itibaren diğer cezaevlerindeki tehlikeli suçlular buraya gönderilir. Hapishaneden kaçış imkansızdır ya da yöneticiler öyle zannetmektedir. Başarısızlıkla sonuçlanan pek çok deneme olsa da bazı mahkumlar kaçmayı başarır. 1963'te kapatılan ve daha sonra müzeye çevrilen Alcatraz Hapishanesi defalarca filmlere, romanlara konu olur. San Francisco Körfezi'nde sahile 2,5 kilometre uzaklıktadır Alcatraz. İspanyolca La Isla de los Alcatraces olan adı Pelikanlar Adası anlamına gelmektedir. Alcatraz 1848'de Amerika Birleşik Devletleri yönetimine geçince önceleri askeri üs olarak kullanıldı. Adadaki ilk hapishane 1868'de inşa edildi ve Amerikan yönetimine karşı çıkan yerli isyancıların liderleri buraya hapsedildi. Ek binalarla büyüyen hapishane 1934'te federal cezaevine dönüştürüldü. Kaçmasından korkulan ünlü suçlular ülkenin diğer cezaevlerinden toplanarak Alcatraz'a getirildi. Bunlar arasında mafya lideri Al Capone, banka soyguncusu Bonnie ve Clyde çetesinden Floyd Hamilton, kuş adam ya da Alcatraz kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin de vardı. Franklin'in hayatı Alcatraz Kuşçusu adlı filme de konu olacaktı ileride.
1: Birdman of Alcatraz. A strange name for a motion picture? Perhaps. But it's the story of one of the strangest men who ever lived. A real story, a real man, a man who is living today. Robert Stroud, American, a gun.
0: Alcatraz hapishanesinin kuralları çok sıkıydı. Hükümlüler sayılarla isimlendiriliyordu. Kimseye ayrıcalık yoktu. Cezaevi kitaplığından yararlanmak için bile en az 5 yıl sorun çıkarmamak şartı aranıyordu. Mahkumların çoğu günün büyük bölümünü hücrelerinde geçiriyor, bazen bahçe temizliği yapmak üzere yalnızca bir saatliğine açık havaya çıkabiliyorlardı. Gözetleme kulesinde 24 saat nöbet tutan silahlı güvenlik görevlileri vardı. Adadan ilk kaçış 1937'de gerçekleşti. İki mahkum penceredeki demir parmaklıkları törpüleyerek kesmeyi başardı ve körfezin soğuk sularına atlayıp ortadan kayboldular. Fakat o gün şiddetli bir fırtına vardı ve sert dalgalar arasında buz gibi sularda onca yolu yüzerek karaya ulaşmaları imkansız görünüyordu. Akıbetleri bilinmiyor. ...1945'te bir mahkum askeri kıyafetlerin taşındığı limanda çalışırken üniformalardan birini gizlice alıp giydi ve nöbet değişimi yapan askerlerle birlikte fark edilmeden gemiye bindi. Fakat kısa süre içinde durum anlaşıldı ve gemi karaya yanaşır yanaşmaz mahkum tutuklanarak Alcatraz'a geri gönderildi. Kaçışların en gizemlisi 1962'de yaşandı. Mahkum iki kardeş ve bir arkadaşları hücre duvarına kazdıkları tünelden kaçarak havalandırma deliklerinden çatıya tırmanıp oradan da su borularına tutunarak aşağı indiler. Yataklarına paçavralardan yaptıkları maketlerini bıraktıkları için kaçtıkları bir süre anlaşılamadı. Onlar da körfezin soğuk sularına atladılar ve kayıplara karıştılar. O günden beri de izlerine rastlanmadı. Bu kaçış Clint Eastwood'un başrolde olduğu Alcatraz'dan Kaçış filmine de konu olmuştu.
2: No one has ever escaped from Alcatraz.
3: I'm in.
2: Me too. And no one ever will.
3: There are 12 counts every day. One long count. We count the hours.
4: Tuesday night we go.
0: Bu kaçıştan sonra cezaevi kapatıldı. Kapatılana dek 34 mahkum kaçma girişiminde bulunmuş, 23'ü yakalanmış, bunlardan 8'i kaçma girişimi sırasında ölmüştü. Yakalanamayan 5 kişiye ne olduysa bugüne dek çözülememiş bir sır. 2008 yılının Şubat ayında Alcatraz cezaevinin yıkılması için bir referandum yapıldı. Fakat San Francisco halkı binanın yıkılmasını reddetti. Bugün ada ve hapishane, Golden Gate Ulusal Parkı'nın bir parçası olarak her yıl 750 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Golden Gate Köprüsü, Alcatraz Adası ve Silikon Vadisi ile ünlü San Francisco, yazar Jack London'ın da doğum yeri. London, vahşetin çağrısı, beyaz diş gibi vahşi doğada geçen maceralarıyla tanınsa da, San Francisco ve Oakland'daki işçilerin zorlu yaşamını, denizcilerin hayatını, korsanları anlatan öyküler de kaleme almıştı. Bu öyküleri ülkemizde San Francisco'nun Güneyi adıyla yayımlanan kitabında topladı. 40 yıllık kısa yaşamına pek çok roman, öykü ve macera sığdırmıştı Jack London. 1906 Büyük San Francisco depremini de yaşadı. Deprem sonrası şehirde çıkan büyük yangın felaketine tanık oldu. Kasım 1916'da genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Onun büyük depremi konu ettiği Bir Görgü Tanığının Hikayesi adlı öyküsünde yer verdiği şu cümleler hiç unutulmadı. San Francisco yok oldu. Ondan geriye sadece hatıralar ve şehrin dış mahallelerindeki evlerden oluşan bir çizgi kaldı. Fakat ne olursa olsun San Francisco'nun kalbi ve ruhu sonsuza dek yaşayacak. ...1968 kuşağı gençliğinin sembol şarkılarından biri olan San Francisco ile veda ediyoruz bu akşam. Scott McKenzie söylüyor. Şarkıda San Francisco'ya gelecek olanlara saçlarına mutlaka bir çiçek takıp öyle gelmelerini söylüyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyicilerim. Yine bir sohbet vakti programıyla TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen, hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyoruz Rabbimizden. Rabbimiz her türlü kötülükten, her türlü maddi ve manevi hastalıktan, bela ve musibetlerden korusun bizi. Hem semavi olanlarından, arazi olanlarından, hem de insan kaynaklı olanlarından korusun bizi. Bazen dünyayı kendi elimizle kendimiz çekilmez ve yaşanmaz hale getirebiliyoruz maalesef. İnsan hataları, insan yanlışları, kendisine verilenle yetinmeyen, başkasının hakkına da göz diken, elindeki gücü ve imkanları zayıfları ezmek için kullanan kötü insanlar dünyayı çekilmez ve yaşanmaz hale getirebiliyorlar. Burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri iman eden kullarına adil olmayı, merhametli olmayı, paylaşımcı olmayı, verdiklerinin kendilerine kalacak olduğunu, yığıp biriktirdiklerinin ise hesabını vermekten öte insana bir faydasının olmayacağını hem Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor Rabbimiz Teala Hazretleri, hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyor. Bazen insan da, hatta çoğu zaman insan kaynaklı problemlerle, sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çevremizi kirleten, havamızı kirleten, efendim icat ettiği, yaptığı tahrip güce yüksek bombaları bile insanlar üzerinde, canlar üzerinde deneyecek kadar insanlıktan çıkan, vahşileşen insanlar dünyayı yaşanmaz hale getirebiliyorlar. Rabbimizden niyazımız, Rabbimiz bizi merhameti, adaleti, iyilik ve güzelliği hem yaşayan hem de bütün dünyaya, dünyada yaşanması için gayret eden kullarından eylesin. Zalimlere, kötülere fırsat vermesin Allah. Kötülerin elindeki imkanların, fırsatların, zulüm için kullandıkları araçların tükendiğini, bittiğini, kötülük yapma imkanı bulamadıkları günlerin geldiğini görebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hayatımıza taşımamız gereken güzellikler, onun hayatından almamız gerekenler, onun güzel ahlakını hayatımıza taşıma konusunda üzerimize düşenleri konuşmaya çalıştığımız bu seneki sohbet vakti programımızda bugün çok önemli bir hususu konuşacağız. Yine asr-ı saadette yaşanan bir olaydan yola çıkmak suretiyle çok önemli bir hususu konuşacağız bugün. Konuşacağımız husus iftira konusu. Ne demek yani, asr-ı saadetle ne alakası var diye aklınıza gelebilir kıymetli dinleyicilerim. Asr-ı saadette böyle bir hadise yaşanmış. Bunun üzerine çok sayıda ayet-i kerime konuyla alakalı inmiş. Ondan dolayı

asıl saadette yaşanan diye ifade ediyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Ayşe annemizle alakalı meşhur bir hadise vardır. Yaşanan meşhur bir olay vardır. Biliyorsunuz bu Uhud'dan sonra Mustalik oğulları, Beni Mustalik diye bilinen bir kabilenin, büyük bir kabilenin Medine'ye saldıracağına dair bilgi alan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen 1500 kişilik bir ordu oluşturmak suretiyle oradaki tehlikeyi bastırmak üzere gider. Büyük bir savaş olmaz belki. Ya müminlerden bir tane şehit vardır çünkü. Ama oradaki tehlikeye bastırılır. Büyük bir zafer nasip eder Allah Celle Celaluhu. Zaferin neticesinde geriye dönerken iki tane önemli hadise yaşanır. Bu seferin diğer seferlerden, savaşlardan bir farkı var. Daha önceki Bedir'de, Uhud'da münafıklar savaşan Müslümanların arasına katılmamışlar. Büyük bölümü itibariyle söylüyorum. Ama bu sefer belki yolculuk kolay gelmiş olabilir. Belki ganimet toplama, işte zafer kazanma ümidi daha fazla gözükmüş olabilir onlar açısından. Bu sefer çok sayıda münafık da katılmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Beni Mustalik üzerine yapılacak sefere, savaşa katılmış. Allah zafer nasip etmiş. Dönerken bir takım hadiseler yaşanıyor. Onlardan bir tanesi Medine'li bir Müslümanla Mekke'li bir Müslüman arasında bir itiş kakış oluyor. Böyle bir tatsızlık oluyor. Bir su sırasıyla alakalı. Bunun üzerine bağırıyorlar. Münafıkların da efendim köpürtmesiyle tabir caizse araya fitne fesat saçmasıyla neredesiniz Medine'liler, neredesiniz efendim Mekke'liler şeklinde ortam geriliyor. Eller kılıçlara gidiyor. Adeta böyle büyük bir kargaşa, büyük bir fitne çıkacak, savaş çıkacak aralarında neredeyse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a durum intikal ediyor. Hemen müdahale ediyor ve ma ba'nu da'va cahiliye. Ne bu cahiliye davası? Ne hala yani Mekkelilik, Medinelilik, Ensar, Muhacir farklılığı gözetiyorsunuz. Ne kabilecilik gözetiyorsunuz, ne hemşericilik gözetiyorsunuz, ne bu cahiliye davası? Değil mi? İnsanın haksızlıkta kendi tarafını desteklemesi cahiliye davasıdır. Asabiyettir ve asabiyete çağıran bizden değildir. Asabiyet için savaşan bizden değildir. Asabiyet üzere ölen bizden değildir buyurur Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunu bırakın diyor. Bırakın bu davayı, bırakın bu işleri, bu işler kokuşmuştur diye bastırıyor. Münafıklar konuşuyorlar, hele bir Medine'ye dönelim, orada göreceksiniz yapacaklarımızı, şerefli olanlar, olmayanları oradan çıkaracaklar falan gibi böyle haddi aşan cümleler söylüyorlar. Bu olaylar üzerine, bu olayları da anlatan Münafikun suresi iniyor Kur'an-ı Kerim'de. 28. cüzde bakarsınız, lütfen fırsatınız olduğu zaman Münafikun suresinin inişini, inmesine sebep olan olayı ve surede verilen mesajları okumanızı özellikle istirham ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Münafıkun suresi iniyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam fitneye, fesada, dedikoduya fırsat bulamasınlar diye orduyu kaldırıyor ve sıcak saatlerde çok böyle yürümeleri, gitmeleri adet olmadığı halde sıcakta yürütüyor. Uzun süre mola vermeksizin yürütüyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. İşte bu dönüş esnasında yaşanan hadiselerden bir tanesi de bugün konuşacağımız sohbetimizin konu olan hadisedir. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz bir yerde mola vermiştik. Biz diyor hanımlar, sefere katılan hanımlar develerin üzerine koyulan böyle bir sandık var. Hevdeş diyorlar onlara. Perdeli, içerisinde kimin olduğu belli olmayan, dışarıdan belli olmayan hanımlar tesettür hassasiyetinden dolayı böyle kapalı bir şeyde taşınıyorlar. Kutu diyelim adeta, bir sandık diyelim ama hevdeştir onun ismi. Hevdecin içerisinde taşınıyorlar. İşte mola vermiştik. Hevdeç döven üzerinden yere indirilmişti. Ben ihtiyacım için birazcık uzaklaşmıştım herkesin bulunduğu yerden. Sonra döndüğümde bir gerdanlık vardı, böyle kıymetli.

boncukları olan işte bir gerdanlık vardı. Onun düştüğünü gördüm. Boynumda olmadığını gördüm. Aramak üzere çıktım. Gittim ki efendim daha önce ihtiyaç için gittiğim yerde düşmüş, kopmuş. Onun boncuklarını bulmakla, işte toplamakla meşgulken, ben gerdanlığı toplamakla meşgulken, hevdecin içerisinde benim olmadığım, sandığın içerisinde benim olmadığım fark edilmeksizin devenin üzerine koyulmuş ve ordu yola çıkmış. Hevdecin üzerinde benim içerisinde benim olup olmadığım fark edilmemiş. Onu da anlatırken Hazreti Ayşe annemiz, kilo almamıştım da inceydi diyor vücudum. Dolayısıyla demek ki birkaç kişi tutuyor, iki kişi bir taraftan, iki kişi bir taraftan. Hevdecin içerisinde benim olmadığım fark edilmemiş. Şeyim de hafif olunca koymuşlar devenin üzerine, kapalı olunca etrafı, gitmişler. Ben geldim, gerdanlığımı buldum, ordunun konakladığı yere geldim ki kimse yok. Herkes gitmiş. Tek başıma gitmeye cesaret edemedim. Efendim burada oturayım, bekleyeyim burada herhalde bir gölgelikte. Nasıl olsa biraz sonra, biraz gittikten sonra olmadığımı fark ederler, aramak için geriye dönerler diye ümit ederek oturdum oraya diyor. Ben orada otururken uyumuşum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordunun arkasından bir artçı görevlendirmiş. Öncü artçılar olur. Şimdi de uygulanan bir yöntemdir bu büyük oranda. Kalan bir şey var mı? Geride kalan var mı? Geriden bir tehlike geliyor mu? Gelmiyor mu? Bütün bunlarla ilgili tedbir almak üzere Hazreti Peygamber Saffan bin Muattal adlı bir sahabiyi radıyallahu anh geride görevlendirmiş. Saffan gelip benim uyuduğum yerde beni görünce tanımış. Tesettür emri inmeden önce beni zaten tanıyordu diyor Hazreti Ayşe annemiz. Beni zaten tanıyordu. Beni tanımış, beni tanıyınca durumu anlamış demek ki. Yüksek sesle inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye bir sesle uyandım ben diyor. Bu bir ayettir biliyorsunuz. İnsanın başına ne musibet gelse bunu söylemesini tavsiye eder Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz Allah içiniz, Allah'a döneceğiz anlamına gelen bir ayettir. Bakara suresinin 158. ayet-i kerimesi olmalı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyince uyandım. Sonra getirdi, hiç benimle konuşmadı. Devesini çöktürdü. Ben de bin dedi, bindim. O deveyi çekti. Ben de üzerinde gittik. Gittik. Tabii orduya yetiştik. Biz normal, ben efendim tekrar gittim Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanına. Oradan Medine'ye gittik. Ben evime gittim filan. O ara bir de yolda işte hastalanmışım. Yatıyorum evde hasta. O arada neler konuşulmuş, neler konuşulmuş. Bu fırsat arayan münafıklar Hazreti Ayşe ile Saffan'ın arkadan geldiğini görünce çok çirkin şeyler söylemişler. Namus iftirası atmışlar. Namus iftirası atmışlar. Çok böyle üzecek şeyler söylemişler. Münafıklar söylemiş ama sadece münafıkların söylemesiyle kalmamış. Maalesef Müslümanların bir kısmı da buna inanmışlar. Müslümanların bir kısmı da buna inanmışlar, kabullenmişler. Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelip duyduklarının etkisiyle ya Resulallah niye sanki tutuyorsun bunu yanında boşa diyenler bile olmuş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok üzülmüş. Hazreti Ayşe'nin bir şeyden haberi yok. Hasta olduğu için izin isteyip annesinin yanına gitmiş, orada yatıyor. Annesi, babasının davranışları, Hazreti Peygamber geliyor, hastanın durumunu soruyor. Ama diyor, her zamanki sıcaklığı görmüyorum. Hasta nasıl diyor, geri gidiyor. Benimle doğru dürüst böyle bir iletişim kurmuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylenenlerden etkilenmiş, baba etkilenmiş, anne etkilenmiş, benim bir şeyden haberim yok. Bir gün diyor biraz toparlanmıştım, yine dışarı çıkmıştım bir ihtiyaç için. O ismini de veriyor, orada bir kadınla karşılaştık. Kadının söylemlerinden böyle şüphelendim diyor Hazreti Ayşe. Böyle ağzının içerisinde bir şeyler söyledi. Israr etmem üzerine Medine'de konuşulanları, atılan iftira.

Bana bir bir anlattı. Adeta beynimden vurulmuşa döndüm. Böyle perişan oldum. Demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam bana bunun için soğuk davranıyor. Anne babam bana bunun için böyle davranıyorlar. Eve gittim. Böyle Hazreti Peygamber'in geldiği bir anda dedim ki şimdi ben ne kadar temiz olduğumu bir efendim yanlış yapmadığımı söylesem siz sanki buna inanmayacaksınız. Ben desem ki ben böyle bir günah işledim, yaptım sanki hemen ona inanacakmış gibi duruyorsunuz. Ben halimi Allah'a arz ediyorum. Halimi Allah'a arz ediyorum. Allah benim masumiyetimi ortaya çıkaracaktır gibi şeyler söyledim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbel Alemin duası yansıyan rivayetlere Ya Rabbel Alemin yani ben şu ana kadar Ayşe'den de bir kötülük, bir hayasızlık, bir yanlış görmedim. İftiraya konu olan bu diğer zat Safvan bin Muattal'dan da bir yanlış, bir kötülük görmedim. İyi tanıyorum, onu da iyi, bunu da iyi bir insan olarak tanıyorum. Ya Rabbi halimiz sana malum gibi dualar ettiği bir müddet sonra Peygamber Efendimiz bir ay kadar bu hadiselerden geçtikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiği, gelen ayetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın okuduğu müjde diye Hazreti Ayşe'ye haber verdiği, hatta Hazreti Ayşe'nin de sitemle sizden değil Rabbimindendir bu efendim benim masumiyetimi ifade eden Rabbimdir gibi böyle Hazreti Ayşe'nin de sitemli şeyleri var, serzenişleri var. Orada Nur suresinin 11. ayetinden itibaren kıymetli dinleyenlerim çok çarpıcı mesajlar veriyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bizim yani yaşadığımız hayatta bazen komşumuzla alakalı, bazen bir akrabamızla alakalı, bazen bir arkadaşımızla alakalı, bazen tanıdığımızla alakalı, bazen kamuoyunun yakından bildiği, şöhret bulmuş insanlarla alakalı böyle pek çok şey söyleniyor. Bunlar karşısında özellikle iffet ve namusla ilgili söylenenler karşısında nasıl bir tavır takınmamız gerektiği konusunda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nur suresinin 11. ayetinden itibaren ondan fazla indirmiş olduğu ayette Müslümanların nasıl tavır takınması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini çok net bir şekilde ifade buyuruyor. Şimdi ben kısa açıklayarak kıymetli dinleyenlerim Nur suresinin 11. ayetinden itibaren size arz etmek istiyorum. Orada diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın eşine o iftirayı atanlar, işte bu iftirayı, bu namus iftirasını atanlar, içinizden küçük bir gruptur. İlk başlangıçta atanlar, birkaç tane münafık, Safvan'la beraber geldiğini görünce, o olanlar olmuştur şeklinde bir takım sözler söyleyenler, içinizden küçük bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o sizin için sonuçta bir iyilik olmuştur. Neden iyilik olmuştur? Çünkü konuyla alakalı ayetlerin inmesine vesile olmuştur. Konuyla alakalı Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin müminlerin nasıl davranması gerektiğini belirleyen düzenlemelerin gelmesine vesile olmuştur. Böyle bir olaya karşı Müslümanların geliştirmesi gereken tavır böylelikle öğrenilmiş ve bu hayır olarak değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Onlardan her bir kişiye günah olarak, yani bu iftiraya karışanlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı, onun cezası vardır. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse, elebaşları için ise büyük bir azap vardır. İlk defa atan, bu iftirayı ortaya atan, hep katılanların tamamı günahkar ama ilk defa ortaya atan bu iftirayı, günahın en büyüğünü, iftirayı ilk atan yüklenecektir. Cezanın en büyüğünü, iftirayı ilk defa ortaya atan çekecektir. Bu iftirayı duyduğunuz zaman,
Şimdi buraya dikkat edelim kıymetli dinleyiciler.

Beğenirim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, bu iftirayı duyduğunuz zaman erkek müminlerin ve kadın müminlerin, erkeklerin ve kadınların, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların kendileri hakkında vicdanlarıyla olumlu bir zanda bulunup da, olumlu düşünüp de bu apaçık bir iftira demeleri gerekmez miydi? Duydunuz böyle bir şey? Duyar duymaz. Ya bir delil yok ortada. Efendim dört tane şahit yok ortada. Konuşuyor. Bir Müslüman hakkında birisinin konuştuğunu duyduğunuz zaman göstermeniz gereken ilk tepki böyle şey olmaz. Bu bir iftiradır. Şeklinde olmalıdır. Diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kıymetli dinleyenlerim. Bir Müslüman hakkında bir iftira kulağımıza geldiği zaman göstermemiz gereken ilk tepki böyle şey olmaz. Bu bir iftiradır. Demektir. Onların, bu iftiracıların bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Özellikle bir insan hakkında zina iftirasında bulunabilmek için, zina iddiasında bulunabilmek için dört kişinin aynı anda fiilin işlendiğini görmesi gerekir. Fiilin işlendiğini görmesi gerekir. Üç tanesi dese ki ben gördüm, bir tanesi dese ki ben emin değilim, yine suç sabit olmaz. Kendi itirafı, ha şimdi kamera kayıtları şu bu filan, onlar ayrı tabii ama şahit meselesine gelince dört şahidin görmesi gerekir. Madem ki şahit getiremediler, onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Şahit getiremedilerse yalancıdırlar. Size dünyada da ahirette de Allah'ın lütuf ve merhamet olmasaydı, içine daldığınız bu konuda, bu iftirada başınıza büyük bir azap gelirdi. Büyük bir azap gelirdi size. Yani işlediğiniz suç o kadar büyüktür ki, büyük bir azabı hak ettiniz. Büyük bir azabı hak edecek kadar büyük bir suç işlediniz. Eğer başınıza büyük bir azap gelmiyorsa, bu Allah'ın rahmetinden dolayıdır. Allah'ın size olan merhamet ve lütfundan dolayıdır. Dolayısıyla bir daha işlememe konusunda Cenab-ı Hakk'ın elbette burada ihtarı, uyarısı var. Bakın şimdi 15. ayete de çok dikkat etmenizi istirham ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, çünkü siz bu iftirayı dilden dile aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyor, bunu önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Dilden dile bunu söylüyorsunuz. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِاَفْوَائِكُمْ Dilden dile aktarıyorsunuz, ağızlarınıza geveleyip duruyorsunuz. Söyleyip duruyorsunuz. Konuşup duruyorsunuz. Yani konuştuğunuz insanın izzeti, şerefi, haysiyeti, iffeti yerlere düşmüş, umursamıyorsunuz. Böyle dilden dile, yapmıştır canım, yapar ya, yapmıştır. Böyle rastgele konuşuyorsunuz ve bunu önemsiz sanıyorsunuz. Önemsiz bir şey gibi görüyorsunuz. Sıradan bir konuşmaymış gibi değerlendirip bu konuyu konuşuyorsunuz. Oysa bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Bu tarz konuşmalar Allah katında çok büyük bir vebal yüklenmek demektir. Çok büyük bir günaha girmek demektir. Böyle söylenir mi? Yine diyor ki 16. ayet-i kerimede, o iftirayı duyduğunuz zaman bu konuda konuşmak bize yakışmaz. Bu konuda konuşmamız bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin, bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Böyle bir iftirayı duyduğunuz zaman bu konuda konuşmak bize yakışmaz. Ya Rabbi Subhanek, Allah'ım sen çok yücesin, bu çok büyük bir iftiradır. Böyle şey olmaz demeniz gerekmez miydi diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Nasıl konuşursunuz? Nasıl bir insanın izzet ve şerefini bu kadar kolay ayaklar altına serersiniz? Nasıl bu kadar dikkatsiz davranırsınız? Subhanallah, apaçık bir iftiradır.

bu büyük bir iftiradır demeniz gerekirken nasıl bu kadar rahat konuşup durursunuz diye soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Sonra da inanıyorsanız Allah bir daha buna benzer bir hataya dönmemeniz konusunda sizi uyarıyor. Bir daha böyle bir hata yapmayasınız diye, böyle bir yanlışa düşmeyesiniz diye Allah sizi uyarıyor. Yine bugün Hazreti Ayşe annemizle ilgili oldu. Yarın başkasıyla ilgili olabilir. Yani tarihin bir döneminde yaşanıp bitmiş bir hadise değil ki kıymetli dinleyenlerim. Her gün karşımıza çıkma ihtimali olan hadiseler bunlar. İnsanlar çok kolay söylüyorlar. İnsanın yani en çok sahip çıkması gereken organlarından bir tanesi dilidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Muaz bin Cebel'e nasihat ettiği böyle uzunca bir hadis-i şerif vardır. Ediyor ediyor nasihat. En sonunda dilinin ucunu çıkarıyor. Baş parmağı ve şehadet parmağıyla tutuyor dilini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Muaz bunu tut buyuruyor. Bunu tut. Muaz diyor ki ya Resulallah dillerimizle söylediklerimizden dolayı da mı hesaba çekileceğiz? Dillerimizle söylediklerimizden dolayı da mı hesaba çekileceğiz diye sorunca Muaz radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ah Muaz insanları yüzü kuyun cehenneme götüren dilleriyle söylediklerinden başka nedir ki? İnsanları yüzü koyun cehenneme düşüren dilleriyle söylediklerinden başka nedir ki? İnsan bir kelime söyleyerek la eşhedü en la ilahe illallah diyerek diliyle iman ediyor değil mi? Kalbinde de tabii yerleşmiş olacak. Bir kelime söyleyerek imandan çıkabiliyor Allah korusun. İnsanın en önemli organlarının başında dili gelmektedir. Elbette kalpte olmaksızın dilin söylemesi efendim tek başına bir anlam ifade etmez. O ayrı bir şey ama zahiri itibariyle, dış görünüşü itibariyle insanların kalbini biz bilemeyiz. Diliyle söylediklerine bakarız. Diline sahip çıkması, diline sahip çıkması büyük oranda insanın selamette olması anlamına gelir. Tartışmalarda öyle değil mi? Kavgalarda öyle değil mi? Başkasıyla olan iletişimde öyle değil mi? Dilimize sahip çıkamazsak, öfkemizin esiri olursak, efendim ağzımıza gelen her şeyi söylersek, o takdirde duymak istemediğimiz şeyler duyacak, ağzımızın tadı bozulacak, keyfimiz kaçıracak, sadece dünyada değil, ahirette de perişan duruma düşeceğiz. Allah korusun, dilini tut diyor. Allah ayetleri size açıklıyor, Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Şimdi programın sonuna doğru gelirken bir ayet-i kerime daha arz etmek istiyorum bu konuyla alakalı. Daha genel bir hüküm veriyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İman edenlerin arasında, inanan insanların arasında, dikkat buyurun lütfen, çirkinliğin yayılmasını isteyenler, çirkinlikler, fuhşiyat, kötülükler, günahlar, ahlaksızlık, iffetsizlik, hayasızlık, iman eden insanların arasında yayılsın diye, çoğalsın diye gayret eden, bunun için çaba gösteren, bunun için faaliyet yapan, bunun için bunu arzulayanlar var ya, bunu isteyenler var ya, bunlara hem dünyada hem de ahirette acı veren bir azap vardır. Acı veren bir azap vardır. Bu ayet-i kerimede Hazreti Ayşe'ye atılan iftira olayı var ama toplumsal hayatın en önemli düşmanlarından birisi olan fesat çıkaranlara, her türlü çirkinliği yaymak isteyenlere yönelik bir yasaklama gelmiştir, bir tehdit vardır. Şimdi bir hadise gördünüz. Yani gündüz kuşağı programları, dizi filmlerde işlenen konular, filmlerde işlenen konular, efendim haberlere yansıyan konular, sürekli kötülük, ahlaksızlık, yanlış, o onu şöyle yaptı, bu onun karısıyla kaçtı, bu onun eşini aldı, bu efendim komşusunun karısıyla bastı filan. Bunları çok yaymak, çok söylemek, çok konuşmak, çok işlemek, bunları film yapmak, dizi yapmak, bunları program konusu haline getirmek, bu millete hizmet etmez, aileye hizmet etmez, insana hizmet etmez, iyiliğe hizmet etmez.

etmez. Kötülükler görüldüğü zaman o kötülükler büyümesin diye, çoğalmasın diye gayret etmek, örtmektir esas olan. Yapılması gereken bir müdahale varsa o müdahale yapılır. Ortada bir suç varsa o ceza verilir. Ama bunu böyle adeta eline mikrofon alıp da dışarıda bağıran tellal gibi böyle ilan etmek, böyle efendim sosyal medya mecralarından, televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden, manşetlerden böyle sürekli bunları gündeme getirmek, maalesef bu ayeti kerimede ifade buyurulan yasağı ihlal etmek anlamına gelir. Kıymetli dinleyenlerim, buna çok dikkat etmek gerekir. Her türlü çirkinliğin iman edenlerin arasında yayılmasını arzu edenlere, dünyada da ahirette de elem veren, acı veren bir azabın olacağını haber veriyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Biz de dinlediğimize, okuduğumuza, izlediğimize, yazdığımıza, baktığımıza, paylaştığımıza bu ayeti kerime çerçevesinde dikkat edeceğiz. Özellikle Nur Suresinin 19. ayeti kerimesi çerçevesinde kötülüklerin, çirkinliklerin, ahlaksızlığın, iffetsizliğin yayılmasına hizmet etmemek, zemin hazırlamamak için azami hassasiyet göstereceğiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o hassasiyeti gösterebilmeyi, huzur içerisinde ve razı olduğu şekilde bir hayat yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin duasıyla. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, programı hazırlayan sunan ben Burhan İşleyen, hepinizi alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyoruz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahaleye ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Mümin Nastasya Filipovna. Ama içeri alınacak gibi değiller. Çok kötüler. Hepsini, hepsini al içeri Katya, korkma. Hepsini. Yoksa seni dinlemez girerler. Ne çok gürültü ediyorlar, tıpkı sabahki gibi. Konuklarına döndü Nastasya Filipovna. Baylar, böyle birilerini siz buradayken içeri aldığım için güceneceksiniz belki. Çok üzgünüm ve sizden özür diliyorum. Ama öyle gerekiyor. Ayrıca bu çözüm olayında benim tanığım olmanızı öyle çok istiyorum, öyle çok istiyorum ki. Ama yine de siz bilirsiniz. Konukların şaşkınlığı sürüyordu. Aralarında fısıldaşıyor, bakışıyorlardı. Sonunda her şeyin önceden hesapladığı, hazırlandığı Nastasya Filipovna'yı şimdi çıldırmış gibi olsa da kararından döndürmenin olanaksız olduğu anlaşılmıştı. Herkes büyük bir merak içindeydi. Öte yandan aralarında korkacak kimse de yoktu. Yalnızca iki kadın vardı. Feleğin çemberinden geçmiş, kolay kolay korkmayacak, hareketli bir kadın olan Darya Alekseyevna ile sesi soluğu pek çıkmayan güzel bir yabancı kadın. Ancak sessiz kadın ne olup bittiğini anlamıyor gibiydi. Almanya'dan gelmişti. Rusça hiç bilmiyordu. Ayrıca güzel olduğu kadar da aptal görünüyordu. Kente yeni gelmişti. Kente onu gösterişli giysileriyle, göz alıcı saç tuvaletiyle bazı önemli akşam toplantılarına davet etmek, toplantı salonunu renklendirmek için güzel bir tablo diye, tıpkı eşten dosttan bir akşam için alınan bir tablo, vazo veya pano gibi bir köşede oturtmak alışkanlık olmuştu. Erkeklere gelince Tits'in arkadaşıydı Rogojin'in. Ferdişçenko ise kendi havasındaydı. Gavrila hala gelememişti kendine ve belirsiz de olsa içinde bulunduğu bu rezilliğin sonuna kadar bekleme ihtiyacı hissediyordu. Ne olup bittiğini pek anlayamayan yaşlı öğretmen, salonda ve torunu gibi sevdiği Nastasya Filipovna'da kaygı verici bir olağanüstülüğün olduğunu fark ettiği için neredeyse ağlayacaktı, korkudan titriyordu. Nastasya Filipovna'yı böyle bir durumda bırakıp gitmektense ölmeyi yeğlerdi. Afanasi Ivanoviç'e gelince kuşkusuz böyle serüvenlerle küçük düşürülmesine razı olamazdı. Üstelik böylesine çılgın bir hal alan olayın içine girmişti artık. Nastasya Filipovna da kendisi için öyle bir iki sözcük söylemişti ki her şey iyice açıklığa kavuşmadan kalkıp gidemezdi. Yalnızca kendisine yakışır biçimde ağzını açmadan ne olup bittiğini izleyerek sonuna kadar oturmaya karar vermişti. Bir tek General Yepanç'ın biraz önce armağanının ciddiyetten uzak ve komik bir biçimde kendisine geri verilmesinden sonra bütün bu tuhaflıklar üzerine, söz gelimi Rogojin'in çıka gelmesi üzerine de elbette kendini küçük düşürülmüş sayabilirdi. Aslında Ptitsin'le, Ferdişçenko'yla bir arada oturmaya razı olmakla da yeterince küçük düştüğü kanısındaydı. Ama tutkuların yaptırabildiğini, nihayet sorumluluk, görev, rütbe, toplumsal konum ve genellikle kendine saygı gibi duygular da yaptırabilir insana. Bu durumda ekselansları ister istemez Rogojin ve çetesine katlanmak zorundaydı. Tam bu konuda düşüncelerini söylemeye hazırlanıyordu ki Nastasya Filipovna ondan önce davrandı. Ah general, unuttum. İnanın sizi düşünmemiş değilim. Bunu kendiniz için küçültücü buluyorsanız, özellikle sizi yanımda görmeyi çok istiyorsam da ısrar etmeyeceğim. Tutmayacağım da sizi. Dostluğunuz, gösterdiğiniz yakınlık için çok minnettarım size. Ama korkuyorsanız... General, şövalyelere özgü bir yüce gönüllülükle... Rica ederim Nastasya Filipovna diye yükseltti sesini. Kime söylüyorsunuz bunu? Herhangi bir tehlike söz konusuysa... Yalnızca size olan bağlılığımdan kalırım yanınızda. Öte yandan ne yalan söyleyeyim... Neler olacağını da merak etmiyor değilim hani. Ben halılarınızı kirletecekleri, belki bir şeylerinizi kırabilecekleri için düşünmüştüm ki bana sorarsanız içeri almasaydınız onları daha iyi ederdiniz Nastasya Filipovna. Ferdişçenko, işte Rogojin diye haykırdı. General hemen Afanasi Ivanoviç'in kulağına eğilip fısıldadı. Ne dersiniz Afanasi Ivanoviç? Aklını mı yitirdin Nastasya Filipovna? Yani sözün gelişi değil de gerçekten. Ne dersiniz? Afanasi Ivanoviç sinsi sinsi gülümsedi. Onun her an aklını yitirmeye meyilli olduğunu söylemiştim size. Sanki ateşi de var. Rogojin'in çetesinde aşağı yukarı yine sabahki kişiler vardı. Yalnızca bir zamanlar onun bunun kirli çamaşırlarını ortaya dökmekle uğraşan aşağılık bir gazetenin editörlüğünü yapmış, takma altın dişlerini rehine verip aldığı parayla içki içtiği söylenen berbat bir ihtiyarla yumruklarına güvenen sabahki gencin
Mesela

yönünden de görev yönünden de rakibi, onunla didişen Rogojin'in çetesinde hiç kimsenin tanımadığı Nevski Caddesi'nin güneşli yanında gelen geçeni durdurup Marlinski ağzıyla kendisinin bir zamanlar dilencilere 15 ruble verdiğini söyleyerek dilenen, sokakta gruba katılmış, ordudan ayrılmış bir asteğmen de vardı. İki rakip hemen düşmanca davranmaya başlamışlardı birbirine. Yumruklarına güvenen bay, gruba bir dilencinin alınmasından sonra kendini aşağılanmış hissetmeye bile başlamıştı ve doğuştan pek konuşkan biri olmadığından kimi zaman ayı gibi homurdanıyordu yalnızca. Yüksek tabakadan kurnaz biri olduğu anlaşılan dilencinin ona yaltaklanmasına, sırnaşmasına tiksinerek bakıyordu. Görünüşte Asteğmen işte ustalığıyla, kıvraklığıyla, güce oranla çok daha verimli olacağı benziyordu. Üstelik yumruğu kuvvetli baya oranla çok daha kısa boyluyken. Kibarca onunla tartışmaya girmeden ama müthiş bir biçimde övünerek birkaç kez İngiliz boksunun üstün olduğunu ima ettiği için bir batı hayranı olduğu da anlaşılıyordu. Onun bokstan söz etmesine yumruğu kuvvetli bay küçümser, aşağılar bir tavırla gülümsüyordu yalnızca. Ama rakibini açıkça küçümsemeyi kendine yediremiyor, onu buna değer görmüyor, kimi zaman sesini çıkarmadan sanki bilmiyormuş gibi ya da daha doğrusu bilerek ulusal nesnesini, kalın damarlı, yumru yumru, sarı tüy kaplı kocaman yumruğunu ortaya çıkartıyor. O anda herkes bu derin ulusal nesnenin bir yere inecek olsa oranın suyunun çıkacağını düşünüyordu. Bütün gün aklında hep Nastasya Filipovna'ya akşam yapacağı ziyaret olan Rogojin'in çabası sonucu grupta sabahki gibi kafayı bulmuş kimse yoktu. Kendisi de neredeyse bütünüyle ayılmıştı. Ama hayatının bu en berbat, hiçbir şeye benzemeyen gününde başından geçenlerden aptallaşmış gibiydi. Yalnızca bir şey gitmiyordu gözünün önünden. Belleğinde de, kalbinde de her dakika, her saniye o şey vardı. Saat 5'ten gece yarısı saat 11'e kadar bütün zamanını sonsuz kederler, endişeler içinde onun işini görmek için kente koştururken neredeyse akıllarını yitirecek kinderlerle, biskuplarla dolaşarak o şey için harcamıştı. Ve biraz önce Nastasya Filipovna'nın şaka yollu, belli belirsiz sözünü ettiği nakit 100 bin ruble biskupun utancından kinderle ancak fısıldayarak konuşabildiği bir faizle sonunda toplanabilmişti. Sabahleyin olduğu gibi Rogojin yine grubun en önünde girmişti kapıdan. Ötekilerse üstünlüklerine güven duyarak olsa bile yine de biraz korkarak izlemişlerdi onu. Önemli olan onların Nastasya Filipovna'dan neden korktuklarıydı. Hatta bazıları şimdi onları merdivenlerden aşağı yuvarlayacaklarından korkuyordu. Böyle düşünenler arasında züppe, yürek yakan Zalyojev de vardı. Ama ötekiler, bu arada özellikle yumruğuna güvenen bay da yüksek sesle olmasa bile içlerinden Nastasya Filipovna için son derece küçümseyerek, hatta nefretle bir şeyler söyleyerek eve oraya

General Yepanchin'i görünce ilk anda öylesine şaşırmışlardı ki bir an geri çekilmeyi, bitişik odaya geçmeyi bile düşünecek olmuşlardı. Daha bir yürekli, rahat olanların arasında yalnızca Lebedev vardı. Neredeyse Rogojin'in hemen yanında yürüyordu. 1 milyon 400 bin ruble nakit paranın, şimdi de eldeki hazır 100 bin rublenin gerçekte ne demek olduğunu bilir gibiydi. Ama bu arada şunu da belirtmek gerekir. Çok bilmiş Lebedev de dahil, güçlerinin sınırları, nereye kadar uzandığı, neleri yapıp neleri yapamayacakları konusunda hepsinin kafası biraz karışıktı. Lebedev bazen istedikleri her şeyi yapabileceklerine yeminler edebilirdi. Öte yandan bazen de ne olur ne olmaz diyerek daha çok yasaların insanları yüreklendiren, rahatlatan maddelerini düşünmek ihtiyacını duyuyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Petrolleri, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Yurt genelindeki hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'nin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili teklifini duyurdu.
2: Günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji anlaşmasını da kamuoyuyla paylaştı.
2: Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil,

0: enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
1: Ankara-Bağdat hattındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmelerde terörsüz Türkiye başlığı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah, huzur ve istikrar vurgusu yaptı.
0: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Bölgesel gelişmelere de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi.
0: Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: Ortak basın toplantısında Irak Başbakanı Ali Zeydi de ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihselliğine dikkati çekti. Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil, asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir dedi. Irak Başbakanı Zeydi'nin ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlardaki anlaşmalara da imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili olarak ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen İletişim Şurası'nda konuşma yapan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
0: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın. Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Bu çerçevede şarkıcı Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen ve Elçin Sangu derneğe bağışta bulunduklarını söyledi. Hayko Cepkin, Haluk Levent'e hep şüpheyle baktığını dile getirirken, Gülben Ergen de Gazze için verilen konserin gelirlerinin bile akıbetini bilmediğini ifade etti. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında iş insanlarının da yer aldığı 13 kişinin emniyet birimlerindeki sorgusu da devam ediyor. Soruşturmada başta konut ve konteyner alımları ve taşınmaz devirleri olmak üzere şüpheliler hakkındaki usulsüzlük iddiaları inceleniyor. Soruşturmada bugüne kadar aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 28

8 kişi tutuklandı. Türkiye, enerji alanında yurt dışındaki en önemli adımlarına bir yenisini ekledi. Türkiye Petrolleri, Petrol Kuruluşu BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla 3 milyon varil olduğu tahmin edilen petrol sahalarındaki rezervin geliştirileceğini ve üretimi artırmak için beraber çalışılacağını vurguladı. Alparslan Bayraktar, Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Bu anlaşmayla orada %15 hissemiz olacak dedi. Anlaşmayla BP, ConocoPhillips ve Türkiye Petrolleri ortaklığında bir konsorsiyum kurulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le bir araya geldi. Görüşmede başta enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanları olmak üzere işbirliği olanaklarıyla ortak projeler ele alındı. Görüşmeyle ilgili olarak sosyal medyada açıklama yapan Hakan Fidan, sınırlarımızı bölgesel işbirliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda milletlerimizin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürüyoruz dedi. Hakan Fidan, kalkınma yolu projesinin Türkiye ve Irak'ı refahın merkezine yerleştireceğinin altını çizdi. Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz sözlerine yer verdi. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, resmi temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşı Salim'in görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumla Türkiye'nin insani yardımları ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bir kez daha vurgulandı. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği konuları da değerlendirildi. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Lefkoşa'da bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, yarın da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Guterres'le Lefkoşa'da görüşmesinin ardından güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz dedi. Erhürman, daha önceki deneyimlerinden farklı olarak bu kez yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalıştıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çözüm bulmaya yardımcı olma kararlılığımı dile getiriyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri 4 gündür İran'a saldırı düzenlemiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia ederek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise Trump'ı yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok diye konuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik de devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdüren Amerikan ordusu son olarak 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 ticari gemiye de baskın yaptığını duyurdu. Umman'ın ise İran'a Hürmüz Boğazı'nın yönetimi amacıyla ortak mekanizma kurulmasını önerdiği iddia edildi. İki ülkeden de konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Çerçeve teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre çerçeve yasayla iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. 10'la 12 maddeden oluşması planlanan teklif, önce meclisteki diğer gruplarla paylaşılacak, mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak olarak sunulması planlanıyor. Bunun için hafta boyu partiler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Teklifin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Meclis Başkan Vekilliği görevine daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı görevi yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi. Yeni parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetimini

0: de görevlendirildi. Yeni partinin meclis idare amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, katip üyesi de Antalya Milletvekili Aliye Coşar oldu. Parti meclisinde yer almayan Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yeni parti grup yönetiminde yer aldı. Yeni parti grup toplantısı her salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binası Büyük Grup Salonu'nda yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoğun mesai sürüyor. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Grup toplantısına 44 milletvekilinin katılması bekleniyor. Cuma günü de Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda kurultay takvimiyle il başkanlıkları düzeyindeki değişimler ele alınacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla başladı. Başkent Ankara'da düzenlenen Şura'nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Konuşmasında dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çeken Duran, Gazze'deki hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı'yla duyurulduğunu söyledi. Burhanettin Duran, hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi.
1: Bizler iletişim yüzyılı vizyonu çerçevesinde iletişim politikalarını milli kapasitenin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye gayret ediyoruz. Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. Bu alanda insanlık olarak en ağır imtihanlarımızdan birini yakın zamanda Gazze'de verdik. Gazze bir yanda işgalin ve zulmün hedefi olurken diğer yanda hak ile batıl arasındaki anlatı mücadelesinin en çetin cephesine dönüştü. TRT'mizin ve Anadolu Ajansımızın Gazze'den dünyaya ulaştırdığı hakikati defalarca sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini meşru müdafaa kisvesi altındaki propagandasını ters yüz ettik.
0: Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 2020 yılında Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonelli, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na 4 yeni suçlama yöneltildi. Yeni suçlamaların nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozmayla kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi olduğu kaydedildi. Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 4. operasyondaysa 18 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle çöken bir alışveriş merkezinde bir kişi öldü, 90 kişi yaralandı, 30 kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Kumamoto eyaleti açıklarında meydana gelen deprem bazı binalarda hasara yol açtı, binlerce hanede elektrik kesildi. Bölgedeki nükleer santrallerde ise bir sorun ya da hasar saptanmadığı duyuruldu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi depremin yangınlara yol açtığını ve bazı binaların çöktüğünü açıkladı. Takaichi yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edilmesi emrini verdi. Yurt genelinde hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Birçok bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde 3 gün süreyle yağış görülecek. Yarın özellikle Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 kentte sarı kodlu rüzgar uyarısında bulundu. Buna göre Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Petrolleri, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Yurt genelindeki hava sıcaklığı yarından itibaren azalacak. Spor. A-Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki çeyrek final maçı için geri sayıma başladı. Filenin Efeleri yarı finale yükselmek için Slovenya karşısında yarın Çin'de parkeye çıkacak. Saat 10'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. A-Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Zinedine Zidane getirildi. 54 yaşındaki çalıştırıcı ilk resmi maçına 25 Eylül'de Türkiye karşısında çıkacak.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 15, İstanbul, Kocaeli, Denizli, Muğla ve Kahramanmaraş 22, İzmir ve Hatay 24, Edirne, Giresun, Trabzon ve Rize 21, Çanakkale, Aydın, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Bursa 19, Antalya 30, Eskişehir ve Tunceli 17, Konya, Malatya ve Elazığ 18, Nevşehir, Bolu ve Tokat 14, Kastamonu 13, Sinop ve Samsun 20, Kars ve Erzurum 12, Van 16, Kilis 25, Adıyaman 26, Şanlıurfa ve Mardin 28 derece.
2: Yol durumu.
0: İzmir-Aydın otoyolu Tobakhane ve Tepecik Köprüsü mevkii ilk 1 kilometresinde İzmir istikametindeki sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 739/26. Karadeniz. Atış denemeleri 29-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 10'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 58 dakika 12 saniye kuzey, 28 derece 1 dakika 40 saniye doğu. 41 derece 58 dakika 32 saniye kuzey, 28 derece 19 dakika 7 saniye doğu. 42 derece 6 dakika 58 saniye kuzey, 29 derece 11 saniye doğu. 42 derece 47 dakika 50 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 5 saniye doğu. 42 derece 46 dakika 49 saniye kuzey, 31 derece 1 dakika 16 saniye doğu. 42 derece 45 dakika 59 saniye kuzey, 34 derece 47 dakika 32 saniye doğu. 42 derece 13 dakika 32 saniye kuzey, 34 derece 54 dakika 42 saniye doğu. 42 derece 56 saniye kuzey, 34 derece 42 dakika 1 saniye doğu. 42 derece 1 dakika 16 saniye kuzey, 34 derece 19 dakika 31 saniye doğu. 42 derece 4 dakika 19 saniye kuzey, 33 derece 20 dakika 39 saniye doğu. 41 derece 46 dakika 4 saniye kuzey, 32 derece 13 dakika 7 saniye doğu. 41 derece 41 dakika 21 saniye kuzey, 30 derece 59 dakika 39 saniye doğu. 41 derece 44 dakika 19 saniye kuzey, 29 derece 49 dakika 9 saniye doğu. 41 derece 43 dakika 47 saniye.

Niye kuzey 28 derece 56 dakika 46 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 25 saniye kuzey 28 derece 50 dakika 12 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 24 saniye kuzey 28 derece 43 dakika doğu. 41 derece 41 dakika 40 saniye kuzey 28 derece 16 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 41 dakika 56 saniye kuzey 28 derece 6 dakika 7 saniye doğu. 41 derece 46 dakika 59 saniye kuzey 28 derece 4 dakika 15 saniye doğu. 41 derece 50 dakika kuzey 28 derece 2 dakika 11 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 756/26. İzmit Körfezi. 1. Atış eğitimi 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 13'ten saat 17'ye kadar aşağıdaki sahalarda yapılacaktır. Saha 1. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu. 40 derece 42 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 55 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 22 saniye doğu. Saha 2. 40 derece 44 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 44 dakika doğu. 40 derece 43 dakika 12 saniye kuzey, 29 derece 44 dakika doğu. 40 derece 42 dakika 48 saniye kuzey, 29 derece 40 dakika doğu. 40 derece 44 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 40 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 758/26. Ege Denizi. 36 derece 46 dakika 27 saniye kuzey, 28 derece 6 dakika 39 saniye doğu mevkiindeki Orhaniye Kuzey Kardinal Işıklı Şamandırası yerinden kopmuştur. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.25'i gösterirken gecenin içinden başladı. Her zaman olduğu gibi gecenin içinden birlikte geçeceğiz ve yeni günün ilk saatinin sonuna dek beraberliğimiz sürecek. Efendim, programı Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz diyoruz.

Efendim Temmuz ayını da bitirmeye hazırlanıyoruz bugünlerde. 28 Temmuz'u da birlikte 29'a çevireceğiz. Her zaman olduğu gibi takvimden bir yaprak daha koparmış olacağız. Gecenin içinden de sizlerle birlikte. Peki bu gecenin konu ve konukları neler? Hadi onlara bakalım hep birlikte. İlk olarak Profesör Doktor Sayın Mehmet Çakıcı bizlerle olacak. Kendisi psikiyatri uzmanı ve onunla kumar bağımlılığı üzerine konuşacağız. Hem kişisel hem toplumsal sonuçları hakkında söyleşeceğiz. Sonrasında müzik bölümünde bu hafta müzik konuğumuz Yasemin Uğurlu olacak. Kendisine gitarıyla Hüseyin Gökdere eşlik edecek. Hem müzik yolculuğumuz konusunda söyleşeceğiz hem de onlardan canlı şarkılar dinleyeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi son bölümde de teknoloji dünyasından son haberleri alacağız. Bildiğiniz üzere bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan.

0: Radyolarını yeni açan bütün dinleyenlerimize gecenin içinde ne hoş geldiniz diyelim ve bu gecenin ilk konuğuna merhaba deme zamanının geldiğini de hatırlatalım. Telefon hattımızın diğer ucunda Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Bölüm Başkanı, aynı zamanda Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü Direktörü, psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Mehmet Çakıcı var. Merhabalar Sayın Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, selamlar. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, çok önemli bir konuyu konuşacağız. Zira toplumda evet, kumar genellikle sadece bir irade zayıflığı ya da ahlaki bir zaaf olarak görülebiliyor. Oysa tıp dünyası bunu bir bağımlılık olarak kabul ediyor. Kumar evet, bağımlılığı tıbbi olarak tam olarak nedir ve ne zaman hastalık sınırına geçer? Önce bunu bir tanımlayarak başlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Tabii, elbette. Şimdi kumar bağımlılığı aslında yeni bir konu değil. 1800'lü yılların başına doğru tanımlanması girer. Harvard Tıp Fakültesi mektuplarında 1800'lü yılların başında tanımlanmış durumdadır. Sonradan bir dürtü kontrol problemi olarak düşünüldü. DSM-3'lerde bunlar. Yani bizim DSM dediğimiz psikiyatrik hastalıkların sınıflandırma kriterlerinin bulunduğu ve bizim hastalıkları tanı sınıfı olarak incelediğimiz ve hastaları buna göre değerlendirdiğimiz sınıflama sistemidir. Bu 1952'lerde sınıflama sistemi meydana geldi. Son dönemde bir bağımlılık sınıfı olarak görülerek adı DSM-5'lerde, yani artık 2020'lerde, 22'lerde artık son çıkan DSM-5'te de adı şeydir, kumar oynama bozukluğudur. Daha çok ünü patolojik kumar olarak tanımlanır, yıllarca patolojik kumar olarak değerlendirilir ve kumar bağımlılığı psikiyatride çok bilinen bir konudur. Yani halk arasında böyle şans oyunları şeklinde geçer.

0: sanki bir hastalık değilmiş gibi geçer ama hiç de öyle değil. Kumar bağımlılığı bir hastalık. Yani kişi seyrek oynasa bile kumar oynamayı durduramıyorsa, kontrolünü kaybetmeye başlamışsa, ciddi paralar kaybetmeye başlamışsa ve bunu durdurmakta zorlanıyorsa, bu defa çevresine
1: aslında tam da onu soracaktık
0: yalan
1: hocam,
0: yalan söylemeye başlamışsa, evet, bu tür kumar bağımlılığının kriterleri yerine oturmaya başlamış demektir.
1: İsterseniz evet, tekrar altını çizelim. Bir kişinin kumar tabii bağımlısı olduğunu gösteren en belirgin davranışsal uyarı işaretleri nelerdir ve yakınları bunu en erken hangi evet aşamada fark edebilir?
0: Evet, tabii işte bu anlamda baktığımda kontrol kaybına uğruyorsa kişi, kendini durduramıyorsa, kendini gitmekten alıkoyamıyorsa gerçekten ve kendini artık ciddi para kayıpları meydana gelmişse artık, her gün olmasa bile ara sıra gitmek durumunda kalsa bile ve gittiği zaman kontrolünü kaybeder durumdaysa artık kumar bağımlılığından söz etmeye başlayabiliriz bu şahıs için ve bu kişi gerçekten çevresine, ailesine saklamaya, yalan söylemeye de başlamış duruma gelebiliyor böylece. Tabii diğer bağımlılıklardan ciddi farkı var. Söyleyeyim yani böyle mesela kazanca yakın kayıp, yani biraz da İngiliz near miss denen kazanca yakın kayıp hisleri giderek gelişir kişide. Yani o şunu şöyle tarif edeyim, mesela tam kazanıyordum hissi, az daha kazanacaktım hissi gibi hisler kazanca yakın kayıptır. Yani sanki kazanmanın aynı keyfini alacak şekilde hisler meydana getirir kişide. Ve bu da oyuna, yani kumar eğilimine kişinin daha çok gelişmesine sebep olabilir. Başka bağımlılıklarda bu yoktur. Yani örneğin siz alkolü veya herhangi bir uyuşturucuyu kullanma durumunda kalan bir kişi içmeyince keyif almaz. Ya da tam içecekmişim gibi olduğunda, alkol bağımlılığında da örneğin keyif almaz. Ama burada öyle değil. Kazanmasa bile kazanmanın keyfini tam kazanıyordum hissiyle kişi daha çok yaşar ve bu tam kazanıyordum hissi, kazanca yakın kayıp hisleri kişinin daha da çok bağımlı olmasını sağlar ve giderek artan bu hisler kişinin kumar eğilimini, sonra kumar aşerme hislerini, arzu etme hislerini kumar oynamayla ilgili ve en sonunda da kumar bağımlılığına da dönüşmesini sağlar kişinin tabii ki.
1: Peki hocam, ayrıştığı yönleri belirttiniz ama diğer bağımlılıklarla kumar bağımlılığının beyindeki ödül mekanizması açısından ortak yönleri de var mı? Yani kumar bağımlılığında beyin nasıl bir süreçten geçiyor aslında?
0: Aslında tabii bir döngüye giriyor. Bir ödül kazanç noktasına dönüyor. Ve kişi bu kazançlarını artırabilmek için ve kazanmayı devam ettirebilmek için kumar oynamaya devam eder. Aslında son yıllarda yapılan çalışmalar var. Biraz belki farklı bir şeyler de söylemiş olacağım. Çünkü örneğin Balazinski diyen bir meşhur bilim insanı bunu üçe böldü. Dedi ki bazı sıkıntılardan kumar oynanır veya ödül sistemi nedeniyle de kişi kumara alıştıktan sonra bir ödül mekanizmasının içinde de kumara alışabilir. Veya dürtüsel ve antisosyal kişilik tarzları da kumar bağımlılığına sebep olabilir. Üç yoldan insanlar kumar bağımlısı olabilir dendi. Biz son dönemde Kıbrıs'ta bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaya başladık. Ciddi makalelerimiz oldu. Bu dünya çapında makalelerimiz oldu. Ve bunun böyle üç farklı yoldan olmayacağını, aslında bir bütünsel mekanizmayla en başından itibaren çocukluk yaşantılarına kadar dayanan ve giderek gelişen bir gelişimsel model olarak ortaya çıkabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Ve üç farklı yol değil, aslında yıllar içinde gelişimsel bir mekanizmayla kişinin kumar bağımlısı olduğunu ve bunun çocukluk yaşantılarına, gençlik yaşantılarına, çocukluk travmalarına kadar bağlanan bir geçmişi olabileceğini vurgulamaya çalıştık son yıllarda yaptığımız çalışmalarla. Dolayısıyla aslında ilginç bir mekanizma doğuyor. Yani ta çocukluk çağı yıllarından itibaren

0: gün yaşadığı travmalar, sıkıntılar, kaygılar, o yıllarda yaşadığı yaşam olayları ve yaşam sorunları ta kumar bağımlılığına kadar giden basamaklı bir gelişimsel model meydana getiriyor. Bu da tabii bugünlerde çok tartıştığımız, çünkü kumar nedenlerini çok anlayamıyoruz. Nedenlerini de çok tartışmalı bu. Ama yalnızca basit bir kumarhaneye gitti, ona alıştı, sonra kumarhaneyle ne bileyim işte ya da kumar oyunlarıyla kafasındaki bilişsel mekanizmaları, yanlış yargıları, tam kazanıyordum hisleri, kazanacağım hisleri, kumarı keşfettiğim hisleri gibi bilişsel çarpıklıklar değil. Sanki çocukluk dönemine dayanan bir gelişimsel mekanizma aslında kumar bağımlılığına sebep oluyor.
1: Peki hocam, yaptığınız çalışmalarda size en çok şaşırtan bulgulardan bizimle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Çok çok var. Yani çok ilginç şeyler söylemek isterim aslında. Şimdi ben bunun çok yakın zamanda makalelerini de hazırladım. İlginç bir yolculuğu var. Çok basit bir şekilde anlatayım bunu. Mesela bir iki hastam oldu son zamanlarda. Şöyle dedi. Bir tanesi çok ciddi annesiyle sorunları vardı. Sıkıntıları vardı. Dolayısıyla ciddi çocukluk çağı psikolojik sıkıntılar yaşamıştı. Bir başkasının babası batmıştı. Aile ilişkileri çok iyiydi. Bir başkasının da tarlada çalışan bir ailesi vardı ve oradan onunla çok ilgilenilmediği ile ilgili öyküleri vardı. Bunlar böyle birbirinden farklı öyküler gibi görünüyor ama çok ilginçtir. Bunların ortak yönleri olduğunu yazmaya başladık. Şunu çok böyle birkaç basamakla söyleyeyim size, böyle çok detaya da girmeden. Biraz önce söylediğim gibi bunların üçünün de anlattığım ortak yönü çocukluk çağı yaşam, olumsuz yaşamıdır. Bu olumsuz yaşam ikinci basamakta ailenin bağlarının güçlü olmamasına ve güvensiz bağlanmaya sebep oluyor. Üçüncü basamakta bu güvensiz bağlama duygularda bir dengesizlik, düzensizlik, duygu düzenleme sorunları yaşamaya başlıyor kişi. Bunu yaşayan kişi daha sonra risk alan, ne bileyim işte antisosyal olan, kaygılı olan, korkulu olan, psikopatolojik bir mekanizma meydana geliyor. Aslında bu yaşam deneyimlerinden kurtulmaya çalışan kişi veya o atmosferden kurtulmaya çalışan kişiler, ki bu üçünün de bahsettiğim kişilerin ortak yönleri onlar, bir çözüm yolu alıyor, bir sıkışmışlık hissi oluyor kişide. Bu çözüm yolunu da kişi bir hırsla, hırsın gelişmesine sebep oluyordu. Yani bu çözüm yolundan bu sıkışmışlıktan kurtulmak isteyen kişi çözüm yolunu bir başka noktalarda aramaya başlıyor. Bu da ya içine kapanacak sesli bir kişi olacak ya da hırsla buradan kurtulmaya çalışacak. Aslında hırs hayalci bir çocuğu meydana getiriyor. Hırsla hayal birlikte olmaya başlıyor. Biz bunlara uyumsuz hırs ve uyumsuz hayal diyoruz. Yani her kişi hayal kurar, her kişi hırs yapar. Ama bu hırsların ve hayallerin bazıları uyumsuz hayaller ve uyumsuz hırslar oluyor. Bundan sonra da kumarla tanışan kişi bu uyumsuz hırslarını ve uyumsuz hayallerini kumar hırslarda veya kumar hayallerine dönüşmeye başlıyor. İşte ondan sonra o ödül mekanizması dediğiniz kumar ödül mekanizması devreye giriyor. Yanlış değerlendirmeler devreye giriyor. Bu biraz önce bahsettiğim kazanca yakın kayıp hisleri ve sonrasında gelişen aşerme, kumar arzusu ve kumar aşermesi meydana geliyor ve ondan sonra da kumar bağımlılığı gelişiyor. Bunlar arasında en ilginç mekanizma bence kişinin geçmiş olumsuz yaşam deneyimlerinden kurtulma çabası, bir kurtuluş arayışı hırsa ve uyumsuz hırsa ve uyumsuz hayale dönüşüyor. Daha sonra da kumarla tanışan kişi bu kurtulma çabası içerisinde kumar bağımlılığına giden bir yola doğru gidiyor. O yüzden çocukluk yaşantılarının ve çocukluk olumsuz yaşantılarının gerçekten çok ciddi etkisi var. Bir kurtulma operasyonu bu. Yani kişi kendi geçmişinden, kendi hayatından yeni bir hayata kurtulma arayışı içindeyken bir çözüm yolu olarak bu patolojik mekanizma içine girebiliyor. Aslında bütün bağımlılıkları bu çerçeveden de bakabiliriz. Yani oyun bağımlılığı da böyle gelişiyor. Ne bileyim, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı.
1: Peki hocam, devam edeceğiz ama müsaadenizle şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında hem daha detaylı konuşacağız hem de çözüm yollarını soracağız size.
0: Tabii ki, tamamdır.

0: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan seslenmeyi sürdürüyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Mehmet Çakıcı ile kumar bağımlılığı üzerine konuşmaya da devam ediyoruz. Hocam bir de şöyle bir durum var değil mi? Evet. Ders çıkarmama gibi bir durum söz konusu. Kayıpları telafi etme, chasing losses da deniyor galiba buna.
1: Evet.
0: Ve kişi battıkça durmak yerine daha çok hırslanıp daha çok oynamak istiyor.
1: Evet.
0: Bu mekanizma nasıl çalışıyor bağımlılarda?
1: Vallahi biraz önce de biraz altını bahsetmeye çalışmıştım. İşte bu çocukluk olumsuzluk yaşantıları sıkışıklık meydana getiriyor ya. Psik böyle kendini sıkışmış olarak ve bu yaşamdan kurtulma çabasına girişiyor. Aslında bir çözüm yolu arıyor demiştik ve farkındaysanız ondan sonra bir önce hırs gelişiyor. Uyumsuz hırs ve aslında simülasyonu gibi uyumsuz hırsın hayaller çıkıyor ortaya. Yani bu başarı, para hayalleri, zengin olma hayalleri. Şimdi bunun tam bir kumar ortamıyla tanıştım ve kişi bunun için bu kadar hayalci ve hırslı bulunan kişi geçmişinden kopmak için ve kurtulmak için inanılmaz bir atmosferle karşılaşıyor. Diyor ki ne güzel bir ortama girdim, ne güzel rahatladım, burada bunları unuttum, sıkıntılarımı attım gibi olmaya başlıyor. Tabii bu kumarla tanışma sonrası, ilk tanışma sonrası kişi tam da hırslarını uygulayacağı bir yere girmiş oluyor. Yani kazanma hırsı. Ve bu kazanma hırsının veya hayallerini gerçekleştirme hırsının peşine düşüyor aslında. Ve bu da kişiyi beslemeye başlıyor. Kaybettiğinde yine hırsla kazanmak için mücadele ediyor, saldırıyor kumar oyununa, daha çok oynamaya çalışıyor. Bu defa kafasında kumar bilinçleri dediğimiz böyle patolojik değerlendirmeler çıkıyor kişinin kafasına. İşte tam kumarı, o oyunu çözdüm ya da şimdi ne geleceğini biliyorum, artık kaybettiklerimi gidip kurtarmaya çalışayım gibi kendini kandırdığı yanlış işte bilişsel çarpıtmalar dediğimiz bu değerlendirmelerin içine giriyor tabii ki. Ama bunun kökeninde şey var, kurtulma arayışı var kendi geçmişinde, kendisinden o hayaller, o hırslar, uyumsuz hırslar, uyumsuz hayaller. Aslında onları kumarla, kumar atmosferinde bir kendini kurtulma arayışı içinde buluyor. O da tekrar tekrar birbirini besleyen, hem ödül mekanizmalarıyla da birbirlerini besleyen bir mücadele içinde buluyor ve bu da durdurulamaz bir şey olmaya başlıyor. Yani kişi eve gidiyor, pişman oluyor, utanıyor, fakat bir gün sonra yine gidiyor.
0: Ya hatta kişinin kendisini değil tüm sosyal çevresini ve ailesini tüketen bir sarmala dönüşüyor bu.
1: Kesinlikle.
0: Yani, hocam siz bu konuda
1: sonu da hoş olmayan sonuçlarla bitiyor tabii ki.
0: Evet maalesef. Hocam siz bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatılı ilk madde bağımlılığı merkezini kurdunuz. Evet. Hatta Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü'nü kurduktan sonra Amerika'daki Bağımlılık Profesyonelleri Ulusal Birliği'nin psikoaktif madde bağımlılığı sertifika programının akreditasyonunu alarak Kıbrıs'ta madde bağımlılığı danışmanlığı eğitimlerini başlattınız. Birçok konuda öncülük ettiniz bağımlıların tedavisi konusunda. Dolayısıyla hadi o zaman çözüme geçelim ve en önemli kısma tedaviye konuşalım.
1: Evet.
0: Kumar bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Tedavi sürecinde psikoterapi ve ilaç kullanımının yeri ne? Süreç nasıl işliyor? Biraz bunlardan bahsedelim mi?
1: Evet tabii ki. Şimdi hastalar geldiğinde öncelikle seçenekleri söylüyoruz. Önce diyoruz ki ayaktan tedavi programımız var. Ayaktan tedavi programına isterseniz sizi alabiliriz diyoruz. Bu da haftada 3 gün 2 ay sürüyor. Bir psikiyatrist, bir psikolog beraber bir ekip halinde yürütüyoruz bunları. Ve biraz önce söylediğim mekanizmayı hastayla yüzleştiriyoruz öncelikle. Yani bak diyoruz, sen bu nedenlerle ta çocukluktan veya yaşadığın olumsuz olaylardan şuralara doğru geliyorsun. Önce bununla yüzleştiriyoruz. Sonra nasıl başladı, zararları ne oldu, riskli ortamları neler, nasıl hayır diyecek gibi bir programımız var bizim bu anlamda. Psikoterapi programı. Çok gerekiyorsa istek azaltıcı veya anksiyetesi, kaygısı varsa bunu düzelten medikal tedaviler ve antidepresan ilaçlar da ekliyoruz buna. Tabii çözemezsek, mesela biz Kıbrıs'ta Pembe Köşk'te bağımlılık merkezidir. Orada yatılı tedavi yapıyoruz ama yani bir tek burası değil tabii ki. Bir sürü yerde Türkiye'nin de bağımlılık tedavi merkezleri var. Buralarda yatılı tedavilerle hastalarımıza öneri yapıyoruz. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen üç ay bağımlılık merkezlerinde de kumar bağımlıları da kalabiliyorlar. Bazen dediğim gibi hem ayaktan programlara hem yatılı programları hastayla veya danışanla oturup konuşuyoruz ve en uygun modeli kendileriyle birlikte bu şekilde buluyoruz. Tabii ki tedavi böyle %0'la %100 arasında değişir. Eğer bir kişinin gerçekten motivasyonu varsa kurtulmakla ilgili, kendisinin de isteği varsa ve artık buradan kurtulmak istiyor, %100 kurtulma şansı vardır kişinin. Eğer bir kişi hiç bunlardan vazgeçmek istemiyor, tedaviye inanmıyor ve gerçekten tedavi süreçlerini de yarım bırakıyorsa tabii ki kurtulma şansı yoktur. Ama dediğim gibi pek çok hastamız ve danışanımız tedavi süreçlerini iyi takip ettiklerinde %100 kurtulma şansları vardır. Hiç böyle ümitsizliğe kimse kapılmasın. Bu anlamda kişiler kumar bağımlılığından da düzgün bir tedaviyle ve kendilerinin de motivasyonuyla rahatlıkla kurtulabilirler. Yeter ki tedaviye inansınlar ve tedaviye başvurabilsinler tabii ki.
0: Sayın hocam, size veda etmeden önce bu süreçte aile desteğinin yeri nedir? Bunun önemini de isterseniz vurgulayıp öyle veda edelim size, ne dersiniz?
1: Çok önemlidir ailenin desteği. Çok önemlidir. Sosyal destek, aile desteği, ailenin bağımlılığının ne olduğunu anlaması, kumar bağımlılığının sürecinin nasıl

0: ailenin de birlikte danışmanlık sistemi içinde yer almaları bizler için çok önemlidir. Hasta için ve tedavi için de çok önemlidir.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten daha konuşacak çok başlık var ama şöyle yapalım. Evet. Gerisini İstanbul'a geldiğinizde sizi stüdyomuzda konuk etme sözüyle.
0: Çok memnun olurum.
1: O zaman konuşmak üzere. Şimdilik bu kadar diyelim.
0: Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi dinleyicilere de çok selam ve saygılar sunarım.
1: Biz teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Değerli dinleyenler, bu bölümde psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Mehmet Çakıcı bizlerleydi. Kendisiyle kumar bağımlılığı ve bunun kişisel ve toplumsal sonuçları üzerine konuştuk.

0: Yeni güne merhaba dedik değerli dinleyenler. Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor ve geldik müzik konuğumuza merhaba deme vaktine. Sevgili Yasemin Uğurlu bizlerle, kendisine gitarda sevgili Hüseyin Gökdere eşlik edecek. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, keyifler nasıl?
2: Merhabalar.
1: Vallahi biraz heyecanlıyım ilk canlı yayınım olduğu için, ama burada olmak çok keyifli. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hadi o zaman usuldendir en zor soruyla başlayalım.
1: Tabii.
0: Yasemin Uğurlu kimdir? Kendi sizden dinleyelim.
1: Tabii. Yasemin Uğurlu bir müzik sevdalısı diyebiliriz. Çok küçük yaşta müziğe başladım. Müzikle var oldum. Kendimi müzikle keşfettim. Müziğe adadım. Yeri geldi. Zaman zaman müzik beni biraz yıprattı, yordu. Ama hiç vazgeçmediğim, çok sevdiğim, kendime var ettiğim bir yolculuk. Onun dışında yurt dışında yaşıyorum. Çok uzun süredir. 20 yıla yaklaştı. Orada da müzik yapıyorum. Türkiye'ye geliyorum, burada da müzik yapıyorum. Böyle.
0: Evet, aslında Amerika'da yaşıyorsunuz. Hı hı. Ve müzik çalışmaları ve kayıtlar için öncelikli olarak Türkiye'ye geldiğinizi söyleyebiliriz tatil haricinde.
1: Evet.
0: De. Yol yorgunluğu geçti mi, jetlag geçti mi, nasıl geçiyor buradaki vaktiniz?
1: Aslında 2-3 aydır buradayım zaten.
0: Evet, zaten
1: haftaya dönüyorum.
0: Olmuş.
1: Evet, haftaya dönüyorum. Güzel bir tatilde, yine çok verimli geçti. O açıdan çok mutluyum.
0: O zaman Türkiye'deki vaktin biraz daha yoğun ve sıkışık geçtiğini söylemek mümkün mü oradaki,
1: evet,
0: zamanınıza
1: tabii,
0: kıyasla?
1: Tabii tabii, aynen. Burada sıkıştırılmış bir müzik production'ına giriyoruz ve bir sürü hani şarkılar, stüdyo kayıtları, programlar gayet yoğun geçiyor.
0: Şimdi belki bu program vesilesiyle sizi ilk defa duyacak olan dinleyicilerimiz de olabilir. O yüzden hemen ilk şarkı sizden olsun istiyoruz. Kızıl Topraklar.
1: Evet.
0: Şarkının hikayesini de dinleyeceğiz sizden, ama önce şarkıyı dinleyelim mi?
1: Olur tabii.
0: Ne yapalım canlı olarak? Şimdi hemen tabii. Sizden dinleyelim, sonrasında üzerine konuşalım.
1: Tamam.
0: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için de tekrar edelim. Yasemin Uğurlu'yu ağırlıyoruz gecenin içinden de bu gece. Kendisine gitarda Hüseyin Gökdere eşlik ediyor.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sevgili Hüseyin Gökder'in ellerine sağlık. Stüdyonun karşı tarafından da alkışlar yükseldi. Eminiz dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Hadi o zaman şarkının hikayesini dinleyelim sizden. Çünkü yanımızda şarkıyı yapan kişi olunca bizim için en güzel soru şair burada ne demek istemiş oluyor? Gitmek artık kaçmak evet. değil. Bu cümle dikkatimi çekti benim. Mesela evet. bu cümle sizin hayatınızda nasıl bir karşılık buluyor kendine? Ya da bu şarkıyı yazarken nasıl bir duyguya karşılık geliyordu?
1: Yani Kızıl Topraklar aslında farklı farklı duyguları içinde barındıran bir

0: onlardan etkilendiğimi söyleyebilirim. Onların duygularından, acılarından, mutluluklarından, umutlarından, dolu dolu yaşanan tüm duyguların bana hissettirdiği isimle Kızıl Topraklar dedim. Kızıl burada sadece bir toprak rengi değil aslında. Bu acının, tutkunun, umudun da rengi benim için. Burada da yaşadığımız tüm acılar bizimle beraber o yolculukta devam ederken ne kadar yorulduğumuzu, ne kadar bazen yıprandığımızı hissediyoruz. Burada artık geçmişi tamamen bırakıp önümüze hani devam edebileceğimizi, yolumuza devam edebileceğimizi ama o acıları, o üzüntüleri de kucaklayıp onları bir yerimizde saklayıp onlardan kaçmadan onların varlığına hatta varlıklarına bazen şükrederek yolumuza devam edebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Benim için de öyle bir dönem ki aslında bunu daha çok yeni keşfediyorum. Yani çok yeni artık kaçmıyorum. Yani sadece yolculuğuma devam ediyorum. Döndüğüm zaman da yine huzurla aynı şekilde anılarıma sarılıp devam edebiliyorum.
1: Peki şarkının ilk kıvılcımı nerede geldi? Amerika'da mı, Türkiye'de?
0: Amerika'da yazdım bu şarkıyı. Yani yine çok sıkıştığım, çok kaçmak istediğim bir dönemde fark ettim ki aslında sorun bu değil. Sorun daha başka. O şekilde çıktı.
1: Bunlar insanın orta yaşa doğru yüzleştiği varoluşsal sorgulamalar gibi mi?
0: Evet,
1: Hepimizin
0: özellikle kadın
1: hayatında
0: olarak
1: olan.
0: belki biz ekstra duygusal olduğumuz için daha yoğun yaşıyoruz.
1: Peki düzenlemede Serkan Özyurt
0: Evet.
1: imzası var. Bas gitarda Boran Özdemir, çello'da Anıl Kırkyıldız dokunuşlarıyla size eşlik etti.
0: Evet.
1: Böyle güçlü bir ekiple çalışmak nasıl bir sinerji yarattı sizde?
0: Harika, harika. Çünkü şarkı yazarken en önemli kısım aslında şarkının son halini kafanda yaratıyor olmak. Yani bir şey istiyorsun, kafanda kuruyorsun, yaratıyorsun. Melodi kafanda oturuyor ve çalıştığın insanları bunu anlattığın zaman onlardan tam olarak anlamasını bekliyorsun. Ve bu ekip gerçekten benim tam olarak istediğim her şeyi gerçekleştirdi. Hepsi çok başarılı, çok yetenekli arkadaşlarım, dostlarım. Çok şanslıyım ki onlarla çalışabildim. Mastering'i de Çağlar Türkmen yaptı bu arada. Yani tam istediğim, tam duygularımın karşılığını alabildiğim bir çalışma oldu diyebilirim.
1: Peki klipten de bahsedeceğiz ama çok da söze boğmayalım. Mümkün olduğu kadar fazla şarkı da dinleyelim istiyoruz. Hadi bir tane daha dinleyelim.
0: Tamam, tabii ki.
1: Ne var sırada?
0: Cover çalabiliriz bir tane, belki eğlenceli
1: Lütfen.
0: olabilir biraz.

0: teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Çok keyifliydi böyle yumuşak yumuşak gecenin bu saatinde dinlendirici bu güzel şarkıları dinlemek hakikaten bizim için de dinleyiciler kadar olduğu için olduğu kadar bir zevk. Devam edelim. Kızıl Topraklar'dan konuşuyorduk. Klip çalışmasını da yaptınız değil mi? Nasıl bir deneyimdi?
1: Yani Kızıl Topraklar biraz özgürlüğü anlattığı için klip çekiminde de yer olarak daha kendimizi özgürlüğü anlatabilecek şekilde ifade etmek açısından daha böyle doğaya bıraktık. Doğanın tüm renklerini, ışığı, tüm o şarkının ruhunu yansıtabilecek yerleri önce biraz tabii araştırmayla biraz zaman aldı. Tam doğru yeri bulduğumuza inandığımız yerde klip çektik. Klibi Samuel Krager çekti. Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok iyi bir yönetmen. Tam da kafamdaki gibi bir yumuşak görüntülerle şarkıyı hayata geçirdik.
0: Sonunda tamam oldu, bu hissi oluştu
1: kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle oldu, kesinlikle.
0: İyi, bu çok önemli değil mi? Çünkü bir iş yaptığınızda içinize sinmesi, önce dinleyici ya da işte klip için izleyiciden önce yapan insanın içine sinmesi.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani bir artist olarak öncelikle gerçekten hani benim ne hissettiğim, sonra ne istediğim, sonra da ne oldu. Yani daha sonra düşünüyorum hani beğenecekler mi, ne hissedecekler. Önce o tatmin duygusu çok önemli.
0: Orası nasıl oldu peki? İlk gelen geri dönüşler nasıl şimdiye kadar?
1: Çok güzel. Yani sanırım herkes benimle aynı fikirde. Çünkü bu şarkı benim için çok özel. Ve insanlar sanırım kendilerini bu şarkıda daha çok buldular. Tepkiler çok iyi. Çok, yani çok onar edici. Çok mutlu oluyorum.
0: Peki stüdyo çalışmaları hem Bodrum'da hem İstanbul'da devam etti değil mi?
1: Evet. Yani kayıtlarımı ben Türkiye'deyken Bodrum'daki stüdyoda, İskender Paylaş'ın stüdyosunda yapıyorum. Serkan da İstanbul'daki stüdyosunda geri kalan canlı enstrümanları çaldırdı. Çünkü de canlı enstrüman benim için çok önemli. Genelde şarkılarda hep canlı enstrüman tercih ediyorum.
0: Bodrum'da, İstanbul'da çok özel mekanlar. Bunlar nasıl yansıdılar şarkının ruhuna?
1: Bir defa çok yetenekli arkadaşlarla o ortamda, o stüdyolarda buluşmak benim için çok büyük bir ayrıcalık. O yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum açıkçası. Ve sevdiğin yerde sevdiğin işi yapmak çok keyifli. Yani ekstra insana coşku veriyor ve daha fazlasını yapmak istiyorsun. Daha fazla üretmek, daha fazla insanların dinlemesi ve seninle aldığın keyfi onların da hissedebilmesi çok çok değerli.
0: Peki o zaman devam edeceğiz söyleşimize ama mümkün olduğu kadar çok şarkı diyoruz. Hadi onlardan biri daha gelsin.
1: Tamam, o zaman şimdi kendi yazdığım şarkılardan bir tanesini söyleyeyim. Bu şarkıyı da geçen sene çıkarmıştık. O zaman bir Kayboldum yapalım.

0: Teşekkür ederiz. Bu arada radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hatırlatalım. Müzik konuğumuz sevgili Yasemin Uğurlu, kendisine gitarda Hüseyin Gökdere eşlik ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Yeni günün ilk 23 dakikasını çoktan geride bıraktık bile. Hem söyleşimizle hem şarkılarımızla devam ediyor yayınımız. Peki o zaman kendi hikayenize dönelim şöyle bir. Hep hayatımdaydı dediniz müzik için. Ama ilk nasıl başladı? O hani ilk kıvılcım anı. Hadi oraya götürün bizi.
1: Yani o kadar küçüktüm, o kadar küçüktüm ki. Daha yani müzik ne, nota ne, hiçbir fikrim yok. İçinde insanın bir kıpır kıpır sığdıramadığı duygular olur, dışarı çıkmak ister. Çok küçük yaşta yazmaya başladım aslında önce. Yani ilkokulda şiirler, şiir böyle o zaman bile anlamlandıramadığım belki sözcüklerle şiirler yazmaya başladım. Piyano çalmaya başlamıştım yine çok eskiden. Fakat lisede gitara başlayınca sanırım ilk artık gerçekten kendi şarkılarımı, kendi duygularımı anlatabildiğim şarkılar yazabilmeyi başardım diyebilirim. 10 yaşından beri durmadan sürekli yazıyorum.
0: Peki bunların hepsi bir hobi olarak da kalabilirdi. Hı-hı. Ama profesyonel kariyerde bunun üzerine devam etti. Ya da bu kararı siz verdiniz. O kararı almak zor muydu? Nasıl verdiniz? Hadi biraz da ondan bahsedelim bize.
1: Yani aslında çok istiyordum. Yani insanların şarkılarımı duymasını çok çok istiyordum. Paylaşabilmeyi, hatta böyle hayal kuruyordum. Benim şarkılarımı söylerken onları düşünüyordum. Ve bu beni aslında ittirdi bu yola. Yani doğru insanlarla tanışmış olmak da büyük bir şans. Yani çok iyi müzik dostlarıyla çalıştım. Yani çok güzel öğütler aldım. Beni çok desteklediler, arkamdan ittirdiler. Yani bu da bir şanstı benim için. O günden beri de artık durmuyorum. Sürekli üretmeye devam ediyorum.
0: Yayından önce de konuştuk aslında. O inanarak kurulan hayaller bir gün kendisini gerçekleştirmesi için aslında en büyük o ilk ateşi yakan unsurlar olmuş oluyor bir yerden sonra. İyi ki de müzik olmuş hayatınızda. Evet. İyi ki de bu alanda devam etmeye karar vermişsiniz. O zaman o iyi ki'yi bir kere daha söyleyelim. Ama bir şarkıyı dinlerken.
1: Tabii ki. Şimdi kendi şarkımdan bir tane o zaman yapalım. Özlemiyorum değil.

0: Teşekkür ederiz. O zaman şimdi Hüseyin Gökdere'ye dönelim ve biraz da ondan bahsedelim. Çünkü bir opera eğitimi var ki biz de sevgili Ali Kızan'la birlikte yeni başlayanlar için opera programından dolayı çok hemhal olduğumuz bir konu. Radyo 3'te, TRT Radyo 3'te devam eden, 14 yıldır devam eden bir program bu. O yüzden opera bizim yumuşak karnımız. Bahsetmeden
1: Ben de
0: geçemeyeceğiz.
1: bunu öğrendiğime çok şaşırdım. Yani tesadüf oldu biraz aslında. Program öncesi konuşunca.
0: Peki, o zaman önce sizi tanıyalım, sonra yollarınız nasıl kesişti onu soralım.
1: Ben Hüseyin Gökdere. Ben de küçük yaşlardan itibaren müzikle uğraşıyorum. Sonradan konservatuara karar aldım. Aslında hep sahneler vesaire vardı fakat hobi olarak kalmıştı. Sonradan profesyonelle çevirdim. Yasemin'le karşılaşmamız da 2 sene öncesine dayanıyor. Yine benim sahne aldığım bir yerde tanışma imkanı bulduk bir ortak arkadaşımız vesilesiyle. O şekilde.
2: O günden beri de birlikte çalışıyoruz
1: Yani
2: diyebilirim.
1: sürekli üretime karşılıklı
2: Evet.
1: böyle birbirimize destek sağlayarak.
0: Çok da güzel olmuş. O zaman sadece Türkiye'ye geldiğiniz vakitlerde değil, Amerika'ya döndüğünüzde de bu ekiple iletişimin devam ettiğini
2: Sürekli, evet. Yani bir şey
0: düşünüyoruz.
2: ürettiğimiz yazdığımız anda grupta herkesle paylaşılıyor. Hani herkes fikrini söyler, ona göre ilerlenir. Yani bir grup olarak düşünebiliriz.
0: Peki o zaman hani dedik ya Türkiye'de geçen zaman biraz daha kompakt bu
2: Tabii.
0: kayıtlarla geçen dolu dolu vakitler. Sonrasında Amerika'ya döndüğünüz zaman neler yaparsınız?
2: Yani Amerika'ya döndüğüm zaman şu anda yani çok bir şey yapmıyorum. Sadece üretimimi yapıyorum yani. Kapanıyorum, yazıyorum, üretmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Burada artık onu stüdyo aşamasını yapıyoruz. Amerika'da daha öncesinde canlı müzik yaptığım zamanlar da olmuştu. Ama şu sıralar onu yapmıyorum. Şu an kendimi sadece çok üretken bir dönemde olduğum için sadece kendimi yazmaya adamış durumdayım.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimizle paylaşalım. Sevgili Yasemin Uğurlu'nun ilk canlı yayın deneyimi gecenin içinden de gerçekleşiyor. Yayın öncesi çok heyecanlıydı ama
2: Hala çok
0: şimdi
2: heyecanlıyım.
0: o heyecanın gittiğini düşünüyoruz biz. Çünkü
2: Hayır,
0: yansıyan hiçbir
2: gitmedi.
0: şey yok.
2: Hala çok heyecanlıyım.
0: Çok güzel. Bu heyecanla biz şahit olduğumuz için ve ilkinin burada gerçekleştiği için biz kendi adımıza çok keyif alıyoruz gerçekten. Ama insanlar yaptıkları işi sevdikleri sürece o konfor alanında bu heyecandan sıyrılmak o kadar güzel bir hal alıyor ki heyecan sadece işi biraz daha süsleyen bir unsur
2: Evet,
0: olarak
2: kesinlikle
0: katılıyor o
2: öyleymiş.
0: işe. Çok da güzel oldu. Vaktimiz hızla azalıyor. O yüzden bir şarkı daha dinleyelim. Bu defa bir cover olsun mu?
2: Tabii ki, tabii ki. O zaman şey yapalım. Bunu yapalım mı? Yalancı Bahar yapalım.

0: Teşekkür ediyoruz. Son bölümde şunu konuşmak isteriz ki müzik piyasası ve dijitalleşme aslında çok şeyi değiştirdi bu ortamda. Sizin için bunun yansıması nasıl, olumlu, olumsuz?
1: Yani yapay zekadan bahsediyorsak eğer şayet...
0: Bunun ayrılmaz bir parçası illaki bahsedeceğiz ama hepsi o değil.
1: Yani şimdi şöyle, aslında yapay zeka ufkumuzu açtığını düşünüyorum bir açıdan. Eğer doğru kullanırsak biz yaratıcıların da bundan çok güzel faydalanabileceğini düşünüyorum. O açıdan ben okeyim aslında. Ama fazlasına da çok da okey değilim. Çünkü ortada verilen onca emek, insanların emeği, üretenlerin emeği, onların da hiçe sayılmasını istemem açıkçası. Ama genel olarak bence dijital dünya bazılarımızın, özellikle benim gibi yurt dışında yaşayan ve imkanlara biraz uzakta olan insanlar için güzel. Çünkü her şey artık dijital dünyada daha kolay. Şarkı yazıyoruz, hemen hızlı bir şekilde yapılabiliyor artık.
0: Az önce bahsettiğimiz buradaki ekiple çalışmaya devam etmenizi sağlayan da aslında
1: tabii,
0: bu teknolojik gelişmeler.
1: Tabii.
0: O yüzden olumlu taraflarını yadsıyamayız.
1: Tabii ki.
0: Ama dediğiniz gibi insani dokunuşları ve oradaki emeği de hiçe
1: evet,
0: saymadan
1: aynen,
0: olması lazım.
1: Aynen öyle.
0: Sosyal medyayla aranız nasıl?
1: Yani fena değil. Kullanmaya çalışıyorum. Çok başarılı olduğumu söylenemez açıkçası. Ama şarkılarımı çıkar çıkmaz paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu yeni şarkılarla daha çok aktif olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bu program vesilesiyle sizi duyan, dinleyenlerimiz varsa, ilk kez duyanlar varsa nasıl takip edebilirler? Onu da söyleyelim.
1: Tabii Instagram hesabım var, Yasemin World alt çizgiye. Instagram'dan beni takip edebilirler. Şarkılarımı dinlemek isteyenler de Spotify, YouTube, yani tüm dijital platformlarda şarkılarım da var. Oradan dinleyebilirler.
0: Bundan sonra Ufuk'ta yakın zamanda hangi projeler var?
1: Çok ama çok güzel bir şarkı çıkarıyoruz Ağustos'ta. Çok heyecanlıyım. Çünkü yine Yasemin'in değişik şarkıları, değişik dünyalarından bir tanesi daha. Başka bir parçamı anlatıyor. Biraz daha hareketli. Biraz duygusal ama aynı zamanda hareketli olduğu için sanırım insanlar yine kendilerinden pek çok şey bulacaklar. Onun için çok heyecanlıyım.
0: Ve biraz sanki yaz ruhu taşıyan bir şarkı
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, o yüzden Ağustos'a yetiştirmeye çalışıyoruz şu anda.
0: Peki. O zaman çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizim için çok keyifliydi.
2: Teşekkürler.
0: Son sözlerinizi alıp böyle veda edelim.
1: Tabii tekrar çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim ilk canlı yayınım. Gerçekten burada olmak şahane. Şarkılarımı dinleyenlerle paylaşmak da çok güzel. Umarım sevmişlerdir. Dinlemek isteyenler lütfen...

0: lütfen Spotify'a gidip dinleyebilir, paylaşabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde müzik konuğumuz sevgili Yasemin Uğurlu'ydu. Kendisine gitarda sevgili Hüseyin Göktere eşlik etti ve yine Yasemin Uğurlu'dan Kızıl Topraklar'la bu bölümü bitiriyoruz ama Gecenin içinden devam ediyor.

Gecenin içinde ilerlemeye devam ediyoruz değerli dinleyenler. Az sonra sanal dünyada neler oluyor? Teknoloji dünyasından son haberleri alacağız. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan. Ama şimdi bir şarkı daha dinliyoruz. Hem de Emel Sayın'dan.

0: Ve işte geldik net var net yok köşesine. Tolga Murtazaoğlu ve Burak Barutçu telefon hattımızın diğer ucundalar. Merhabalar, hoş geldiniz gecenin içinde ne?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga. Merhabalar, Burak ben de.
0: Bir haftalık aradan sonra, gerçi gerçek dünyada bir hafta ama sanal dünyada ne kadarlık bir zaman dilimine tekabül ediyoruz sizce?
1: Yani bir hafta değil aslında, saatler gün desek bir hafta belki, artık bu hızlı gelişimde bir ay iki ay bile diyebiliriz bence.
0: Değil mi? Peki o zaman neler oldu, neler bitti? Biz görüşmeyeli. Hadi sözü size bırakıyoruz.
1: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman. Teşekkür ederiz. Şimdi yapay zekasız olmuyor. Biz de yapay zekalı başlayalım. Önce iyi haberleri verelim. Şimdi yapay zekada Kimi diye bir yeni model tanıtılmıştı. Kimi K3 diye. Bu Çin'de Moonshot AI diye bir firma tanıttı. Ve çok da güzel sonuçlar aldılar. Ve bu sonuçları bize sundular. Hızlı bir şekilde abonelikler geldi. Bu kadar yoğun bir talep oldu ki cevap veremeyip kısa bir süre için aboneliği durduklarını söylediler. Bununla kalmadan da hepsi bir hafta içinde oluyor. Grok 4.5'i yapay zekada tanıttı. Ve benim de kullandığım Cloud'da Anthropic tarafında ise Opus'un 5.0'ı tanıtıldı. Ve o kadar hızlı gelişiyoruz ki, yani bir haftada yeni model birine alışıyorsun. Tamam, çok bir şey değişmiyor. Siz sadece modeli seçiyorsunuz ama sürekli bir şeyler değişiyor ve gelişiyor. Hani bir modele alıştığım her şekilde versiyonları artıyor. Ve şu anda biz artık Opus 5.0'dayız. Grok'ta 4.5'teyiz. Böyle giderken bir de kötü haberimiz var. Daha doğrusu biraz böyle ezber bozan bir haberimiz var. OpenAI firması da yeni daha piyasaya çıkartmadan bir tane modelini kendi içinde test etmeye çalıştı. Ve bunu da internete bağlamadan kapalı olarak kullanmak istedi ve testlerini orada yaptı. Ve bunu yaparken de sızıntı olmaya başladı. Yani bu model kendi kendine kopya çekip kalkıp da dışarıdan veri almaya başladı ve zero diye dediğimiz olay gerçekleşti. Bu nedir? Şimdi siz bir hatayı fark ettiğiniz zaman, eğer hata olduktan, daha doğrusu bir hata demeyelim, yani bir sızıntı veya herhangi bir farklı bir saldırı fark ettiğiniz zaman, iş işten geçmişse düzeltmek için hiçbir gününüz yoksa buna zero day deniyor. OpenAI de bunu yaşadı. Yani yeni çıkarttığı modeli daha kendi test ederken model farklı veri tabanlarına ulaştı. Oradan internete çıkıp kendi kendine nasıl piyasayı açabileceği konusunda, kullanımı açacağı konusunda iki adım öne geçti. Bu da aslında tarihte ilk defa oldu. Yani bir yapay zeka modeli test aşamasında hayır ben test edilmeyeceğim, kullanmak istiyorum, dünyaya açılmak istiyorum diye kendi kendine bir karar aldı. Bundan sonra dediler ki, hatta daha önce konuşmuştuk, yapay zekanın yavaşlaması gerekiyor mu diye, bu tartışmalar tekrar alevlendi. Bu hızlı gidişe biraz böyle vites kesmek gerekiyor dendi. Ne dersin Burak bu konuda?
2: Ya o kadar farklı şeyler yaşıyoruz ki hakikaten, özellikle bu agent dediğimiz yapay zekayı belli bir amaç üzerine programlama konusunda her geçen gün yepyeni şeyler de çıkmaya başladı. Hatta OpenAI bir güvenlik testi sırasında en gelişmiş yapay zeka modellerinden birinin kontrolden çıkarak programcıların yönelik popüler bir platformu kendi başına hacklediğini duyurdu. Bu aslında bilim kurgu filmlerinden de hatırlayacaksınız, özellikle Terminator filminde böyle bir yapay zeka sistemi.

0: vardı. Yavaş yavaş kontrolden çıkıyordu. Neredeyse aynı senaryonun gerçek hali yaşanmış oldu. Tamamen insanların kontrol dışında bir yapay zeka sisteminin başka bir platformu çökertmesiyle tarihe geçmiş oldu. Bu da yapay zeka sistemlerinin ne kadar güvenli olup olmadığı konusunda gerçekten ciddi anlamda tartışma yarattı. Yani şöyle düşünün, OpenAI denilen şirket çok ciddi bir şirket. Dünyada neredeyse kaç milyar tane insanın verilerini barındırıyor. Bunların güvenli bir şekilde saklandığını söylüyor. Bizim hakkımızda belki de birçok farklı kişiden çok daha fazla bilgi sahibi ve bir platformu kendi kafasına göre hackliyor ve zar zor bulunuyor. Bu arada bayağı bir uğraşıyorlar, neden eklendi, ne oldu falan diye araştırınca ortaya çıkıyor ki OpenAI kendi kendine bunu eklemiş. Biraz kontrolden çıkıyor diyebiliriz. Hani OpenAI dışında da milyonlarca farklı yapay zeka aracı var. Biz de burada haberlerimizi duyuruyoruz. Acaba hangisi, hangi kontrollerden geçiyor? Kimin tarafından regüle edilecek? Nasıl kontroller olacak? Çünkü her devlette kendi yapay zeka yasasını çıkartıyor. Bu yasalar daha böyle görüşülürken bile teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki. Hangi yasa nereyi koruyacak, neyi koruyacak, nasıl koruyacak? Gerçekten çok önemli, enteresan günler bizi bekliyor.
1: Şimdi bırak şunu söyleyeyim. Hani nerede bizi korkutuyor diye böyle gece karanlığı gibi oldu ama biraz. Şimdi Meta'nın mesela bir başvurduğu patent var. Daha doğrusu patente başvurmuş, 6 ay sonra çıkmış. Bu nedir? Bizi artık hani hep diyoruz ya, bizi dinliyor ve ona göre reklam veriyor diye. Bu kez bizim ruh halimizi anlamak üzere, yani konuşmada, tonlamada dinleyecek bir platform üzerine çalışmışlar ve bunun patentini almışlar. Şimdi aynı şekilde bir de kopyalamalar da başladı biliyorsunuz. Yani çok böyle anlık bir şekilde, yani bir video konferansında sizi başkası klonlamış bir şekilde, yüzünüz değişebiliyor, ses değişebiliyor. Artık hani ruh hali dinleme olayı da yasalaştı diyelim, çünkü patenti alındı. Böyle baktığımız zaman da çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz ki bir de Kenya sorunsalı vardı geçen hafta bahsettiğimiz.

0: olmayan sahte videoların üretilmesiydi. Bununla ilgili de Nvidia yeni bir yapay zeka modeli tanıttı. Şimdi hani artık yapay zeka savaşlarını konuşuyoruz. Yani bir kısım dolandırıyor, bir kısım kendi kendine hackleyip saldırı yapıyor, bir kısım da korumaya çalışıyor. Yapay zeka savaşları içerisindeyiz. Nvidia ise yüksek çözünürlükte olan videolarda sadece 22 milisaniyede o videonun gerçek mi değil mi olduğunu üretmeye başlamış. %82'ye kadar da düşük çözünürlüklerde bu düşmüş. Ama şöyle bir gerçek var. %8 yeni hata payı var. Ama ne olursa olsun artık yapay zeka yapay zekaya karşı. Yani bizi aştı. Bir şey daha söyleyeyim bu arada. Mesela biz yapay zekalarla çalışıyoruz, konuşuyoruz. İşte ne bileyim dosyalar gönderiyoruz, sonuçlar alıyoruz veya bazı şeyler hazırlatıyoruz. Onlara PDF'ler hazırlatıyoruz. Bazen görseller hazırlatıyoruz. Ve bunları da aslında bir dışarı aktarabileceğimiz bize bir URL dediğimiz bir adres veriyor. Yani atıyorum işte cloud.ai share diyor. Buradan biz de bunu paylaşıyor. Bunların bir kısmı aslında biliyor musunuz güvenlik testinden, güven şeyden geçmiyor. Yani onu görmek için sizin giriş yapmış olmanız gerekmiyor ve Google'da aradığınız zaman da başkalarının yaptığı özel bilgilerini verip de oluşturduğu bazı tabloların yani işte bu URL'yi siz arattığınız zaman tabii sonunda bir aslında özel kod var ama Google aramasına düştü artık bu. Yani benim özel oluşturduğum PDF'i verip de bir tablo yaptıysam bu tabloyu siz de arayıp da bulma şansınız yani veya benim şansımdım. Böyle bir şey diye ortaya çıktı. Tabii ki bu burada zero day değil. Bu ortaya çıktığı için düzeltilebilecek ama böyle bir açıktan da birçok kişinin aslında verileri ulu orta paylaşılmış oldu ki şunu söyleyeyim sözü bağlayacağım. Daha önce mesela uydu internetlerde tek yönlüydü. Mesela biz atıyorum DSL ile veri gönderdik, ucudan veri çekerdik. Ama bu şöyle bir şey. Uydu bütün herkese aynı veriyi veriyor. Sizin bilgisayarınız bunu süzgeçten geçerek bu veri benim deyip alıyordu. İşte orada bazı böyle yazılımlarla kimin neyi varsa bu gelsin derseniz geliyordu. Yani mesela biz atıyorum 2000'li yıllarda uluslararası yazışmalardaki e-maillerin eklentilerini istemeden görebiliyorduk. Hani bu da aslında aynı şey oldu. Bizim yapay zekayla beraber yaptığımız herhangi bir çalışmayı alakasız bir kişi aratmayla yani cloud'un paylaştığı nasıl bir dosya varmış diye tabii kim olduğunu görmeden eğer içeriğine biz yazmadıysak ne olduğunu veya bu şirkete ait verip gibi herhangi bir şey girmediysek görmeden dosyalara erişmeye başladı. Bu da biraz korkutucu boyutu oldu aslında bu işin.
1: Evet doğru güvenlik demişken aslında en önemli güvenlik açıklarımızdan bir tanesi de bilgisayarlarımızda kullandığımız işletim sistemleri. Windows 10 işletim sistemi hala birçok farklı insan tarafından kullanılıyor. Hatta o kadar enteresan rakamlar veriliyor ki Windows kullanıcılarının neredeyse %40'a yakın kadarı hala Windows 10 kullanıyormuş. Ve geçtiğimiz aylarda Windows'un güvenlik hizmeti yani güvenlik açığı giderme hizmeti artık sona ermişti. Yani güvenlik açıklarına karşı artık yeni güncellemeler gelmiyor. Bu yüzden de Microsoft bizi Windows 11'e yönlendiriyordu. Ve bununla ilgili de enteresan rakamlar açıklanmaya başladı. Windows 10 kullanıcılarında şu an 1903 tane aktif güvenlik açığı varmış ve bu 1903 aktif güvenlik açığının %66'sı yüksek ve kritik tehlike sınıfında yer alıyor. Özellikle bu yapay zeka sistemlerinin de hacklemede kullanılacağını düşünecek olursak aslında eğer bir Windows 10 kullanıcısıysanız bence hiç vakit kaybetmeden Windows 11'e veya farklı bir işletim sistemine geçmenizi buradan öneririz. Şu an zaten Windows 10'dan 11'e geçişler ücretsiz ama insanlar ya unutuyorlar veya hakikaten güncelleme sırasında çıkacak olan problemlerden dolayı korkuyorlar ama bu gerçekten kritik bir nokta. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız bu en özellikle bu güvenlik güncellemelerinden karşı kendilerimizi siber ataklardan korumak istiyorsak hakikaten Windows 11'e geçmemiz lazım. Hatta Windows 11'e geçmek de yetmiyor. Bu neredeyse her hafta yayınlanan güvenlik güncellemelerini yapmamız çok çok hayati. Çünkü bilgisayarlarımızda bizim için önemsiz gibi gözüken dosyalar bile o kadar önemli ki özellikle bizim hakkımızda bu tarz şirketlerin bilgi sahibi olması, ona karşılık bunları bize satabilmesi veya hakikaten en ufak bir virüsün bilgisayarımıza bulaşıp bilgisayar üzerinden kendi evimizde, iş yerimizde birçok farklı bilgisayarı etkileyeceğini düşünecek olursak gerçekten güvenlik artık hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiş oldu. O yüzden güncellemelerimizi yapalım diyelim buradan.
0: Yani bırak güncelleme şart ama yedekleme de şart. Hani hep aklıma şu geliyor benim. Hani bir hatırlarsan 2003 galiba ilk böyle eğitim aldığımızda bir şey vardı, söz vardı, çalışan sisteme dokunmayacaksın diye böyle. Hani öyle bir nokta vardı ki geçtiğimiz sene CrowdStrike'deki bu bütün hatta uluslararası uçuşların durması, borsaların durduğu zaman çalışan tek sistemler Windows 95'te kalan sistemlerdi. Hani bir yandan böyle diyoruz sürekli güncelleyelim, bir yandan da aman dokunmayalım. İşte iyi de kalıp güncellemek çok önemli burada. Orada bir hata, hatırlıyorsunuz bir satırlık bir kod uçuşların durmasına kadar, borsaların çakılmasına ve durmasına kadar çok büyük sorunlar ortaya koymuştu. O yüzden de güncelleme şart ama tedbirde şart diyelim. Bu arada bırak oyun tarafında bir haberimiz var. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir haftalık bir boykot ve bir saldırı, ön saldırı riski var. Şöyle bir şey.

0: şimdi PlayStation kullanan illa bu saatte uyurlardır ama çocuklarımız veya bizler oynuyoruz diyelim ki PlayStation'larla. Şimdi burada biliyorsunuz bir disketle CD ile oynama var, bir de internetten. 2027 sonunda, hatta 2028'den itibaren artık fiziksel oyun devri kapanacakmış. Ki bununla ilgili de bazı aslında şöyle sorunlar vardı. Yani siz bir oyunu alıyorsunuz veya işte bazı platformlarda filmleri ben satın aldım diyordunuz. Fakat o platform diyor ki ben bu filmi veya oyunu artık sunmayacağım. Ben satın aldım, ben sunmayacağım. Tamam, ben ama bunu kiralamadım diyorsunuz. Ömür boyu satın aldım. Artık o platform bu oyun veya o filmi sunmuyorsa bir daha onu izleyemiyorsunuz. Aslında satın alma gibi olmuyor. Sadece ben bunu yayınladığım sürece kiralamış, kiralama hakkını vermiş gibi oldu, ortaya çıktı, çıkmıştı. Şimdi PlayStation'da da artık bu fiziksel oyun, yani CD alma olayı bitip de tamamen internete bağlı olmasından dolayı, olmasının beklentisinden dolayı da bir boykot bekleniyor. Ağustos ayının sonunda bir hafta boyunca böyle kimse ben oyun oynamayacağım veya girmeyeceğim diyorlar. Bakalım nereye gidecek. Yani oyun tarafında da böyle bir, hani nasıl diyeyim, kötü değil ama bağlayıcı bir haberimiz var diyelim.
1: Evet, bir haber de Ticaret Bakanlığı'ndan gelsin o zaman. Hepimiz karşılıklıdayız aslında. İnternet üzerinde herhangi bir alışveriş yaparken insan alışkanlıkları incelendiği zaman özellikle Türk kullanıcılarda sosyal medya fenomenlerinin veya hakikaten internette bile sosyal medyada çıkan ürünlerin ya bu ürün çok güzel diye böyle tavsiye et gibi ürünlerin sayesinde biz alışveriş alışkanlıklarımızın çok ciddi anlamda değiştiği ortaya çıkmış. Hatta her 5 kişiden ikisi bu tarz reklamlardan etkilenerek alışveriş tercihlerini değiştirdiği ortaya çıktı. Bununla ilgili de bazı ürünler, böyle sosyal medya fenomenleri tarafından özellikle önerilen ürünler çok da iyi çıkmayabiliyor. Bununla ilgili artık bir düzenleme geliyor. 1 Ağustos'tan itibaren özellikle gizli reklamlar tam olarak yasaklanacak. Eğer sosyal medyada içerik üreten bir influencer, influencer olması da gerekmiyor herhangi biri, gizli reklamlarına reklam veya tanıtı ibaresinin kullanılmasını artık zorunlu hale geldi. Hatta reklam ibaresine ek olarak reklam verenin adı, bu şu tarz ürünler benim tarafından sağlandı gibi ya da reklam verene teşekkürler gibi açıkların eklenmesi artık zorunlu hale geldi. Yani bu şu anlama geliyor: özellikle internette, sosyal medyada karşımıza çıkacak olan bu ürünlerde eğer bir ya bu reklam değil hakikaten tanıtım gibi düşünüyorsanız da bu bir reklamsa artık bunu göreceğiz. Eğer böyle yapılmazsa da çok ciddi cezalarla karşılaşılacakmış.
2: O zaman bu da bu haftanın son haberi olsun. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu?
0: Tabii ki, görüşmek üzere.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Net Var Net Yok köşesinde Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu bizlerleydi. Böylelikle gecenin içindenin sonuna gelmiş olduk değerli dinleyenler. Ali Kızan, Deniz Sezer, Ayberk Çanakçı ve Demet Akat. Önce güzel bir gece, sonra çok güzel bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası kapsamında üniversitelerin rektörleri ve iletişim fakültesi dekanlarıyla bir araya geldi. Burhanettin Duran, akademi dünyasıyla Türkiye'nin iletişim çalışmalarına dair son çalışmaları değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor. Çerçeve teklifin önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütünün fesih sürecinin takibi için güvenlik bürokrasisiyle meclis bünyesinde iki ayrı izleme mekanizması kurulması planlanıyor. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, yeni partide de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nın gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin katıldığı televizyon programında rozet takma etkinliğine figüranların getirmesi iddialarına ilişkin hiçbir dahlimiz yok dedi. Tekin bu saatten sonra yeni partinin asla gündemlerinde olmayacağını söyledi. 38. olağan kurultayın iptali ve buttan kararı sonrasında sistematik olarak hedef haline getirildiklerini ifade etti. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına yeni bir ifade dosyaya girdi. İş insanı Turgut Koç, çöp ihalesi karşılığında elden 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Bu paranın tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner ve Veli Ağbaba arasında paylaşıldığını öne sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Rusya-Ukrayna hattında da karşılıklı saldırılar sürdü. Ukrayna Moskova bölgesindeki hedefleri vurdu. Rusya'nın Sumy'e saldırılarında da 7'si çocuk 19 kişi yaralandı. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün Birleşmiş

Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenski ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 4 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD arabulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsüyle başlıyoruz. Arif Meşhur sizlerle. Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün.

dinleyenler, Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Malatya türküsü var sırada Mehmet Seski mikrofonda. Aşağıdan gelir omuz omuza, Çiğdem de karışmış Gülen Ergiz'e.

Selahattin Er Orhan'ın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu.

Muammer Özkavcı'nın Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola düzüldü. Uyku geldi, ela gözler süzüldü.

Gece ezgilerinde şimdi mikrofonda Mustafa Yarıcı var. Bu güzel Kars türküsünü seslendiriyor. Baharın gülşen çağında ne gezersin bağ bülbül.

Muzaffer Sarı Sözel'in Cemil Orhun'dan derlediği Ankara türküsünü Saadet Yılmaz Bircan söylüyor. Meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Cafer Sarı Sözen'in İsmail Soysal'dan derlediği Ordu türküsüyle Hüseyin Balcı sizlerle. Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları, arşın olmuş Mustafa'nın kolları.

Aşık Ali Sultan'a et Sivas türküsünü Zülal Bakırcı'dan dinliyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme. Gayet şirin geldi dillerin dostum.

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Aynı yağmurlarda ıslanıp aynı sofranın ekmeğiyle büyüyenlerin, yani hayatın bize sunduğu en doğal müttefiklerin, kardeşlerin dünyasına giriyoruz bugün. Nezaket mevsiminde bugün kardeşlik adabını, yani ben kalesinden çıkıp biz sahrasında buluşmanın o ince yollarını konuşacağız. Kardeşlik aynı kandan gelmek değil, birbirinin çocukluğuna bekçilik etmek ve hatıraları birer emanet gibi sakınmaktır. Kardeşlik hak katından kader vasıtasıyla bize edilen ikramların en güzellerindendir. Şükrü Erbaş, kardeşlik insanın öteki yarısını bir aynada değil, bir canın içinde görmesidir der. Kardeşler arasındaki nezaket, yabancıya gösterilen o mesafeli zarafetten çok daha zordur. Çünkü en yakınımızın hatasını görmek daha kolay, onu incitmek daha zahmetsizdir. Kutsal anlatılarda kardeşler arası hukuk hakkında çok kere uyarıldığımızı hatırlayalım. Habil ve Yusuf'un mayasından kalbimize zarif birer maya çalınmasını hepimiz ne çok isteriz, öyle değil mi? Kardeşlerle dayanışmak, çatışmanın sert rüzgarlarını nasıl da güzel savuşturur. Gabor Mate, aile içi dinamiklerin ve kardeşler arası rekabetin ruhsal gelişimdeki etkilerine dikkat çeker. Mate'in penceresinden bakıldığında kardeşimize gösterdiğimiz her saygısızlık aslında kendi içimizdeki bir yarayı kanatmaktır. Nezaket, kardeşin başarısını kendi zaferin gibi kutlayabilmek, onun eksiğini sessizce tamamlayabilmektir. Hazreti Mevlana kardeşliği iki bedende tek bir ruh olarak tasvir eder. Kardeşinin ayıbını örtmekte gece gibi ol öğüdü en çok da bu yakın dairede anlam bulur. Sadi Şirazi Bostan'da der ki, kardeşiyle arası bozulanın düşmana karşı duracak bir mecali kalmaz. Kardeşlik nezaketi haklı olduğunda bile hak yerine hatırı seçebilmek, ortak geçmişin hatırına dili susturabilmektir. Bu bir zayıflık değil, şahsiyetin ulaştığı en vakur mertebelerdendir. Gazali kardeşliği sıla-i rahimin en sıcak halkası olarak görür ve kardeşine karşı diliyle zehir saçan kendi özünü kirletir der. Sosyolog Erwin Goffman sosyal etkileşimlerdeki itibar kavramından bahseder. Kardeşler arasında bu itibarı korumak, birbirini başkalarının yanında eleştirmemek, şaka adı altında onur kırmamak nezaketin en temel şartıdır diye hatırlatır. Kardeşlik adabı mesafe ile samimiyet arasındaki o ince çizgiyi ihtimamla koruyabilmektir. Gelin bugün kardeşliğin o çocukluktan kalma hesapsız ve yalın diliyle yeniden konuşmayı deneyelim. Aradaki mesafeleri, kırgınlıkları, o ağır egoları bir nezaket süzgecinden geçirelim. Unutmayalım ki dünya üzerimize kapandığında kapısını çalacağımız ilk ve son kale aynı annenin ninisiyle uyuduğumuz o can yarısıdır. Kardeşliği bir mülkiyet kavgası değil, bir haysiyet ortaklığı kılanlara selam olsun. Kıymetli dinleyiciler, kardeşlik bir yazgıysa o yazgıyı bir zarafet destanına dönüştürmek bizim elimizdedir. Gelin kardeşlik lerimizin yüreğine yük değil, omuzlarına destek olalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, kelamın üzerine sürmeye devam edeceğiz. Gönlünüzde kardeş kokusu, dilinizde kardeş rızası eksik olmasın. Hoşça kalın.
2: Nezaket mevsimi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum.

0: yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sula Koç. Geleceğe yön verecek tercih sürecine sayılı günler kala üniversite seçimi her zamankinden daha önemli bir karar haline geliyor. Bu kapsamda üniversitelerin eğitim anlayışını, öğrencilere sunduğu fırsatları ve gelecek vizyonunu konuklarımızla konuşuyoruz. Programımızda sizlere iletmeye çalışıyoruz. Bugün konuklarımız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran'la değerlendireceğiz bu konuyu. Aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarına da kendisiyle birlikte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilara Bakkal ve Kimya Bölümü Yüksek Lisansı öğrencisi Beste Nida Gönlüler de sohbetimize eşlik edecekler. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızda konuğumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran bizlerle birlikte ve tabii öğrencileriyle gelmek istedi kendisi. Öğrencilerimiz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilara Bakkal ve Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Beste Nida Gönlüler de sohbetimize eşlik ediyorlar. Hoş geldiniz. Sayın Baran hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Var olunuz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız bu yoğunluk içinde ve tabii değerli genç arkadaşlarımız sizler de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
3: Teşekkür ederiz.
0: Üniversiteyi konuşmaya başlamadan ben öğrencilerimize bir şey sormak istiyorum Sayın
1: lütfen.
0: Hocam. Tercih döneminde siz çok güzel yıllar geçirdiniz, geçiriyorsunuz Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde. Şimdi o tercih heyecanını yaşayanlar var. Bulunduğunuz yer itibariyle onlara ne söylemek istersiniz? İlk söylemek istediğiniz o heyecan nerelere açılacak acaba? Nerelere gidecek?
3: O heyecanın aslında nerelere gideceği hiç öngörülemiyor ilk başta. Çok aslında güzel bir eşik atlıyoruz biz üniversiteye geçmeye çalışırken. Bu eşikte çok stres oluyoruz bazen çok geriliyoruz ve önümüzde ne gibi güzellikler çıkacağını göremeyebiliyoruz. Ben onlara demek isterim ki emin olun her şey çok güzel olacak. Hayat evet. Size çok güzel kapılar açacak. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur.
0: Harikasınız. Sayın hocam, öncelikle İzmir Yüksek Teknoloji

0: Enstitüsü, bizi İzmir'de gururlandıran, ülkemizi gururlandıran bir üniversite. Sizden genel hatlarıyla bilgileri alabilir miyiz? Hem bugüne kadar neler yaptınız Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde, hem bugünü nasıl?
1: Tabii çok teşekkür ederim tekrar bizi davet ettiğiniz için. Bir de gerçekten aday öğrenciler ve aileleri için hangi puanı, hangi dereceyi yapmışsa yapsın bir takım endişeler, kaygılar, kararsızlıklar. Çünkü herkes en doğru kararı almaya çalışıyor. Tabii. Üniversite tercihinde de, bölüm tercihinde de kafalar karışıyor. Herkes konuşuyor, herkes fikir veriyor. Bilgisi olsun ya da olmasın. İşte sosyal medyada karmaşalar, Google forum sitelerinde karmaşalar. Ama tabii öncelikle ben adaylara, en doğru insana, bilen insana, bu işin ehli olan insanlara sormalarını, onun dışında da bütün dünyaya gözlerini, kulaklarını, akıllarını kapatmalarını öneriyorum. Hı hı. Çünkü bilen bilmeyen herkesin konuştuğu bir toplumda işte doğrular ve yanlışlar birbirine karışabiliyor. Herkesten fikir almamaları gerekiyor, Google'a sormamaları gerekiyor. İşin ehil uzmanlarına, bu işi yaşayan, yani bir üniversite öğrencisi, bir üniversite hocası ya da yapmak istedikleri mesleği icra eden, yani işte makine mühendisi olmak istiyordur, makine mühendisi birine sorabilir. İşte kaymakam olmak istiyordur, kaymakam olan birine. Öncelikle bu çok önemli ve hassas öneriyle bizi dinleyenlere seslenmek istedim. Tabii İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye'nin tek yüksek teknoloji enstitüsü. Bazen şu karmaşa olabiliyor. Hocam bu bir üniversite mi diye soruyorlar. Ben de bu bir üniversitenin ötesi diyorum.
0: Evet.
1: Yani bir üniversiteden çok daha fazlası diyorum. Bir defa Türkiye'de eşsiz bir kurum. Başka hiçbir enstitü yok. Tek bir tane Türkiye'nin yüksek teknoloji enstitüsü var. Göz bebeği. Sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin incisi bir kurumdan bahsediyoruz. 92 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi. Tabii yüksek öğretim literatürüne göre 100 yaşın altındaki üniversiteler çok genç. Yani tırnak içinde tanım bu. Çok genç üniversiteler olarak tanımlanıyor. Biz 34 yaşında çok genç bir üniversiteyiz. Ama doğru hamleler, doğru stratejiler ve aynı hayalin etrafına birikmiş, aşkla adanarak çalışan bir grup insan çok kısa bir zaman içerisinde çok büyük başarılara imza atabilmiş bir üniversiteden, hepimizin gururundan söz ediyoruz. İTÜ'nün en büyük kazanımı, en büyük serveti sahip olduğu insan kaynağı. Bir defa her sene işte artan puanlarla YKS'den aldığımız öğrencilerimiz, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ya da İTÜ'den tabii ki mezun, ki bu arada Beste de İTÜ mezunu ve şu an bizde yüksek lisans yapıyor. Yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz ve tabii ki akademik kadrolarımız. Bugün öğretim üyelerimizin %70'ten fazlası Amerika'nın, Avrupa'nın

0: ülkemize dönmüş, İİTE'mize katkı sunan, hizmet eden hocalarımız. Tabii yine öğretim üyelerimizin %100'ü de, yani o %30'luk dilimi Türkiye'den doktorasını almışsa da, mutlaka yurt dışı tecrübe arıyoruz. Şimdi bu denli kaliteli, nitelikli bir akademik kadroya sahip oluşumuzun en somut göstergesi, Avrupa Komisyonu'ndan araştırmada insan kaynağı mükemmeliyet ödülü var.
1: Harika.
0: Bu ödülü Türkiye'den ilk alan iki üniversiteden birisi İİTE oldu. Biri İİTE, bir tanesi de ODTÜ. Bu aslında şu demek: dünyada bir beyin dolaşımı var. İşte özellikle bilim insanlarında, akademisyenlerde, hani bazen Avrupa'da, Amerika'da restoranlara gidersiniz, kapısında işte A+ yazar, A yazar, B+, böyle bir puanlaması vardır. Bu etiket bu üniversitede Avrupa Birliği dünya standartlarında işe alım süreçlerinin olduğu ve işe alımdan sonra da bilim insanlarına dünya standartlarında destek sağlandığını gösteren bir akreditasyon. Yani bir küresel akreditasyon aslında. Bunun temelinde de bizim işe alım süreçlerimiz, öğretim üyelerimizin kalitesi ve işe aldıktan sonra da hocalarımıza sağladığımız destekler var. Şimdi kaliteli ve nitelikli bilim insanı aldığınız zaman, bu F-16 pilotu diyorum ben ona.
1: Güzel.
0: Bir de F-16 lazım. Yani araştırma altyapısı. Bugün İİTE son 7 yılda 9 olan araştırma mükemmeliyet merkezi sayısını 20'lere getirdi. İnanılmaz yatırımlarla ileri düzey araştırma altyapılarının olduğu, bugün öyle araştırma merkezlerimiz var ki sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyileri arasında gösterilebilen ve çok ciddi yatırımlar yaptığımız bir merkezlerden bahsediyorum. Tabii şimdi hoca var, çok iyi. Araştırma altyapısı var, o da çok iyi. Bunun
1: Pilot var.
0: bir de proje var. Bir de yakıt
1: F-16.
0: lazım,
1: Evet.
0: proje. Şimdi İİTE son 3 yıldır, 2023, 24, 25 yıllarında devlet üniversiteleri arasında TÜBİTAK projelerinde Türkiye birincisiyiz. TÜBİTAK'ın verileriyle
1: Muhteşem.
0: söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Avrupa Birliği projelerinde öğretim üyesi başına fonda Türkiye'de bir numarayız. Öğretim üyesi başına fonda ve açık ara bu arada. Şimdi daha bu hafta açıklandı. Bu twinning dediğimiz Avrupa Birliği projeleri var. Tüm Avrupa'dan Türkiye'ye gelen toplam 14 tane proje oldu.
1: Evet.
0: Bu 14 projenin, düşünsenize, 208 tane üniversiteniz var. 14 projenin iki tanesini biz aldık İİTE olarak.
1: Oranına
0: Yani
1: baktığınız zaman.
0: %15'inin yakınını İİTE tek başına, bütün Avrupa Birliği projelerinden bahsediyorum. Dolayısıyla proje ekseninde İİTE'nin açık ara bir başarısı var. Peki bunun çıktısı nedir? Çıktısı makale. 2025 yılında biz öğretim üyesi başına bilimsel makalede Türkiye ikincisiydik.
1: Evet.
0: Bu yayınların işte en üst dilimde olma, yani en başarılı dergilerde olma oranı %70. En başarılı ve başarılı da olma oranı %84. Multidisipliner çalışma dediğimiz endekste İİTE 208 üniversite arasında Türkiye birincisi. Patent atıflarında yine Türkiye birincisi. Dolayısıyla kaliteli insan kaynağı, güçlü araştırma altyapısı, projeler ve bilimsel çıktılar. Bütün bu eksenlere baktığınızda İİTE, işte gencecik yaşına rağmen, 34 gibi çok genç bir yaşına rağmen, son yıllarda elde ettiğimiz ivme, yaptığımız hamleler İİTE'yi Türkiye'nin zirvesine taşımış durumda. Tabii bir yandan bu girişimci yenilikçi üniversite endeksini TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığımız belirliyor. Biz burada Türkiye'nin zirve üniversitelerinden bir tanesiyiz. YÖK'ün belirlediği araştırma üniversiteleri var. Biz ilk günden beri araştırma üniversitelerinden bir tanesi ve yine Türkiye'nin zirve üniversitelerinden bir tanesiyiz. Green Matrix verilerine göre dünyanın en iyi 123. üniversitesiyiz. İyi de kısa zamana büyük başarılar sığdırdı ve insanlar bana sorar, belki siz de sorarsınız, sormadan ben söyleyeyim: hocam nasıl başardınız, nasıl oldu derler. Aynı hayale ve hedefe inanan,
1: Evet.
0: aşkla ve adanarak çalışan, yarattığı huzur ve üretim ekosisteminde, ikliminde üreten bir grup insan diyorum. Bir grup vatansever. Aslında
1: Evet.
0: hikayenin özünde bu var.
1: Böyle yapılıyor, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki.
1: Güzel şeyler.
0: Tabii
1: Doğru.
0: aynı hayale inanacaksınız. Aynı hedefin peşinden koşacaksınız. Aşkla adanarak çalışacaksınız. Bir de tabii bir üretim ekosistemi var. Yani iklim. Hani o iklim de çok önemli. Şey gibi düşünün: toprak tohum ama iklim de lazım. Yani toprak da lazım, tohum da lazım, iklim de lazım, çiftçi de lazım. Biz bunların hepsini İİTE'mizde sağlıyoruz. Huzur

0: ortamında, akademik özgürlük ortamında güçlü altyapı, nitelikli hoca, kaliteli öğrenci. Bu da beraberinde İTÜ'yü Türkiye'nin de zirvesine, daha da ötesine taşımış oluyor.
1: Gururumuz demekte haklıyız gerçekten. Ülke olarak gururumuz çok önemli bir üniversite. Türkiye'nin her yerinden çok parlak öğrenciler geliyor. Yani öğrencilerimiz tabii ki hepsi, gençlerimiz hepsi parlak ama çok yüksek puan alabilen öğrenciler, çok başarılı öğrenciler geliyor. Dediğiniz gibi gittikçe de zorlaşıyor galiba sizin bölümlerinize girmek. Onu da belirtmek lazım ama şu anda puanı yüksek ve ne yapacağından çok emin olmayan özellikle adaylarımız için çok yol gösterici olacaktır diye tahmin ediyorum bu sohbet. Öğrencilerimize soralım mı?
0: Lütfen.
1: Onlar nasıl tercih etmişler Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü? O döneme bir dönebilir misiniz acaba?
2: Hatırladığım kadarıyla, şimdi ben yüksek lisansım, o yüzden biraz uzun da zaman oldu. Öncelikle benim için %100 İngilizce olması çok büyük bir etkendi. Daha sonrasında akademik kadrosuna ben tamamen aslında tav olmuştum bu okulun.
1: Evet.
2: Çünkü
1: güzel bir araştırma yapmışsınız anladığım kadarıyla.
2: Öyle oldu. O zamanki danışma hocam da bana buranın çok geleceği olan bir okul olduğunu söylemişti ki öyle de oldu. Ben girmeden önce çok daha düşük puanlıydı ama şu an mesela hani benim bölümüm beni bile geçti artık. Evet. O yüzden ben çok büyük bir gelecek görüyordum aslında burası için ki öyle de oldu. Dediğim gibi %100 İngilizce olması, akademik kadrosu, her şeyi burayı aslında çok cezbedici kıldı benim için.
1: Size de soralım.
3: Evet, Beste'ye katılıyorum. Gerçekten ben de ilk başta akademik kadrosuyla çok etkilenmiştim. Hocalarımızın yurt dışı deneyimini bizlere aktarabilme ihtimali

0: yapmak istediğimiz zaman ya da dünyaya açılmak istediğimiz zaman çok büyük avantajı var üniversitemizin. Hı-hı. Bu konuda gerçekten seçmemde çok büyük etkiliydi.
1: Sayın hocam, Sayın Baran, şimdi tabii üniversite tercihi yapılırken her şeyden önce sanıyorum adaylar tabii ki mesleklerini düşünüyorlar. Ben hayatımı nasıl geçireceğim, nelerle uğraşacağım. O yüzden bir de şu andaki gençlere bakacak olursak, artık dijital çağ, yapay zeka devreye girdi vesaire vesaire. Pek çok endişe de var. Bu açıdan bakacak olursanız, meslek seçimi anlamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü acaba cazip kılan, diğer üniversitelerden farklı kılan ne gibi özellikleri var?
2: Harika bir soru.
1: Güzel.
2: Eminim ki pek çok öğrencinin ve velinin aklındaki bir soru. Ben buna böyle çok genişten özele doğru bir cevap vermek istiyorum. Şimdi benim mütevazi tecrübem şunu söylüyor. Anne babaların üniversiteden ve üniversite hayatından beklentisiyle gençlerin beklentisi ayrışıyor. Hı-hı. Örtüştüğü tek bir nokta var. Anne baba doğal olarak evladını yuvadan uçuracak ya, hani bu kuş yuvadan uçuyor artık.
1: Tabii.
2: Güvenli bir üniversite hayatı istiyor.
1: Hı-hı.
2: Bir numarası önce. Anne babanın, hı-hı, bir numarası bu. Aman evladıma bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin, onun güvenliği benim için bir numara. Benim annem için de bu böyleydi.
1: Tabii ki. Her zaman.
2: Her zaman bu böyle.
1: Tabii.
2: Evet. Ben 16 yaşında üniversiteli oldum. Kapıdan giderken annem bana bunu söylemişti. Eminim ki her anne de bunu söylüyordur evladına. Şimdi bir defa bizim bütün yaşamımız, öğrencilere sunduğumuz yaşam kampüsün içerisinde. Hı. Yurdu, yüzme havuzu, tırmanma duvarı, yemekhane, kütüphane, laboratuvar, teknopark kampüsün içerisinde.
1: Hı hı.
2: Ve kampüs güvenliği bizim çok önemsediğimiz bir şey. Ya yani İT'de adi suçların bile olmadığı, bir de Urla, hani İzmir'in, evet, Urla, evet, ilçesi, yine İzmir'in en elit bölgesinden, Türkiye'nin en elit bölgelerinden bir tanesinden bahsediyorum. Dolayısıyla aileler gönül rahatlığıyla bu güvenli kampüs evlatlarını tabii ki gönderiyorlar.
1: Hı hı.
2: Ha biz de, yani benim, bizim sorumluluk anlayışımızda ben hep onu söylerim. Benim öğrencime karşı hissettiğim birinci sorumluluk onun güvenliğidir.
1: Tabii.
2: Eğitim iki. Ya önce öğrencinin başına bir şey gelmemesi lazım. Yani yolda yürürken çukura düşmemesi lazım, elektrik çarpmaması lazım, birinin onu rahatsız etmemesi lazım. Bir numara güvenlik, birinci sorumluluk alanım bu. Bu anne babaların birinci isteği ve gönül rahatlığıyla evlatlarını İT'ye emanet edebilirler.
1: Çok güzel.
2: İkincisi, anne baba doğal olarak evladım üniversiteyi bitirdiğinde işte bir işi olsun, para kazansın, ayakları üzerinde dimdik durabilsin ve geleceğe yürüsün isterler.
1: Hı hı.
2: Bu anne babaların isteği. Genç, başka da bir şey yok aslında. Ben hep soruyorum anne babalara, benden başka bir şey istiyor musunuz diyorum.
1: Evet.
2: Yani evladınızın güvenli, konforlu üniversite hayatı, bir de mezun olunca iş bulsun. Başka bir şey var mı? Yok hocam diyorlar. Şimdi gençler de iki şey istiyor.
1: Hı.
2: Gençler anne babanın bir numarasını çok önemsemiyor. Hani kan damarlar çılgın atıyor
1: ya. Çok farkında değiller.
2: Gençler de iki şey istiyor. Bir, üniversite hayatını doya doya yaşamak istiyoruz hocam diyor. Yani doya doya bir üniversite hayatı, kültür, sanat, spor, edebiyat, aslında kendini keşfedeceği, içsel yolculuğunu sürdüreceği, kendi potansiyelinin farkına varacağı, ayakları üzerinde dimdik durabileceği, kendi sorununu kendi çözeceği. Üniversite hayatı insan yaşamının kuluçka dönemidir derim ben. Oradaki 4 yıl, 5 yıl aslında bizim her anlamda kendimizi, sadece akademik değildir üniversite. Size sadece mühendislik, fizik, kimya, mimarlık, tasarım öğretmez. Size bir insan olarak ayakta durmayı, dünya vatandaşı olmayı, ayaklarınız üzerinde dimdik durmayı, probleminizi, kendinizin çözmesini size öğretir. Çünkü gençler geldiklerinde, dediğim gibi, bir defa 130 tane öğrenci topluluğumuz var.
1: Hı hı.
2: Yani Beste ve Dilara bizim en aktif, en renkli, en cıvıl cıvıl topluluğumuz halk dansları topluluğunda.
1: Harika,
2: var.
1: Harika.
2: Ve biz üniversitede öğrencilerimize, hani rektörün bir bütçesi vardır rektörlüğün toplulukları için, bunun 50 mislini biz İT dostları üzerinden yarattığımız fonlarla, sponsorluklarla öğrencilerimize bu desteği sağlıyoruz. Mesela dağ mı tırmanmak istiyorsunuz? Dağcılık sporları topluluğumuz var. Hı-hı. Dalmak mı istiyorsunuz? Su altı topluluğumuz var. Hı-hı. Yüzmek istiyorsanız yüzme, yelkenli, kitesurf derslerimiz ve topluluğumuz var. Karate aikidomuz var. Halk dansları, dünya dansları var. Yani

0: Hani
1: Harika.
0: isteyene halay çekmeyi, isteyene horon tepmeyi, isteyene çaça salsa, tangoyu öğretiyoruz.
1: İhtiyaç da var herhalde. Teknoloji Enstitüsü olması itibariyle zor da bölümler, değil mi Sayın
0: Zor
1: Hocam?
0: değil,
1: Yani yani
0: zor demem ben, sakın.
1: akademik başarıyı sağlamak da kolay değil
0: Kesinlikle.
1: o öğrencilik hayatında ve bunun yanına bir şeyler katma imkanının olması çok önemli. Üstelik bu kadar zengin olanaklar var.
0: Tabii şimdi kampüste biz öğrencinin hani sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini sonuna kadar destekliyoruz. Kampüs dışına da taşıyor bu.
1: Hı-hı.
0: Yani işte geçen hafta besteler, Dilaralar Gürcistan'daydı. Bir öğrenci grubu gelip hocam biz Kapadokya'ya kültürel gezi, Efes'e tarihi gezi, Şirince'ye kahvaltı, Çanakkale'ye şehit ziyareti yapmak istiyoruz dediğinde biz araçları tahsis ediyoruz ve her türlü destek sağlıyoruz. Geçen hafta bir otobüs daha aldık, Eylül'de bir otobüs daha alacağız. Bütün bunları da birinci sırada öğrenci topluluklarına kanalize ediyoruz.
1: Hı hı.
0: Şimdi iki grubun, anne baba ve öğrencilerin o örtüşen bir noktası var. Mezun olunca iş bulmak.
1: Evet.
0: Bu bizim için işten bile değil.
1: Hı hı.
0: Şimdi ben 7,5 yıldır rektörüm.
1: Evet.
0: Ben 7,5 yılda tek bir öğrencimin ağzından KPSS diye bir kelime duymadım. Bu inanılmaz bir şey. Çünkü öğrenci o kadar iyi bir eğitim alıyor ki. Yani akademik eğitimi, İngilizcesi, akademi dışı kendini yetiştirmesi. Bu sene de mesela biz cuma günü mezuniyet törenimizi yaptık. Bir sürü öğrenciye sordum ben. İşte diplomasını almaya gelmiş, hocam sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz diye ofisime gelen bir sürü öğrenci oldu. Hepsine de şeyi sordum. What is next? Yani ne yapıyoruz şimdi? Biri diyor ki hocam diyor ben 9 aydır zaten Aselsan'da çalışıyordum. Diplomamı verip tam
1: zamanı.
0: Zaten
1: işi hazır.
0: Zaten işte. Geliyor hocam diyor ben bir yıldır şu firma hani reklam olmasın diye şu firmada burada çalışıyordum diyor. Şimdi bizim mezunlarımızın %66'sı özel sektörde çalışıyor. %7'si girişimci kendi şirketini kurmuş yani. %27'si kamuda. Kamu dediğim de bunun önemli bir yüzdesi üniversitelerde araştırma görevlisi hoca olarak çalışıyor. Bir kısmı da işte şehir bölge planlama, mimarlık gibi bölüm mezunlarımız da yerel yönetim belediyelerde çalışıyor.
1: Evet.
0: Ya bizim öğrencimizin işsiz kalma gibi bir derdi sorunu yok. Tabii bir yandan da şunu da söylemem lazım. Şimdi diploma alıyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Bir rektör olarak da bir bilim insanı olarak da şunu da söylemem lazım. Üniversite kavramı 1000 yıldır var. Yani insanoğlu üniversite diye bir kavramı kurumu 1000 yıldır
1: evet.
0: inşa etti. Bu 1000 yıllık süre içerisinde bütün dünyada ama Türkiye değil bütün dünyada belki de üniversite diplomasının değerinin en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz.
1: Hı hı.
0: İnsanlar üniversiteyi
1: dünya değişti,
0: bitiriyorlar.
1: Evet.
0: Tabii ki dünya değişti. İnsanlar üniversiteyi bitiriyorlar. Sonrası ilginç bir şeye dönüşüyor. Ya duvarda bir tablonuz oluyor.
1: Hı.
0: Odanıza asıyorsunuz. Gelene gidene gösteriyorsunuz. Ben şu üniversite bu bölümden mezun oldum hala işsizim diye. Ya da bir anahtara dönüşüyor diploma. Dünyanın her ülkesinde her kilitli kapıyı size açan bir master key'iniz var.
1: Bu
0: artık.
1: Farkı ne sağlıyor?
0: Bu farkı bir kaliteli eğitim sağlıyor. Hı. Akademik eğitim. İki, ne kadar dil bildiğini sağlıyor. Şimdi biz ana dili İngilizce olan bir üniversiteyiz. Evet ama biz Çince de öğretiyoruz, Japonca da öğretiyoruz, Almanca da öğretiyoruz, İspanyolca da 4 tane yabancı dil öğretiyoruz. Avrupa'da 24 ülkeden 121 üniversiteyle 249 Erasmus anlaşmamız var.
1: Evet.
0: Öğrencilerimizi eğitim ya da staj amaçlı buralara gönderiyoruz. Öğrencilerimizin dil yeteneği ve özgüveni çok yüksek olduğu için ikinci, üçüncü sınıf yaz stajlarına yurt dışındaki üniversitelere, kurumlara gidiyorlar.
1: Yurt dışında yaşamayı hedeflemese, gitmeyi hedeflemese ya da orada çalışmayı hedeflemese bile aslında çok güzel bağlantılar kurabiliyor ve ufku
0: geniş. Tabii dünya vatandaşı oluyorsunuz. Artı şu da var. Ben hep şuna inanırım. Çok iyi bir biyomühendis olabilirsiniz.
1: Hı hı.
0: Ama mesela halay çeken bir biyomühendis halay çekmeyi bilmeyen bir biyomühendisten daha iyidir.
1: Aa, çok güzel. O zaman dönüyorum mesela, yine ben gençlerimize.
0: Mesela şiir yazan bir genetikçi şiir yazamayan bir genetikçiden daha iyidir. Karate bilen bir mimar bilmeyenden iyidir. Dalan bir endüstri mühendisi dalamayan yani su altı dalamayan. Mesela düşünsenize iki tane adayınız var. İşte Kayseri'de bir firmasınız. Bir tanesi ikisi de makine mühendisi her şey yolunda. Biri bir de kayak biliyor. Bizim öğrencilerimize kattığımız her artı onların CV'sini güçlendiren sosyal, kültürel, sportif yetenek. Bu da çok önemli.
1: Ve hayata hazırlayan.
0: Tabii ben öğretim üyesini bile işe alırken bir interview yapıyoruz, görüşme. Şey diyorum mesela ben, yani hayatında hiç ağaç diktin mi diyorum mesela. Çok basit değil mi?
1: Evet.
0: Hayatında hiç ağaç diktin mi diyorum. Hiçbir kedinin başını okşadın mı? Yazın kapının önüne su koydun mu? Sosyal sorumluluk projesi yaptın mı? Ne yaptın diyorum. Yani hiç gidip bir dağ köyünde bir okulun duvarını boyadın mı? Şimdi bunlar, öbürü şey bir şey yani matematik, CV yukarıdan aşağı sıralanmış.
1: Evet.
0: Bir madalyonun öteki yüzünde onun ne kadar işte insani özellikleri, toplumsal özellikleri, sosyal özellikleri. Ağaç diken bir hoca benim öğrencimle de iyi ilişkiler kurar. Şimdi birinin bir diyelim sosyal aktivitesi ya da sporu varsa, mesela düşünsenize karşınızda birisi var, yüzüyor mesela, yüzmeyi bir spor olarak yapıyor. Bunun canı sıkıldığında gider bir saat yüzer, sıfırlanır diyorsunuz siz.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla biz öğrencilerimize hep sadece bir akademi, bizden mezun bir biyomühendis zaten çok iyi bir biyomühendistir.
1: Evet.
0: Zaten çok iyi bir mimardır.
1: Oradan zaten,
0: çok
1: zaten iyi, eminiz.
0: Orada hiçbir sorun yok. Ama
1: hayattan
0: biz,
1: başka beklentileri ve katkıları da
0: tabii
1: olsun.
0: Tabii ki. Bakın Türkiye'de ilk defa bizim İTE'de başlattığımız, biz İTE'de öğrencilerimizi iki diplomayla mezun ediyoruz. Bir normal üniversite diploması, altında rektörün imzası var. Bir de liderlik diploması veriyoruz. Beş yıl boyunca öğrenci, sosyal sorumluluk projeleri, bu öğrenci topluluklarında liderlikler, işte aldığı mesela girişimcilik dersimiz var, liderlik dersimiz var. Mesela gitmiş Urla'da deniz kenarında sahilde plastik toplamış. Puan alıyor buradan.
1: Çok güzel.
0: Huzur evini ziyaret etmiş, orada kalan ailelere şarkı söylemiş. Bir tiyatro gösterisi gerçekleştirmiş. Puan topluyor buralardan. Ve biz bu seneki diploma töreninde de onlarca öğrencimize diploma dışında bir de liderlik belgesi verdik. Yani işin özü şu, akademik eğitim, hani bir kuş nasıl uçuyor? İki kanat bir ruhla, doğru mu?
1: Hı hı.
0: Tek kanatta bir kuş çırpınabilir. Bir ayakla bir insan sekebilir ama koşamaz. Bizim öğrenciye bakış açımız bu. Bir kanat akademik eğitim, mimar, mühendis, genetik, fotonik. Bir kanat insani liderlik, 21. yüzyıl yetenekleri. Ya ben mesela şeye bakarım ya, Türkiye'de YKS'de ilk 10'a girmiş ama konuşunca gözünüze bakmıyor.
1: Evet, evet.
0: Böyle İlk 100'e girmiş, espri yapıyorsunuz gülmüyor. Ben espri yapınca gülecek karşımdaki.
1: Belki
0: hatta bir espriyle o yapacak, ben de güleceğim.
1: Üniversitede yani sizinle yaşayınca öğrenir belki hocam.
0: İşte gelsinle,
1: değil mi? Tabii. Öyle öğrenir. Çünkü şu çok önemli gerçekten. Siz de mesela öğrencilerinizle birlikte olmayı, burada da yayında bile birlikte olmayı tercih eden bir rektörsünüz. Sizin dışınızda bütün akademisyenler anladığım kadarıyla çok iyi ilişkiler kuruyorlar öğrencilerle. Ben onu öğrencilere sormak istiyorum. Üniversite geldiğinizde, kampüse geldiğinizde ilk neler düşündünüz ve akademisyenlerle nasıl ilişkiler kurdunuz? Dilara ile başlıyoruz, evet.
2: Evet, şöyle başlamak isterim. Kampüse geldiğimizde aslında öncelikle büyüklüğü bizi çok etkilemişti. Ben kendi açımdan yeşilliğiyle ve büyüklüğüyle gerçekten büyülenmiştim. Ve bunun içinde bir noktada kaybolmaktan korktuğum çok fazla an olmuştu. Aha. Burada aslında beni toparlayan bir gerçekten rektör hocamızın bahsettiği sosyal topluluklar, sosyal ilişkilerle birlikte aynı zamanda yaptığımız uğraşılar oluyor. Ben sosyal tarafa çok değinmek isterim burada. Sosyalde gerçekten bizi güçlendiren ve bizi gerçekten hayata hazırlayan bir alan. Biz gerçekten sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal tarafımızı da büyütmeyi öğreniyoruz. Bunda rektör hocamızın da çok büyük desteği var. Biz kendi sayesinde hayal kurmayı aslında daha çok gerçekleştirebiliyoruz.
1: Duymak ne hoştur sayın hocam, değil mi? Gurur verici, evet.
2: Evet, biz kendisi sayesinde gerçekten hedeflerimize ulaşabiliyoruz. Hem akademik hem de sosyal açıdan. Akademik açıdan hocalarımızla iletişimimiz her zaman kuvvetli oluyor. Kendileri bizimle birebir de tanıyorlar hepimizi aslında. Ve bizim gelişimlerimizi birebir de kendi yaptıkları değerlendirmelerde ölçtüklerini ve buna göre bir eğitim planı kurduklarını gözlemliyorum. Bu aslında çok kıymetli bir şey. Genelde üniversitelerde hocalarla iletişimler olmaz bile. Hocalar belki derse girerler, daha sonrasında kendilerini belki görmeyiz. Bizim üniversitemizde bu şekilde ilerlemiyor. Biz hocalarla iletişimi çok rahat kurabiliyoruz. Kendilerinin akademik konularında danışmak istediğimiz zaman bir lab çalışmalarına katılabilen çok arkadaşım var. Ya da herhangi bir problemimiz olduğu zaman hem akademik ya da sosyal kendileri iletişimimiz gayet kuvvetli ve destekleyici oluyor bizim.
1: Evet, Beste Hanım.
3: Ben de şöyle araya gireyim hemen. Bizim öncelikle zaten herhangi bir problemimiz

0: olduğu zaman Instagram'dan bile ulaşabileceğimiz bir rektörümüz var.
1: Harika.
0: O yüzden yani her şeyden önce bizim için problemler çok kolay çözülebilir oluyor okul içerisinde. Hı hı. Akademisyenler açısından da şöyle söyleyebilirim. Ben mesela kendi açımdan herhangi bir projeye girerken ya da bir laboratuvarda çalışmak istediğim zaman, herhangi bir hocama gittiğim zaman hiçbirinden olumsuz bir geri dönüş ya da beni kendimi sorgulatacak bir şey hiç almadım. Tabii ki gelebilirsin, deneyebilirsin, kendini keşfedebilirsin burada gibi hepsi bana çok destekleyici yaklaşmıştı zamanında da. Hı hı. O yüzden akademisyenlerle olan bu iletişim bence en çok bizi güçlendiren şey oluyor zaten. Ne bizim güzel. Hem özgüvenimizi hem de kendimize güvenimizi, o rahatlığımızı çok sağlıyor açıkçası.
1: Peki kampüs olanakları sizi nasıl etkiliyor? Hem altyapının olması, olanakların olması, hem bu sosyal yaşam.
0: Hı hı. Sosyal yaşam olarak bence zaten bizim en büyük olumlu tarafımız rektörümüzün dediği gibi topluluklarımız. Hı hı. Çok fazla topluluğumuz var ve her neye ilginiz varsa onunla ilgili bir topluluk bulabilirsiniz. Japon kültüründen tutun örgüye kadar, halk danslarından TEDx'e kadar birçok topluluğumuz var. Spor açısından var, Amerikan futbolumuz bile var bizim. O yüzden çok geniş bir skala açıkçası bu. O yüzden neye ilginiz varsa, küçük ya da büyük, bu sizi çok rahatlatıyor. Benim birçok arkadaşım halk dansları topluluğu mesela. Çünkü işte benim bir mühendis arkadaşım da var. İşte evet. Gıda birinci sınıf arkadaşım da var ve bu bizi aslında çok birleştiriyor bir noktada. Evet. O yüzden sosyal açıdan bizi çok geliştiriyor. Dilara'da ben de halk dansları topluluğunda başkanlık yapmış insanlarız. Harika. O yüzden bu bize hem liderlik açısından hem de iş bitiricilik olsun, bir şey yönetmek ya da bir projeyi bitirmek, ortaya koymak olsun, çok fazla şey katıyor bize açıkçası.
1: Harika. Tabii birçok meslek sayın hocam multidisipliner çalışmaya doğru da ilerliyor, öyle değil mi? Sanırım bu iletişimler gençler arasında böyle bir ekip çalışması oluşturma ruhunu da geliştiriyor. Ne dersiniz bu konuda?
2: Tabii şimdi içinde yaşadığımız dönemde gençlerin, aslında insanların, bütün insanların sahip olması gereken mesela temel özellikler var. Bunlardan bir tanesi takım oyunculuğu. Hı hı. Yani siz bireysel olarak çok iyi olabilirsiniz ama bir takımın parçası olamıyorsanız bu da bir sorun. Çünkü tek kişilik ordular yok, tek kişilik takımlar yok. Ya futbolda 11, anlıyor musunuz? Yani sürekli bir takımın parçası olmanız gerekiyor. Bir de takımın lideri olmanız gerekiyor tabii. Şimdi bu öğrenci topluluklarımızda öğrencilerimiz bunu öğreniyorlar. Tabii sadece topluluklarda değil. Ya bir genetik, kimya ya da laboratuvar dersi olan mühendislik fen ağırlıklı bölümlerde grup çalışması, takım çalışması, takım olarak hazırlanıp sunumlar yapıyorsunuz, ödevler hazırlıyorsunuz, deneyler yapıyorsunuz. Mimarlık ekseninde işte stüdyolarımız oluyor. Stüdyolarda takım oyuncusu olmayı, takımla beraber iş yapmayı öğreniyorsunuz. Liderlik yeteneklerini yine aynı şekilde. Tabii biz öğrencilerimize de gerçekten her taleplerinde, her bize getirdikleri konularda da destek oluyoruz, cesaretlendiriyoruz. Ne yani güzel. İTE'nin ana meydanına Dream Big Work Hard diye yazdık. Yani büyük hayal et ve sıkı çalış.
1: Harika.
2: Bu da seni aslında hedeflerine, hayallerine ulaştıracak bir şey. İTE'de taşlara kazıdığımız yazı, hayatınızda hiç kimsenin size inanmayacağı kadar büyük hayaller kurun diyoruz. Hep hayal kursunlar, hedef koysunlar. Ama tabii bizim de sorumluluğumuz gençlerimizin, öğrencilerimizin hayallere ulaşmasını sağlamak. Hı hı. Ve bu noktada da hani çok samimi bir şekilde ifade ediyorum, öğrencilerime de hocalarıma da, omuzlarım basmaları için onları bekliyor diyorum. Bassınlar ve hayallerine ulaşsınlar. Biz bunun için varız. Yani ben rektör olarak da, İTE'de bir bilim insanı hoca olarak da böyle. Amaç gençleri hayallerine ulaştırmak. Onların hayalleri ülkenin geleceği aslında.
1: Hı hı, kesinlikle.
2: Onlar ne kadar büyük hayaller kurarlarsa biz o kadar geleceğe emin adımlarla yürürüz. Tabii bu takım oyunculuğu ve takım liderliği, bu bir özellikti. Problem çözmek. Hı hı. Şimdi başınıza bir sorun geldi. Gelecek.
1: Hı hı, tabii ki.
2: Gelecek. Yani hayat böyle bir şey. Aslında ben şey derim felsefik olarak, hayat bir problem çözme sanatıdır.
1: Tabii ki.
2: Sabah niçin yüzümüzü yıkıyoruz? Uyanmak için. Niye tıraş oluyoruz? Sakalımız uzamış, bir sorun var onu, değil mi?
1: Aslında
2: saçımız karışmış, sorun değil mi? İşte üstümüz başımız görünmesin diye kıyafet giyiniyoruz. Acıkmak bir sorundur, kahvaltı yapıyoruz. Hayat bir sorun çözmek aslında. Hı-hı. Başından sonuna. Yoruluyoruz, çözüm, uyuyoruz.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Yani başından sonuna hayat aslında eşittir bir sorun çözmek. Günlük rutinimiz içerisinde de başımıza sorunlar

0: gelebiliyor. Yani hele hani ana kucağından yaşam gerçekliğine göç eden bir insanın, işte evinde tek başına kendi odasında yaşayan bir çocuğun üniversite hayatında artık ev arkadaşı ya da yurtta oda arkadaşıyla beraber yaşamasının, yani komün bir toplumun parçası oluyorsunuz. Öyle evde de şey yok, anne şefkati yok, kıyamam yok, hayatın gerçeği var artık. Ben üniversiteyi kazandığımda çay demlemeyi bilmezdim. Üniversiteyi bitirdiğimde 3 çeşit yemeği yarım saatte yapar oldum. Ben üniversiteyi kazandığımda 6 çeşit yemek yerdim. Üniversiteyi bitirdiğimde taştan yumuşak her şeyi yemeye başlamıştım ben. Üniversite hayatı insana hayatı öğretiyor. Yani Türkiye'nin 81 vilayetinden dünyanın 38 ülkesinden öğrenci İYTE'ye geliyor. Bugün Avrupa'da, Amerika'da üniversitelere gidin, dünyanın 200 ülkesinden öğrencinin aynı kültürde yaşadığını, bir de o kültürel farklılıklar, davranış farklılıkları, yani dünyanın bir bölgesinde normal bir burada birinin başını okşarsınız, şefkat göstermişsinizdir. Japonya'da kimsenin başını okşayamazsınız. İşte Türkiye'de asansöre bindiğimizde herkes birbirine gözünü kaçırır. İran'da bindiğinde herkes birbirinin gözünün içine bakar. Burada gözünün içine bakmak taciz olarak algılanır. İran'da birinin gözüne baktığınızda bana güvenebilirsin, benden sana zarar gelmez. O kadar emin bir şekilde, hani kendimden eminim ki bak gözlerinin içine bakıyorum dersiniz. Hayat, yani bu üniversite hayatı size hayatın kendisini öğretir. Benim de her üniversite hayatı yaşayan insanın da hayatımızın kuluçka dönemidir üniversite. Başkalarıyla beraber yaşama, kendi sorunumuzu çözme, ayaklarımız üzerinde dimdik durabilme. Hele bir de dediğim gibi, yani bizim öğrencilerimize sunduğumuz fırsatlar, şimdi az önce Beste anlattı. Biz kendi öğrencilerimize aslında iki tane temel yol belirliyoruz. Ya akademik kariyer, master, doktora, profesörlüğe, araştırmacı olmaya uzanan bir yol, ya da özel sektör. Tabii burada kendi işini kurmak da var. Şimdi biz oryantasyonda, yani yeni İYTE'yi kazanan öğrencilere ben şunu derim: gençler, iki tane ana yolumuz budur. Ya araştırmacı profesör, ya girişimci özel sektör. Eğer araştırmacı olmak istiyorsanız gidin bir hocanın kapısını çalın, ne yapın edin, o hocayı ikna edin, o laboratuvardan içeri girin. Ben çok iyi cam silerim deyin, çay demlerim, yer silerim, kapıdan içeri girin. Böyle girdiniz, sonra gözlemci olursunuz, sonra size bir deney öğretirler, yaptırırlar, kendi projenizi yaparsınız ondan sonra.
1: Hayali kurup hedefe kilitlenip devam etmek
0: Bakın İYTE'de biz kendi öğrencilerimizin yürütücü olarak TÜBİTAK projesi yapmasının önünü açıyoruz. Açtık yani.
1: gibi.
0: Yürütücü olarak proje yapıyor öğrenciler.
1: Bu arada tabii karar verme de çok önemli ya hayatta.
0: Tabii
1: Bununla
0: ki.
1: ilgili de
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: fırsat sunuluyor
0: Bakın ben
1: anladığım
0: kendi
1: kadarıyla.
0: laboratuvarımdan, rektörlüğüm öncesi, üniversiteyi bitirdiği gün, üniversiteden mezun olduğu gün yaptığı bilimsel yayınlarla YÖK'ün doçentlik kriterlerini sağlayan öğrenci mezun ettim. Üniversiteden mezun olduğu gün. Doçent olacak CV ile.
1: Tebrikler.
0: İYTE'de biz bunun önünü açıyoruz. Öbür tarafta Teknopark var. Aynı şeyi, gidin bu şirketlerin kapısını çalın, ben çok iyi çay demlerim, cam silerim, ama illa o şirketten içeri girin. Bugün tabii hiç Teknopark'a gelmedik. Oradan da ben biraz bahsetmek isterim.
1: Lütfen buyurun. Ben gelmeye çalışacaktım yavaş yavaş. Evet buyurun.
0: Bugün İTE'yi en özel kılan unsurlardan bir tanesi Teknopark İzmir'imiz ve tabii ki Bilişim Vadisi İzmir. Bu 7 yıl içerisinde İTE'deki Teknopark'lardaki şirket sayısı 140'tan 350'lere geldi. Tam zamanlı Ar-Ge personel sayımı 800'den 3000'leri aştı. 2018'de yılda 1,5 milyon dolar ihracatımız 2025'te 245 milyon dolara geldi.
1: Müthiş.
0: Bakın, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık binde birini bugün İTED'in kampüsündeki teknoparklar yapıyor. Yüksek teknoloji ihracatının çok daha yüksek bir oranını İTED Teknoparkı yapıyor. Öğrencilerimizin %35'ten fazlası her sene Teknopark şirketlerinde gönüllü zorunlu staj yapıyor, part time çalışıyor, proje odaklı çalışıyor ya da şirketini kuruyor. İki asgari ücret proje bazlı çalışıp kazanan öğrenciler biliyorum ben. Şirketlerden dolayı biliyorum. Kendi şirketini kuran öğrencilerimiz var. Bakın, 2025 yılında Sanayi Bakanlığı 2460 küsür projeden

0: 109 tanesini Tekno Girişim hibe desteğiyle ödüllendirdi. Hı hı. Bütün Türkiye'den 109 proje. Üniversiteleri, teknoparkları, OSB holdingleri düşünün. 109 projenin 5'ini biz aldık İTÜ olarak.
1: Müthiş başarı. Evet.
0: Bunların 3'ü öğrenci projesiydi. Yani şirket kurdu bu çocuklar.
1: Evet.
0: Startup,
1: evet.
0: Tekno Girişim şirketi. 2 tanesi hocalarımızındı. Biz İTÜ'de Türkiye'nin olmak istediği yeri inşa ettik. Hı hı. Aslında hı hı. Özetle bu. Türkiye'nin varmak istediği bir nokta var. İTÜ şu anda orada ve bütün Türk yüksek öğretimine ve sanayi kuruluşlarına model olabilecek, kalıp olarak kullanılabilecek işler yapıyoruz. Kastettiğim şey şu. Bir profesör hoca düşünün. Doçent ya da yardımcı doçent. Amfide öğretmen. Ders hı hı. anlatıyor. Laboratuvarda araştırma merkezinde bir bilim insanı araştırmacı. Deney yapıyor, proje yapıyor. Teknopark'ta CEO.
1: Evet.
0: İstihdam yaratmış, işe almış, fatura kesiyor, şirket danışmanlık yapıyor vesaire. Türkiye'nin işte bu orta gelir tuzağı dediğiniz, işte ekonomik kalkınma her neyse, bilgi temelli yüksek teknoloji. Hı hı. Bunu da Türk yüksek öğretimine ayağa kaldırmadan ulaşmak mümkün değil. Bakın biz üniversitelerin 2 tane ürünü var. Bu bir fabrikaysa, üniversiteyi bir fabrik olarak düşünün. 2 şey üretiyoruz biz. 1, besteyle Dilara'yı.
1: Evet. Geleceğimizi.
0: Birinci ürünümüz bu. Hı hı. 16, 17, 18 yaşında Türkiye'nin 81 vilayetinden anne babalar çocuklarını bize emanet ediyor.
1: Evet.
0: Alın hocam diyor. Ham madde bu, bunu işleyin diyor. Biz 4-5 yıl içerisinde bu çocukları, bu gençleri birer lidere dönüştürüyoruz. Bizim evet. birinci ürünümüz bu. Hı hı. İnsan kaynağı. Yani bir ülkenin en büyük servetinden bahsediyorum. Petrolü, doğalgazı değil, köprüsü, hı hı. otobanı değil, insan kaynağınız. Hı hı. Tabii ayağa kalkan, uçan ülkelere baksın, bakın hepsinde kaliteli, nitelikli insan kaynağına yatırım var. Hı hı. Siz insanı üretirseniz insan zaten gerisini getirir.
1: Evet.
0: Kaliteli hocam, insan, ehil insan. İkincisi, izninizle şunu bitireyim.
1: Buyurun lütfen.
0: İkincisi, bilgi üretiyoruz biz. Hı hı. Eğer ürettiğiniz bilgi teknolojiye dönüşüyorsa, insan hayatına dokunuyorsa ve orada bilgi temelli yüksek teknoloji üzerinden ekonominiz kalkınıyorsa, üniversiteler yine gereğini yapmış demektir. Hı hı. Bakın bugün Stanford Üniversitesi hoca öğrenci mezunlarıyla bir dünya devleti olsa dünyanın en büyük 6. ekonomisi ediyor.
1: Müthiş.
0: G7'den bir ülke aşağı iniyor yani. Hı hı. Biz şimdi İTÜ'de bunun, dediğim gibi, sadece Türkiye değil bu coğrafyada, yani hani MENA bölgesi, Balkanlar, Orta Asya, model bir üniversite inşa ettik. 7 yılda yüksek teknoloji ihracatını 180 kat artırmış bir üniversiteden bahsediyorum ben. 2028'de 1 milyar doları hedefleyen bir üniversiteden, nitelikli insan kaynağını üreten bir üniversiteden, mezunlarımız gittiği her yerde bir mum gibi aydınlatmaya, Türkiye'yi güzelleştirmeye, iyileştirmeye devam ediyor tabii ki.
1: Çok güzel bir program oldu gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Ben özellikle tabii internette bulunabilecek bilgileri sormuyorum sizlere. Farklı bir bakış açınızı öğrenmeye çalışıyorum. Üniversiteyi tanımaya çalışıyorum. Adaylar detaylıca inceleyebilirler. Hangi bölümler var, nedir, kampüs nasıl görünüyor, nerede ne var, bakabilirler. İnternetten bulabilirler. Son olarak öğrencilerimize sorayım izninizle. Son olarak üniversitenizle ilgili ne söylemek istersiniz? Çok kısa acaba, tercih döneminde gelmeyi düşünen adaylara.
2: Şu an çok zor bir ve karışık bir dönemde olduklarını tahmin ediyorum. O yüzden şu an YKS sürecinde eminim çok zorlanmışlardır. Ama çok, üniversite hayatı çok güzel bir şey. Önünüz çok açık olacak. Doğru kararlara, doğru tercihlerle çok güzel şeyler yapabilirsiniz. İTÜ çok iyi bir tercih. Biz çok memnunuz bundan.
1: Keşke bitmese diyecek kadar.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden biz doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım siz de çok doğru tercihler yaparsınız.
1: Evet. Siz?
3: Hem sosyal açıdan hem akademik açıdan gerçekten ben İT'ye geldiğim için çok mutluyum. Ve gelirken çok tereddütlerim vardı. Yani nasıl olacak? Acaba burası benim için doğru yer mi? Doğru bölüm demeyeyim. Yaşadıkça anlıyoruz ki İT'ye gelince doğru yerdeyiz diyorsunuz. Hem sosyal hem akademik açıdan iyi yetiştiğimizin farkındayız. Umarım her şey gönüllenici olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de en iyi dileklerimizi iletiyoruz tercih sürecindeki adaylara. Sağolunuz efendim. Konuklarımız İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilara Bakkal ve Kimya Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Beste Nida Gönüler bizlerleydi ve veda

0: vakti geldi. Yaşamın ritmini hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'ndan selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz. Merhabalar. Pazardan ya da marketten kavun seçerken bu bir şans işi değil aslında. Baktığımızda anlayabileceğimiz bazı püf noktaları var. Kavunun kabuğundan sapına, hatta kokusuna kadar içinin olgunlaşmış olup olmadığını anlamak mümkün. Olaya önce kabuktan başlayalım. Olgun kavunun dışı parlak değildir, biraz mat gibidir. Desenleri belirgindir ve aynı zamanda kabartılıdır. Böyle hani bazı kavunlar desen desen gibidir ya, kabartılı ve desenler belirginse kavunun olgun olduğunu anlayabiliriz. Sap kısmını asıldığınızda kolayca elinize gelebilecek şekilde olmalıdır. Eğer kavunun sapı yeşilse henüz kavun yeterince olgunlaşmamış demektir. Kavunun alt kısmını çevirdiğinizde parmağınızla biraz bastırmanız, o dokunun biraz yumuşak olması kavunun olgunlaşmış olduğunun göstergesidir. Bir de tırnağınızı batırın böyle kavunun kabuğuna. Eğer çok sertse, tırnağınız batmıyorsa henüz yeterince olgunlaşmamıştır. Olgun kavunun biraz kabuğunun esnek olması gerekir. En tatlı kavunlar genellikle sap kısmı içeriye hafifçe göçmüş gibi görünen kavunlardır. Peki kavunu aldık, getirdik. Gayet güzel. Bal gibi çıktı. Kavunun iç kısmındaki çekirdekleri atmayın efendim. Evet, Osmanlı mutfağında kullanılan kavun çekirdekleriyle yapılan sübiyeden söz etmek istiyorum. Çok güzel bir içecek, çok faydalı bir içecek. Tarif şöyle. Kavunun iç kısmını olduğu gibi temizleyin. O hani dokulu kısmı vardır ya, onu da atmayın. Mutfak robotunun içine koyun ve biraz da süt ekleyin. Ne kadar süt? Mesela bir olgun kavunun iç kısmını robota koyduğunuzda 1,5-2 su bardağı kadar süt ekleyin. Robotu çalıştırın ve incecik olana kadar kavun çekirdeklerini inceltin. Sonrasında tel süzgeç yardımıyla süzdürün. Evet, çekirdeklerin sütü, yani kavun çekirdeklerinin iç kısmının sütle buluşmasından oluşan bu güzel içecek sübiye, Osmanlı mutfağında ve çok daha eski mutfaklarda keşfedilmiş çok güzel bir içecektir. Hatta bu süt ile yapılan tatlılar da vardır. Sübiyeyi soğutarak içmeniz tabii ki tavsiye edilir. Tatlandırmak için içine bal ya da şeker ya da pekmez ilave edebilir ya da kavunun kendi tadıyla yetinebilirsiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.